anlatılan olaylardaki birçok şey bugün günümüzde de hala yaşıyor olabilir. Bunlara ilaç niyetine Kur'an-ı Kerim'den hangi dersleri, ibretleri çıkarabiliriz diye peygamberlerin hayatlarından, kıssalardan sizlere kesitler sunmaya gayret ediyoruz sevgili dostlar. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte inşallah yine güzel bir iklimde, mananın ikliminde.

0: istifade edebileceği bir program olmasını nasip etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Yine güzel konulardan devam ediyoruz tabii. Hı hı. En son hatırlayacağınız üzere Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la karşılaşmasından, evet, Firavun'a göstermiş olduğu mucizeden bahsetmiştik. Evet. Asasını Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle birlikte yere atıyor. Hı hı. Asa yılan oluveriyor. Firavun korkudan aman sen yılanını çek, ne olursun yılanını çek, benden uzak tut efendim şeklinde Musa Aleyhisselam'a yalvarıyor. Musa Aleyhisselam yılanını çekince o korku hali eski haline geri dönüyor.
1: Evet.
0: Ve ikinci bir mucize olarak da Musa Aleyhisselam elini koynuna sokuyor. Çıkardığında ise seyredenlere bembeyaz gözleri kamaştıracak bir nur şeklinde gözüküyor Musa Aleyhisselam'ın eli. Bunu da ikinci bir mucize olarak Firavun'a gösteriyor. Ki bunlardan maksat Firavun'un kalbi yumuşasın, iman etsin idi. Firavun da bütün bu yaşananlar karşısında çevresindeki ileri gelenleri topluyor ve onlara diyor ki Musa Aleyhisselam'ı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Siz ne buyuruyorsunuz diye çevresindeki ileri gelenlere soruyor ve onların istişaresine başvuruyor.
1: Evet.
0: En netice Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu mucizeler Firavun'un kibir duygularını alt üst etmiştir. Böylece o tanrılık davasını bir kenara bırakıp etrafındaki ileri gelenlerden fikir almaya başlamıştır. Ayet-i kerimede bu durum şu şekilde beyan buyuruluyor. Dediler ki onu ve kardeşini biraz burada beklet ve şehirlere toplayıcı vazifeliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa getirsinler dedi. Ayet-i kerimede beyan buyruluyor. O zamanki ileri gelenler, Firavun'un etrafındaki ileri gelenler bu şekilde fikir veriyorlar Firavun'a.
1: Evet hocam, buradan şöyle bir mana çıkarabilir miyiz? Allah-u Teala şöyle bir şey murad etmiş olabilir belki diye söylüyorum. Bir kimse hakkı anlatma yolunda bir şeyler yapmaya başladığında, bir gayrete girdiğinde hemen onun karşısında batıl olan da bir karşı duruşa ve birlikteliğe geçiyor değil mi? Buna tabii hazır ki olmak lazım.
0: Tabii ki. Zaten Firavun'un maksadı Musa Aleyhisselam'ı bu durumdan vazgeçirmekti. Hı hı. Çünkü ilahlık iddia ediyor. Kendisinin ilah olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını sürdürebilmesi için Musa Aleyhisselam'ın olmaması lazım.
1: Hatta diyordu ki benden başka ilah kabul edersen seni zindanlıklardan yaparım diye evet, tehdit ediyordu Hazreti
0: evet,
1: Musa'yı.
0: Evet. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırabilmenin de yolları olmalıydı.
1: Evet.
0: İleri gelenlere soruyor, onlar da sihirbazlara adres gösteriyorlar. Bunun sebebi de o dönemde sihirbazlık çok ilerlemişti. Firavun hemen bu yapılan teklifi kabul ediyor. Hı hı. Çünkü ilerlemiş bir sanat olarak görüyorlar sihirbazlığı. Allah-u Teala buyuruyor ki estağfirullah وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى صَدَقَ اللّٰهُ. Andolsun biz ona, yani Firavun'a, bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa Aleyhisselam dedi ki estağfirullah ayeti kerimede buyurulduğu veçhiyle قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ الْاَخِرِ الْاَيَةِ. Dedi ki Musa Aleyhisselam buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün hile vasıtalarını topladı, sonra geri geldi. Estağfirullah. Fecum'a's-sahara li miqati yawmin.

0: malum ve qila lin-nasi hel entum mujtami'un. Sadakallahu el-azim. Böylece sihirbazlar belirlenen günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
1: Evet.
0: Ve insanlara denildi ki siz de toplanıyor musunuz? Yani hemen toplanın. Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları dediler ki ayeti kerimede beyan buyurulduğu vecihiyle, eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır değil mi? Bunun üzerine Firavun cevap verdi. Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden olacaksınız. Firavun sordu. Peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz? Hani bir şey istiyorsunuz ama.
1: Evet.
0: Baş sihirbaz dedi ki biz sihirin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen hiç kimse yok. Yani biz zirvenin de nihayetindeyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlüyüz ve daha kuvvetliyiz. Musa aleyhisselam ise sihirbazları ikaz etti. Estağfirullah. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى. Sadakallahu l-azim. Musa onlara dedi ki yazık size, Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bu ikaz tabii ki sihirbazları düşünmeye sevk etti. Sihirbazlar ayet-i kerimede buyurulduğu üzere bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler. Bu ikisi yani Musa ve Harun muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Bunun üzerine Musa aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun. Sihirbazlara söylüyorum Musa aleyhisselam. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Musa aleyhisselam diyor. Tabii her şeye rağmen sihirbazlar yine de Musa aleyhisselama hürmet ve nezaket göstermişlerdir. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. İleride bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgi gelecek.
1: Evet.
0: Sihirbazların Musa aleyhisselama hürmet göstermesiyle ilgili çok önemli bilgi gelecek. Dediler ki ayeti kerimede buyurur Allahu Teala. Dediler ki ey Musa ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Estağfirullah. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. Sadakallahu alazim. Musa aleyhisselam da dedi ki hayır önce siz atın. Devamında başka ayeti kerimede Musa onlara siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Kısa bir parantez. Sihirbazlar Musa aleyhisselama öncelik veriyorlar. Önce sen at, sen gösterini yap manasında.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam da onlara önce siz atacağınızı atın diye onlara öncelik veriyor. Burada sihirbazlar bir saygı gösterisinde aslında bulunmuş oluyorlar Musa aleyhisselama. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Göstermiş oldukları saygının mükafatını hatta onun için çok büyük bir mükafat alacaklar.
1: Farkında olmasa bile.
0: Evet, farkında olmadan yapmış olsalar dahi. Ancak yapmış oldukları o hatadan dolayı yani Musa aleyhisselamın karşısına çıkmış olduklarından dolayı da ceza çekecekler. Onu da hep beraber inşallah dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ellerindekilerini attılar. Ayet-i kerimede devamı şu şekilde beyan buyuruluyor. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi

0: görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ayet-i kerimeden okuyoruz. Ona dedi ki diyor Allahu Teala. Kulna la tahaf innaka antel a'la. Sadakallahul azim. Ona dedik ki diyor Allahu Teala, korkma, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Ve alqi ma fi yeminike telqaf ma sana'u innema sana'u kaydu sahir ve la yuflihu sahiru haythu ata. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, yani ne yapsa iflah olmaz. Allahu Teala böyle dedik diyor Musa Aleyhisselam'a. Bundan sonra Musa Aleyhisselam kendini toparladı. İçerisindeki o ürperti Cenab-ı Hakk'ın bu emriyle birlikte zail olup gitti. Ayet-i kerimede devamen şöyle buyuruluyor. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere sihirbazlık, yani büyücülük, sadece bir aldatmadır. Dedin ya Süleyman programdan önce sihirbazlık nedir diye, sadece bir aldatmadır. Yaldızlamadır.
1: Evet.
0: Efendim, sadece ve sadece fesatlıktan, fesatçılıktan ibarettir. Bozgunculuktan ibarettir. Faydası olmayan bir şeydir. Zarar verir insanlara. Faydası olmaz sihirbazlığın.
1: O zaman burada kısaca parantez açıp sihirin veya büyünün ne olduğundan veya ne olmadığından biraz bahsedelim mi hocam? Kısaca hemen bahsedelim ki ona dair soru işaretleri kalmasın.
0: Evet. Tabii buradaki sihirbazların yapmış olduğu el çabukluğu, oyun. Sihir yapana şeytan da yardım eder. Şeytanın yardımıyla beraber bir şey yapar. Ama Allahu Teala bu tür sihir yapanlara lanet etmiştir. Lanet okumuştur. O yüzden Cenab-ı Hak bizi o tür pisliklerden, bozgunculuğa sebebiyet verecek davranış ve tutumlardan uzak eylesin inşallah.
1: İnşallah.
0: Neticede Firavun'un sihirbazlarının yapmış oldukları da kendilerine kar kalmamıştır. Kendilerine büyük zarar getirmiştir. Ama yapmış oldukları tazimden dolayı da, o hürmetkarlıktan dolayı da güzel karşılık bulmuşlardır. Şimdi devam edelim.
1: Evet, buyurun hocam.
0: Estağfirullah. فَاَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ Sıdıkallahu l-Azim. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Musa Aleyhisselam'ın asası ejderha olmuş. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ Sıdıkallahu l-Azim. Başka bir ayeti kerimede biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.
1: Evet. Hazreti Musa demek ki o yüzlerce, artık kaç kişi ise, Firavun'un adamlarının, yani sihirbazların oyunlarını birden bozdu. Tabii ki Allah-u evet. Teala'nın kudretiyle ve onun emriyle bunları yaptı. Şimdi hocam bu sihir olayından sonra, yani karşılıklı Firavun'la Hazreti Musa'nın sihir müsabakası diyelim tabiri caizse.
0: Evet.
1: Yani karşılıklı müsabaka diyelim o zaman.
0: Musa Aleyhisselam'ın mucizesi,
1: evet,
0: onların sihir gösterisi.
1: Evet.
0: Demek daha doğru olan odur.
1: Evet hocam, eyvallah. Şimdi sihirbazlar bunu görünce tabii ki hiç daha önce görmedikleri, karşılaşmadıkları bir şey olunca bakalım ne yapacaklar şimdi.
0: Daha güzel bir kelime, mucize ile sihrin müsabakası.
1: Evet.
0: Yoksa sihirlerin müsabakası yok. Sihirbazlar sihir yapıyor, Musa Aleyhisselam mucize gösteriyor.
1: Evet.
0: İkisinde müsabaka var. O müsabakanın sonunda ne olacak?
1: Evet, bakalım. Şimdi sevgili dostlar, Mana İklimi kısa bir ara verecek. Aranın ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo başında kalın.

0: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını paylaşmaya devam ediyoruz ve hocamın ağzından ibretler ve dersler çıkarmaya da devam ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam Firavun'un karşısına ilk defa çıktıklarında Firavun'a yaptıklarının yanlış olduğunu, halkına zulmetmemesi gerektiğini söyleyince Firavun onlara dedi ki siz kimsiniz? Benim karşıma gelmiş böyle konuşuyorsunuz. Hazreti Musa aleyhisselam da dedi ki biz Allah'ın peygamberleriyiz, seni uyarmaya geldik. Sonra Firavun da dedi ki peki siz nasıl bunu ispatlayacaksınız? Hazreti Musa aleyhisselam tabi orada Allah'ın yardımıyla hemen bir mucize gösteriyor. Elindeki asayı yere atınca asa yılan oluyor. Firavun bunu görünce tabi korkuyor. Onun üzerine Musa aleyhisselam bu sefer ikinci bir mucize daha gösteriyor. Elini koynuna sokup çıkardığında eli bembeyaz nur gibi parlayan bir hal alıyor. Orada gören herkes, Firavun da dahil, çok şaşırıyorlar. Ve diyor ki siz gerçekten çok güçlü birer sihirbazsınız. Haşa. Hazreti Musa aleyhisselama ve Hazreti Harun aleyhisselam böyle itham ediyor. Ve diyor ki madem siz böyle yapıyorsunuz ben de benim sihirbazlarımı toplayıp sizinle karşı karşıya geleceğim diyor. Hatta adamları ona diyorlar ki efendim siz... Aldanmayın onun yaptıklarına, biz onu sihrimizle alt ederiz, biz sihrin zirvesiyizdir diyerek hemen sihirbazlara haber veriyorlar. Birçok yüzlerce sihirbaz bir araya geliyor, istişare yapıp nasıl bir sihir yapacaklarına karar veriyorlar. Ve bir bayram günü Hazreti Musa'nın talebiyle bir bayram günü insanların toplandığı büyükçe bir alanda karşı karşıya geliyorlar. Sihirbazlardan birisi diyor ki önce sen göster hünerini diye Hazreti Musa'ya öncelik tanıyor. Hocam burayı özellikle belirtti. Orada bir saygı gösterisi vardır ki bu saygı gösterisi sonradan sihirbazların lehine bir şey olacaktır diye hocam belirtti. Bunu birazdan anlatacak inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam da diyor ki olmaz, önce siz hünerinizi gösterin. Onlar ellerindeki sopaları, asaları, ipleri atıyorlar. Birden hareket eden işte yılan gibi gözüken şeylere dönüşüyor ellerindekiler. Hazreti Musa aleyhisselam bunu görünce tabi biraz çekiniyor. O anda Allah-u Teala gönlüne bir ilhamla diyor ki korkma, sen de elindeki asayı yere at diyor hocam. Buradan devredeyim ben size.
1: Evet.
0: Kocaman bir ejderha oluyordu Hazreti Musa'nın asası ve diğerlerini yutuyordu değil mi?
1: Evet, diğerlerini yutmaya başladı. Tabi sihirbazlar Firavun'un ve Mısır halkının gözü önünde yere efendim birkaç değnek ve birkaç ip atmışlardı. Onlar da böyle kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlamıştı. Ancak ilahi emir ile beraber Musa aleyhisselam asasını yere atınca o asa kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yutmaya başladı. Sihirbazlar da bu halin beşeri bir sanat ve marifet olmadığını ancak İlahi bir mucize olabileceğini anladılar. Çünkü eğer bu yapılan, yani Musa aleyhisselamın yaptığı sihir olsaydı, atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Musa aleyhisselam eğer sihir yapmış olsaydı, karşıdakilerin değnekleri ve ipleri yerde kalırdı.
0: Evet.
1: Halbuki sihirbazların sihri bozulmakla beraber, iptal olmakla beraber aynı zamanda değnek ve ipler de ortadan kayboldu. O zaman bu olsa olsa Hak Teala tarafından gelen bir kuvvet ve kudrettir. Bunu anlıyor sihirbazlar. Estağfirullah. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. Batıl oldu. Tabii Musa aleyhisselamın asası sihirbazların

0: sihir aletlerinden ne varsa hepsini yutmuştu. Fakat enteresandır ki asada, Musa Aleyhisselam'ın asasında hiçbir farklılık olmamıştı.
1: Aynı tekrar asaydı. Eski haline dönmüş.
0: Evet. Allah Celle Celaluhu bunun beşeri bir hüner olmadığını, bilakis kudreti ilahi olduğunu sihirbazlara göstermeyi murad etmişti.
1: Evet.
0: Zira o esnada sihirbazların yaptığı şey beşeri bir hünerdi. Ve kabiliyete dayanan bazı göz boyama oyunlarından ibaret idi. Sihirbazların yapmış olduğu. Musa Aleyhisselam'ın asasında zuhur eden harikulade hadise ise Allah-u Teala'nın kudretinin tecellisinden başka bir şey değil idi.
1: Evet. Peki hocam, sihirbazlar bunu görüyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olmadığını, kendilerinin yaptığının çok üstünde bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bunu fark eden bir insan illaki bir karşı tepki gösterir, şaşırır veya işte yalan söylüyorsun, sen de sihir yaptın diye illa bir tepki gösterir. Nasıl bir tepki gösterdi sihirbazlar?
0: Bu sefer sihirbazların başı Musa Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğunun ilahi bir kudret mi yoksa kendisinin beşeri bir hüner sahibi mi olduğunu anlamak için tutuyor. Reis arkadaşlarından birine diyor ki bu işleri olurken diyor Musa'ya dikkatle bak bakalım. Daha işin başında.
1: Olmadan önce.
0: Evet. O anda ne gibi bir hal içinde olacak? Arkadaşı da aynen reis ne dediyse onu yapıyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın hal ve tavırlarını dikkatle süzüyor.
1: Evet.
0: Sihirbaz. Durumu baş sihirbaza bakın nasıl bildiriyor. Ne kadar enteresandır. Diyor ki, efendim diyor, hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyordu. Kendisi bir tarafta efendim korku içerisinde, Allah'ın korkusu içerisinde ve ilahi bir duruma mazhar durumdayken asa da bir tarafta işine devam ediyordu. Musa Aleyhisselam bir kenara çekilmiş Allah korkusunla.
1: Yani kendi kusuyor. Yaptığı işten Hazreti Musa korkuyor yani.
0: Evet. Tabii sihirbazların reisi bunu öğrenince diyor ki öyleyse bu tecelli Allah'tandır. Musa'nın işi değildir. Çünkü diyor bir sihirbaz kendi sihirinden asla ve asla korkmaz. Çünkü hiçbir sanatkar kendi yapmış olduğu sanatından korkmaz.
1: Kendinden emindir.
0: Tabii.
1: Ne yaptığını bilir, ne olacağını
0: aksine,
1: bilir.
0: Aksine onun kolayca ve rahatlıkla icra edebileceğini düşünür ve icra eder, yerine getirir.
1: Evet.
0: Sihirbazların reisi bunu söylüyor ve daha sonra Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna iman ediyor. Diğer sihirbaz arkadaşları da reis sihirbaza tabi oluyorlar ve onlar da sihirbazların reisiyle beraber diğer arkadaşları da iman ile şerefleniyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun öfkeden gözü dönmüş bir halde. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Şimdi artık papuç pahalı. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim.
1: Allah Allah.
0: Evet. Hepinizi astıracağım dedi.
1: Halbuki Firavun sarayda Hazreti Musa ile ilk karşılaşmasında hani Hazreti Musa asayı atıyor ya, orada korkmuştu aslında. Böyle bir şaşırmıştı. Evet. Sihirbazlar dediler ki efendim sakin olun biz hallederiz. Halbuki orada onlar kurtarmıştı. Şimdi burada bir vefasızlık yapıyor gibi yani Firavun.
0: Tabii ki.
1: Kendisinin adını yüceltemeyince hemen öldürecek onları.
0: Allah-u Teala'nın beyanıyla Firavun inadından vazgeçmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçmişteki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَرَيْنَا

0: Nahu ayatina kullaha fekezzebe ve eba. Andolsun biz ona, yani Firavun'a, bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Ondan sonra işte başladı söylemeye. Musa Aleyhisselam'a karşı efendim onu bozgunculukla haşa haşa itham edecek sözleri söylemeye başladı. Gelelim meselenin devamına.
1: Evet, buyurun.
0: Bu hadiseyi, yani sihirbazların iman edip Firavun'un da sihirbazları ölümle tehdit ettiği hadiseyi bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر صدق الله العظيم إلى آخر الآية. Firavun şöyle dedi: ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi mutlaka ellerinizle ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız.
1: Allah Allah. Yani hocam demek ki insan nefsini devamlı besleye besleye artık öyle bir zaman geliyor ki o nefsine küçücük bir kıymık battığında dünyayı devirebilecek hale
0: Allah
1: geliyor yani.
0: Muhafaza. Allah muhafaza etsin bizi nefsimizin ve şeytanın şerrinden.
1: Amin.
0: Bakın olay nereye dayanıyor? Diyor ki menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaate sınırlıdır. Onlar da menfaatle sınırlı. Sihirbazlar iman etmeyip eğer Firavun'u desteklemeye devam etselerdi, Firavun'un katında makbul kişiler olacaklardı. Belki de nimetler içerisinde yüzeceklerdi, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ancak onların kalpleri imana açılıp kendilerine hidayet verilince baki olan ebedi nimeti, fani yani geçici olan rahatlığa tercih ettiler. Ve Firavun'un tehditlerine karşı bakın ne dediler. Estağfirullah. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler.
1: Evet hocam.
0: Onlar da baki olanı, ebediyeti düşünüyorlar. Sonra da estağfirullah. قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. İhmal eden sihirbazlar böyle söylüyorlar. Buyur.
1: Evet hocam, şimdi küçük bir sorun var burada. Sihirbazlar sihir bilgilerinin üstünde de bir olayla karşılaşınca dediler ki artık bu sihiri de geçmiştir. Biz bunu bilmiyoruz. Demek ki bu yüce bir güç tarafından yapılıyor ve o yüce güce iman ediyoruz diyorlar. Yani şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? İnsanın aklı bir noktaya kadardır. Bilgisi de bir noktaya kadardır. Artık o noktadan sonra Allah-u Teala'nın hakikati başlar. Ama Firavun gibi bunu hem bilmeyip hem bilgisi olmayıp hem de onu kavrayacak akla sahip olmayan kişiler de inatları yüzünden helak olup gidecekler.
0: Aynen öyle. Allah-u Teala muhafaza etsin bizi.
1: Amin hocam.
0: Anlamayı nasip etsin bize Cenab-ı Hak. Uyanmayı nasip etsin bize. Uykudayız şu anda.
1: Evet.
0: Uykudayız, rüya halindeyiz. Esas uyanıklık öbür dünyada gelecek. Dolayısıyla o uyanıklık haline gelmeden önce rüyanın içerisindeyken rüyada olduğumuzun farkına varıp imandan ayrılmayan, dünyanın şahşahasına, debdebesine kapılmayanlardan eylesin ve Müslüman olarak bizim ruhumuzu alsın inşallah.
1: İnşallah hocam. Burada aslında şöyle de bir şey var hocam. Firavun bir devlet başkanıysa orada, diğer sihirbazlar da devletin bilginleri, alimleri denebilir. Ama evet, buna rağmen Firavun alimlerin sözüne itibar etmeyip hatta onlara işkence yapıp onları öldürüyor.
0: Evet.
1: Direkt Osmanlı örneği hep gelir aklıma. Koskoca padişahlar, koskoca sultanlar, cihan padişahları gidip alimlerin dizinin dibine oturup onların söyledikleri neyse ona göre devleti
0: evet
1: yönetiyor veya kendi hayatını şekillendiriyor. Ama Firavun yaptı bunun tam tersi. Ki o yüzden Firavun olmuş.
0: İşte hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu böylece çok
1: evet
0: net.

0: bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak bizi haktan ayırmasın inşallah.
1: Amin hocam.
0: Şimdi Müslüman olan sihirbazlar Firavun'a diyorlar ki قَالُوا لَا ضَيْرْ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Sadakallahu alayhim. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Niçin böyle söylüyorlar? Çünkü el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ancak bu fani dünyaya ait bir azap idi. Beden neticede toprağa verilecek bir kurban, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bedende fanilik, ruhta ise ebedilik, yani sonsuzluk vardır. Fani olanı mı tercih etmek lazım, ebedi olanı mı? Fani olan, baki olana, ebedi olana tercih edilemez. Geçici olan, geçecek zaten. Ebedilik önemli olan, ebedi olandır önemli olan. Bunun içindir ki sihirbazlar apaçık mucizeleri görünce ayette buyurulduğu üzere Firavun'a onun ummadığı bir tavır sergilediler. Peki Firavun ne bekliyordu? Firavun'un beklentisi efendim onların ürpermesi, korkması, efendim karşılarında titremesiydi. Onlar ne dediler? Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir dediler. Devamında ne dediler biliyor musunuz? Sihirbazlar. Estağfirullah. İnna amennâ bi rabbina liyaghfira lana khatayana ve ma akrahtana alayhi minessihr. Vallahu hayrun ve abqa. Sadakallahul azim. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Devamında sallallahu inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna awwalal mu'minin sadakallahu alazim. Biz bir başka ayet-i kerime bu. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: Evet.
0: Ve ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica eylediler, sığındılar. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al. Bakın çok enteresan ha. Hiç demiyorlar ya Rabbi bizi bunun azabından kurtar. Ya Rabbi bizi bunun zorbalığından kurtar demiyorlar. Günahlarının affı için dua ediyorlar. Biz ilk iman edenleriz. İlk Müslüman olanlarız. Sen bizi affet diyorlar. Evet. Hiç demiyorlar ki bizi Firavun'un azabından kurtar. Velhasıl sabahleyin kafir bir hüviyetle müsabakaya çıkan sihirbazlar, öyle değil mi? Kafir idiler. Kısa bir müddet sonra kolları ve bacakları çapraz kesilerek hepsi de birer mümin, şehit ve de veli olma şerefiyle Cenab-ı Hakk'a kavuştular. Hem de Musa Aleyhisselam'a ilk iman edenler. Sihirbazlarla Musa Aleyhisselam arasında vuku bulan bu hadise Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak bakımından bazı farklılıklarla 4 ayrı surede zikredilmektedir. Hangileri? Araf suresi, Yunus suresi, Taha suresi ve Şuara suresinde beyan buyurulmaktadır. Bakın bir kez vuku bulmuş olan bu hadisenin Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde anlatılmış olması şüphesiz ki onun muhtevasındaki pek çok sır ve hikmetlerle birlikte ehemmiyetini de vurgulamaktadır. Ne kadar mühim olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Evet.
0: Ne kadar ibretliktir ki sihirbazlar maruz kaldıkları şiddetli zulmün karşısında ya Rabbi bizleri bu zalimin zulmünden kurtar diye dua etmediler. Fanilerin eza ve cefalarına sabredip Müslüman olarak can verebilmeyi niyaz etmişlerdir. Zira onlar imanları hususunda herhangi bir zaafa düşmeden son nefeslerini iman ile verebilme endişesi içerisindeydiler.
1: Evet.
0: Son nefesle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor. Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenettekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak can verin buyurulmaktadır. Bu ikaz-ı ilahiye riayetin yegane çaresi Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yaşayıp son nefes hususunda Allah-u Teala'nın lütfuna iltica halinde bulunmaktır. Sırat

0: müstakim üzere, yani doğru yol üzere yaşayıp bu hal ile Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmenin yolu da bir ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Ya eyyühellezine amenu intensurullaha yansurkum ve yuthabbit ikdamekum. Yani ey iman edenler, eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
1: Evet.
0: Aslında bu mesele çok derin bir mesele. Siz Allah'a ve Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Burada Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlerin ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir bahtiyarlık içerisinde olduğunu gösteriyor bu ayeti kerime.
1: Şimdi hocam, birinci bölümde Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktıklarında, şimdi hünerlerini gösterecekler. Dediler ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a, buyur önce sen hünerini göster diye ona öncelik tanıdılar ve zaten ona da
0: hürmet
1: gösteriyorlardı. Bunun dediniz ki sebebi var. İleride bunun mükafatını görecekler, anlatacağız demiştiniz. O zaman bu imanları mı olmuş oluyor onların mükafatı?
0: Evet. İman etme şerefine nail olmuş oluyorlar. Delilimiz ne? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bu kıssayla ilgili olarak işari izahıdır. Buyuruyor ki mübarek zat, sihirbazlar bir ulul azm peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula, müsabakanın başında öncelik tanıyarak gösterdikleri nezaket, iltifat ve hürmet bereketiyle tevhid-i akidesine geldiler. Yani Müslüman oldular. Fakat o büyük peygamberle müsabakaya çıkmaları sebebiyle de çok enteresandır, cezaya uğradılar.
1: Ya. Allah Allah.
0: Gerçekten sihirbazların Hazreti Musa'ya biraz olsun tazim göstermeleri, gönüllerinde imana açılan bir pencere ve hidayet vesilesi olmuştur. Zira layıkına muhabbet ve müstehakkına husumet, hayatı alabildiğine ulvileştiren müstesna bir müessirdir buyuruluyor. Yani layık olana sevgi beslemek, efendim ona saygı duymak, ama müstahak olana da, küfür kafir olana da, efendim ilahlık taslayana da, küfür batağına olana da efendim husumet duymak, hayatı alabildiğine ulvileştiren, hayata mana katan efendim müstesna bir tesir aracıdır diyor.
1: Evet.
0: Hazreti Mevlana Kuddüs'e sırru bu hadisenin deruni ve çeni de şu şekilde tahlil ediyor ve buyuruyor ki, mel'un ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümleriyle tehdit etti ve onlara dedi ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak kestireceğim, sonra da sizi affetmeyip astıracağım. Firavun o anda sihirbazların korkacaklarını, ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi esrar ve ilahi hakikatlere vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında 100 kere dövülüp un haline getirilseler de, gelseler de artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, bedenin ise bir gölge olduğunu anlamışlar ve bir an önce bu gölgeyi feda edip asıllarına ulaşmışlar. Yani fena fillah makamına ermişlerdi.
1: Allah Allah.
0: Ne kadar enteresan.
1: Evet.
0: Çok izahat, yani çok çok konuşulabilir bunun üzerine. Kısa kısa anlamak bizim için yeterli.
1: Ben zaten başta tabii, biraz daha bahsettireceğim hocam bundan.
0: Esas olan ruh, vücut ise bir gölge.
1: Evet.
0: Artık gölge çıksın aradan, ruh ulaşması gereken yere ulaşsın. Esas olan Allah'a ulaşsın diyor. Bedenin artık kıymeti kalmamış. Hiç korkmuyorlar. Ya Rabbi bizi ondan kurtar da demiyorlar. Mevlana Hazretleri sonunda bakın ne diyor. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Tekrar ediyorum. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. sen oradaki

0: Yani dünyadaki cümbüş ve debdebeye sakın ha aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir.
1: Evet.
0: Uyandığımızda acısı yok demektir.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizde. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin bu son cümlesiyle bitirmiş olalım. Bu dünya bir rüyadan ibarettir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını burada bir virgülle bitiriyoruz sevgili dostlar. Haftaya inşallah yine Mana İklimi radyolarınızın konuğu olacak. Bakalım Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam o zalim Firavun'un karşısında daha neler yapacaklar? Firavun nasıl inatlıklar içerisine girecek? İnşallah haftaya yine konuşmak üzere biz Mana İklimi'nde olacağız. Sizleri de muhabbetimize, sohbetimize bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin, muhabbetle kalın efendim. Hoşçakalın.

Salli ala tabibi kulübüne Muhammed. Salli ala şefi zünubüne Muhammed. Kıymetli kardeşler, kıymetli sofiler. Şu mübarek Muharrem ayının girmesi dolayısıyla Muharrem ayının fazileti, peygamberlere yapılan ikramlar ve Cenab-ı Eyüp aleyhissalatu vesselam'ı naklettik. Muharrem ayı çok kısa bahsedeceğiz. Sure-i Tövbe 36. ayeti celilede bize müfessirin beyanına göre bildirilmiş. 36. ayeti celilede mealen buyruluyor ki gerçek manasıyla Allah'a göre yeri ve semalığı yarattığı günden bu yana Allah'ın kitabında aylar 12'dir. Bu aylardan 4 tanesi onlarla vuruşulmaması, saygı gösterilmesi gereken aylardır. Ayet-i Celil'e devam ediyor. Doğru yol budur. O aylarda nefislerinize zulüm etmeyiniz. Biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Şu halde şu mübarek Muharrem ayı ayeti celile ile fazileti, tazim ve hürmetimizin gerektiği ümmeti Muhammed olarak bizlere bildirilmiş. O aylarda zulmetmeyin.

Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Zulüm etmek, bir şeyin doğru ve hakikat bulunduğu yerden başka yanlış bir yere koymak zulüm.

ümmeti Muhammed'e farzdır. Namazı kılmak müttakinin işidir. Namazı kılmamak zulüm. Şu anda Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayda siz zulüm etmeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Yalan, gıybet, iftira, ümmeti Muhammed'i tefrikaya düşürecek çirkin fiil ve hareketlerde bulunmayınız. Zira biliniz ki Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Müttaki ittika takvadan gelir. Takva haramlardan iştinab edip günahtan sakınmak, çekinmektir. Günahtan sakınan, çekinen kimse ittika etmiş olur. Bu zat müttaki bir zattır. Demek biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Onlar haramdan çekinirler. Nehyedilen hukuku yapmazlar. Emredilen hukuki ilahi yerine getirirler. Bunlar müttakilerdir. Allah müttakilerle beraberdir. Kıymetliler, Muharrem ayında 10 peygambere necat verilmiş, türlü faziletlerle peygamberler donatılmış, Adem aleyhisselamın tövbesi kabul olmuş, İdris aleyhisselam aşure günü Muharrem ayında semaya çekilmiş, Nuh aleyhisselamın gemisi aşure günü Muharrem ayında karaya çıkmış, İbrahim halilullah aleyhisselatu vesselam aşure günü doğmuş, Allah-u Teala kendisine halil ihtaz etmiş aşure gününde, sonra Nemrut'un ateşinden aşure günü kurtulmuş. Eyüp aleyhisselam aşure günü hastalığından kurtulmuş. Musa aleyhisselam aşure günü denizde boğulmaktan kavmiyle birlikte kurtulmuş ve Firavun dahi aşure günü denizde helak olmuş. Yunus aleyhisselam aşure günü balığın karnından kurtulmuş. İsa aleyhisselam aşure günü semaya yükselmiş. Muhammed aleyhisselam'a da aşure günü nice nimetler, ikram ve ihsan olmuş. Bu kısa mukaddemeden sonra Allah-u Teala Adem aleyhisselam'ın tövbesini aşure günü, yani Muharrem ayında kabul etti buyurulmuş. Bundan dolayı şu içinde bulunduğumuz aya tazim için saniye, bu devletle 10 peygamberin nice nimetlerini bilip hükümlerine ittiba etmek için bugün devletli Adem Safiyullah'ı ve her birimizin başına musallat olan iblisi konuşmaya başlayacağız inşallahü teala. Öyle ümit ediyorum ki çok menfaat elde edeceğiz. Cenab-ı Adem aleyhissalatü vesselam yeryüzünde ilk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Mümtaz vasfı bu. Bütün beşeriyetin babası, bütün peygamberlerin babası ve peygamberlerin ilkidir aleyhissalatü vesselam. Makam-ı alisi halen birinci kat semadadır. Evlatlarının ölümleri dolayısıyla ruhlarına vaki olan hallere aşina olur. İmansız ve zulümle ölenlere acır ağlar. Hidayetle Allah'ın rahmetine gark olan evlatlarına sevinir. Adem aleyhissalatü vesselam hepimizin mayası toprak olduğu gibi topraktan halk edilmiş, Mekke ile Taif arasında 40 yıl pişmiş kurumuş bir çamur gibi bulunmuş, bu duruma salsal buyurulmuş. Muhammed aleyhisselatü vesselamın nuru alnına konmuş, bundan sonra her şeyin ismi, faydası, ilimleri bildirilmiş. İlk babamız çekmediği elem, görmediği sıkıntı kalmamış. 200 sene gözyaşı dökmüş. Tövbe etmek suretiyle mağfireti ilahiye ulaşmış.

bize gözyaşını ve tövbeyi miras bırakmış. Şu halde tövbe Adem Aleyhisselam'ın yoludur. Tövbesizlik iblisin yoludur. Rabbim ümmeti Muhammed'e tövbeyi nasuh meyeser eylesin. Cennette biraz sonra teferruata gireceğiz. Havva annemizle birlikte Allah'ın murad ettiği kadar uzun seneler yaşamış. Sonra annemiz Ciddiye, devletli babamız Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam Hindistan Serendip Dağı'na indirilmiş ve bu şekilde yeryüzünde insan hayatı başlamış. Onun için Sure-i Araf 10. ayeti celilede Rabbim Teala buyuruyor ki Zat-ı Uluhiyetime yemin ederim ki muhakkak biz sizi yeryüzüne malik ve arzı sizin karargahınız kıldık. Yeryüzü bizim karargahımızdır. İstediğiniz gibi tasavvur etmeniz için, istediğiniz gibi tasarruf etmeniz için size kudret verdik. Yeryüzünde çeşitli menfaatlerinizi halk ettik. Hayatınızın günlerinde yersiniz, içersiniz, yersiniz, kuşanırsınız. İstediğiniz gibi tayyuş eder. Şu nimetlerimize karşı gayet az şükreylersiniz. Şu nimetlerime karşı gayet az şükreylersiniz. Halbuki size layık olan nimetlerimizde lezzetlenince nimetin kadrini bilmek, nimetlerim olan ve onları size gönderen Allah-u Teala'ya şükretmeniz lazım gelir. Kıymetliler, bu ayeti celilede insanlığın, beşeriyetin ahvail tayin edilmiş, yeryüzü bize bir mesken, bir ev, yaşama mekanı olarak verilmiş. Yanlış şart koşulmuş. Yiyin, için, giyinin, dünyanın türlü nimetlerinden faydalanın. Ve lakin bu nimetlerimize karşı şükredin. Eğer siz şükretmezseniz, nimetimizin kadrini bilmezseniz, bu nimetler sizin elinizden alınır. Şu halde nimetlerin şükrü nimeti çoğaltır, kadrini bilmek nimeti arttırır, nimete şükretmemek nimetin elden gitmesine sebep olur. Nimetin şükrü, ne cins nimet verildiyse onun ile Allah'a isyan etmemektir. Göz bir nimettir, dil bir nimettir, kulak bir nimettir, ayak bir nimettir. Gözle harama bakmamak, kulakla haram dinlememek, dille boş söz, boş kelam söylememek, ayaklarla harama gitmemek nimetin şükrüdür. Yoksa yalnız telaffuzla şükretmek şükürdür ama asıl nimete şükrün küçük bir bölümüdür. Demek nimetlerin şükrü, verilen ilahi nimetleri, yenilen, içilen, giyilen, kuşanılan ne olursa olsun, evlenmek de bir nimettir, çoluk çocuk nimettir. Onu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Resul-i Kibriya'nın hükümlerine göre kullanırsak, fermanına uyarsak şükür, uymazsak nankörlük olur. Nankörlerin elinden, Allah şükretmeyenin elinden nimetini geriye alır. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam 20 defa Havva annemizle buluştuktan sonra ikiz evladı oldu Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın. Havva annemizle buluştular. Biraz sonra geleceğiz. 20 defa

annemizin ikiz evladı oldu. Bir defa tek bir evladı oldu. O da Şit aleyhissalatu vesselam'dır. 20 defa çift olunca 40 çocuğu, bir de tek olunca 41 evladı Cenab-ı Adem aleyhisselam'ın oldu. Ama bu mübarek evlatlar çoğala çoğala Cenab-ı Adem aleyhisselam'ın gününde 40 bin kişiyi Cenab-ı Adem Safiyullah gördü. 41 kişiden 40 bin kişi oldu. İşte dünya çoğala çoğala babamız Adem, annemiz Havva radıyallahu anha validemizin bereketiyle dünya 5 kıtada 5 milyar insan evladı oldu. Şu halde hakikatte biz bütün insanlarla kardeşiz. Almandır, Amerikalıdır, İngilizdir, Türktür gibi sözler kardeşliğe haleldar etmez. Kıtaların ayrılışı, evlerimizin birbirine bitişik olmayıp ayrı olduğu gibi yine kardeşlik bağını koparmaz. Kardeşlik bağının hukuku şol nimeti ilahiyedir ki iman ve İslam üzerinde bulunmak hakiki kardeşliktir. Cenab-ı Adem aleyhissalatu vesselam peygamber olduğu için Cenab-ı Cibril aleyhissalatu vesselam 12 defa peygamber aleyhisselama mülaki olmuştur. Bütün peygamberlere Cenab-ı Cibril aleyhisselam ne kadar teşrif buyurdu ise Habib-i Da Muhammed aleyhissalatu vesselama onların toplam sayısı kadar gelmiştir. Bütün peygamberlere ne mucize verilmişse Fahri Kainat aleyhisselama bütün peygamberlerin mucizelerinden bir mucize verilmiştir. Bu ne kadar büyük bir devlettir. Adem aleyhisselam peygamber olunca 40 bin kişiyi gördüğü de mülahaze edilip düşünülürse ki aşağı yukarı bir şehir nüfusudur. Bir vilayete peygamber gönderilen Cenab-ı Safiyullah şeriatı ilahiye ile muttasif olup emri ilahiye evlatlarına dolayısıyla kavmine tebliğ etmiştir. İnsanlık karanlık, insanlık bilgisizlik, insanlık zulüm üzerinden neşet etmemiş, filozofların zannettiği gibi vahşi bir hayatla insanlık başlamamış, bizatihi peygamberle başlamış, Allah'ın gönderdiği ilimlerle insan münevver kılınmış, vahşet sözü yaratılışın hakikatını bilmeyenlere ait bir sözdür. Şu halde peygamber gönderildiğine göre kavmi olan 40 bin kişiye devletli Safiyullah oruç emretmiş, günde bir vakit namaz emretmiş, gusül abdesti emredilmiş, kitap gelmiş, yani müsbet ilimler verilmiş, fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretilmiş, Süryani, İbrani, Arapça diller kendisine öğretilmiş, daha başlangıçtan Süryani, İbrani, Arapça dili olarak insanlar 3 dil üzerinden konuşmaya başlamışlar. Görülüyor ki bilgiye bir ilim ve itaat insanlığa emredilmiş, ilmin, bilginin kemalatı itaat ve ibadette toplanmış, bu şekilde itaat edenler huzurlu kalbe, isyan edenler hem dünya meşakkatine hem ahirette şiddetli azaba müstarak olmuşlar. Rivayetlere göre Cenab-ı Adem Safiyullah 1000 yaşına, bazı ulemanın beyanında 2000 yaşına kadar yaşamış, 11 gün hasta olmuş, cuma günü vefat etmiş, Hazreti Havva bir sene, bir rivayette 40 sene sonra Cidde'de vefat etmiştir.

Demek ki evlilik hayatında erkeklerin önce vefat etmesi Safiyullah'ın sünnetidir. Evlilikte erkekler daha önceden vefat ederler, hatunlar geride kalırlar. Tabi bunda hikmet var, çoluk çocuğun terbiyesine, evin ihtiyaçlarına devletli validelerimiz sahip olup hakim çıkarlar. Cenab-ı Safiyullah Cidde'de vefat etti. Kabirleri bir rivayette Kudüs-i Şerif'te, bir rivayette Mina'da, bir rivayette Mina'nın Mescidi Haif. Mescidi Haif öyle bir mübarek mescittir ki ulemanın beyanına göre 300 peygamber aleyhisselam Mescidi Haif'te namaz kılmıştır. Bir rivayette Safiyullah'ın cenazesi mübarek cesedi paki Arafat meydanındadır. Allahu Teala kendisine peygamberlik vermiş. Dolayısıyla şefaati ümmeti Muhammed'in üzerine müesser olsun inşallahu Teala. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvalini Mucizül Kur'anul Beyan Sure-i El-Bagara 30. ayeti celileden itibaren bizlere haber veriyor. Zikret ya Resul-i Kibram ya Habibim. O zamaniki Rabbin Teala meleklere hitaben ben azimşan yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler cevaplarında yeryüzünde daha önceden cinnilerin yapmış olduğu fesatları gördüğünden fesat ve inada ilimlerine binaen yeryüzünde ifsad eden kanlar dökecek olan kimselere halk eder misin ya Rabbi? Taaccüp ederiz ki yeryüzünü ifsad edecek kimseleri İslam ve imarına memur edersin. Zira çeşitli fesatlarla ifsad eden kimselerin nasıl zat-ı kibriyana halife olacağına idrakımız noksandır buyurmuşlardır. Adem Aleyhisselam'ın halk olunmasının hikmetinden suale cüret ettiler. Dediler ki ya Rabbi biz senin hamdine layıkı veçiyle itaat ettiğimiz halde tesbih ve noksan sıfatlardan seni tenzih ederiz. Meleklerin bu sualine cevaben Rabbim Teala Vedekettes Hazretleri buyurdu. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben muhakkak bilirim buyurdu. Ayeti Celile'nin müfessirin tefsirine göre meali şerifi böyle. Melekler latif bir nurdan yaratıldıkları için muhtelif vazifeler, muhtelif teşekküllere kadir olarak yaratılmışlardır. Meleklerin mümtaz vasfı bize musallat olan şeytanın musallat olmayışı, bizde nefsin bulunmasına mukabil nefisleri şeytanda bulunmayışı, Allah'a isyan etmezler. Günah işlemezler, hata işlemezler. Onların ubudiyetleri, kullukları öyle nurani bir makamdır ki melekler yaptığı ibadet içinde çeşitli lezzetler alırlar. Kulluğunun izzet ve şerefini Allah'a itaatte bulurlar. Ayet-i Celile'de geçen ben azimüşşan yeryüzünde bir halife halk edeceğim sözünden halifeden murat nedir? Müfessir buyurmuş Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Demek Adem Safiyullah Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Çünkü her nebi Allahu Teala arzın imaratına, insanların siyasetine, nüfusunun tekemmülüne, emirlerinin ifasına Allah halife kılmıştır. Adem Aleyhisselam Allah'ın halifesidir. Her nebi mükerrem Aleyhisselatü Vesselam Allah

Teala'nın halifesidir. Ne yaparlar? Yeryüzünü imar ederler. Yani imarına, insanların siyasetine, insanların nüfusunun tekemmülüne, Allah'ın emirlerinin insanlara tebliğine, yasaklardan içtinab etmesini göstermeye, ibadet ve taatın kemalatını öğretmeye, gerek zatlarındaki kemalat ve fazilet ile, gerekse insanlara yaptığı irşad ile Allah-u Teala'nın hukukunu ne yaparlar? Yeryüzünde Beni Adem'e öğretirler, gösterirler, irşad ederler, tebliğ ederler. Şu halde nebilerde terbiye kuvveti vardır. Feyzi Sübhaniye'nin insana akmasına sebep olurlar. Eğer insan isyan ederse Allah'ın feyzi, rahmeti, bereketi üzerinden kesilir. Eğer insanlar Allah-u Teala'ya itaat ederse feyzi ilahi, rahmet, bereket, Allah'ın türlü nimetleri ona nazil olur. Şu halde peygamberin kutsu vazifesi nasıl oldu? Bu feyzi ilahiyi ulaştırmada insanlara talim, irşat, hidayete vesile oldular.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tek başına İslam'ın tebliğiyle görevlendirildiğinde, hiçbir maddi kuvvete dayanmıyor, elinde Kur'an-ı Kerim'den başka dayanağı bulunmuyordu. Onun 23 yıl gibi insan hayatında çok kısa sayılan bir süre içindeki göz kamaştırıcı başarısının sebebini araştıran tarihçiler, bu üstün başarının sırrını iki sebeple açıklıyor ve diyorlar ki, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam önce Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize ile desteklenmişti. Ayrıca o başkalarına söylediğini, emrettiğini bizzat kendi nefsinde fazlasıyla uygulamış, yaşamış, dürüst ve samimi bir kişiydi. Yine tarih şahittir ki felsefecilerin nazariyeleri, ahlakçıların asırlardır süregelen ilmi ve felsefi tecrübeleri, küçücük bir insan topluluğunu bile ahenkli bir toplum haline getirememiş, bir amaç etrafında toplayamamıştır. Ve en önemlisi, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur adına bir şey verememiştir. Kıymetli dostlar, yeryüzünün ilahi vahiyle beslenmeyen hiçbir kesimi, güçler dengesiyle sağlanan sahte barışın dışında asla huzurda bulamamıştır. Oysa asırlardır milyarlarca insan, Kur'an'ın cazibe ve aydınlığı ile yollarını bulmuşlar, onun sayesinde ortak gaye etrafında birbirlerine ve Allah-u Teala'nın bütün yarattıklarına sevgi ve saygı duymayı öğrenmişlerdir. Müslümanlar, Kur'an'ın aydınlığından güç kazandıkça kuvvetli olmuşlar ve neredeyse dünyanın yarısına hakim olmuşlardır. Bugün Allah-u Teala'nın insanlığa bu son mesajının dikkate alınmadığı günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı yıkımlar ve vahşet, aklı başında herkesi dehşete düşürmekte, sağlanan baş döndürücü teknolojik gelişmelerin ve yüksek refah düzeyinin insanlığa huzur getirmediği kabul ve itiraf edilmektedir. Yaratılış gayesini anlayamamış, yeryüzüne ve içindekilere yaratıcısından dolayı sevgi duymayı öğrenememiş ruhi tatminsizlik içindeki insanlığın elinde, zenginlik ve teknolojinin nasıl öldürücü bir silaha dönüştüğü her gün yaşanan örneklerle dehşetle izlenmektedir. Muhterem dinleyenler, bu durumda biz ahir zaman Müslümanları belki her zamankinden daha çok Allah-u Teala'nın kitabına sarılmalı ve oradaki huzur reçetelerini yaşayışımızla örneklemeliyiz. Hiçbir olumsuz propagandaya kulak vermeden Yüce Kur'an'ı daha çok okumalı, ehil müfessirlerin açıklamalarından faydalanarak anlamaya çalışmalıyız. Ve en önemlisi de peygamber varisi Rabbani alimler etrafında kenetlenerek, birlik, beraberlik içinde hem kendi kurtuluşumuz adına hem de insanlığa canlı örnek olma adına Kur'an ahlakını yaşamalıyız. Efendim, Sureler ve Dualar programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta nasip olursa Tekasür suresinin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu surede en çok hangi hatalara yapıyoruz, onlara dikkat çekmeye çalışacağız ve bu hataları nasıl düzeltebiliriz, İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Talim etabımıza geçmeden önce hemen sure ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Tekasür suresi Mekke'de inen bir suredir. İniş sırası 16, ayet sayısı 8'dir. Musaftaki sıralamada 102. iniş sırasına göre 16. suredir. Kevser suresinden sonra Maun suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure adını birinci ayette geçen ve çokluk yangı, çoklukla övünme anlamlarına gelen tekasür kelimesinden almıştır. El-Hakum ve Makbure isimleriyle de anılmaktadır. Surede insanların hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve ahiret hallerinden söz edilmektedir. Bizim Tekasür suresiyle alakalı söyleyeceğimiz, aktaracağımız bilgiler bunlar.

Şimdi suremiz en çok sıkça yapmış olduğumuz hatalar kısmına geçiyoruz. Sizlerden ricamız her dersimizde olduğu gibi bu dersimizde de bizleri Kur'an-ı Kerim takip etmeniz olacaktır. İnşallah bu şekilde daha çok istifade edeceğiz. Varsa yanlışımız daha süratli bir şekilde öğreneceğiz, kavrayacağız ve en güzel şekilde okumaya çalışacağız. Ve başlayalım hemen Tekasür suresi 1. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur. Evet. En baştaki elif lam takısı burada yine sakin oluyor. Dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Elhâkumut tekâthur. Bırakırsak elhâ sanki elif lam takısında esra harekesi varmış gibi oluyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. İkincisi hemen ardından gelen H harfi, mide boşluğundan gelen H harfi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. El-ha. Bunu ha ile karıştırmayalım. Yani boğaz harfi olan ha burada yok. El-ha. Bir elif miktarı uzattık. Ve geçiş esnasında el-ha-ku-mut-te-ka. Burada geçerken kefe dikkat edelim. Daha doğrusu kef harfini uzatırken bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesini vermeyelim. El-ha-ku-mut-te-ka değil de el-ha-ku-mut-te-ka-thur. Ve peltek olan S harfi, ötreli olan S harfine de burada yine dikkat edelim. Bunu da keskin olan sin harfi ile karıştırmayalım. Elhâkumut tekâthur. Tekâsür yanlış okuyuştur. Tekâsür yanlış okuyuştur. Burada keskin olan sin harfi yok. Burada peltek olan S harfi var. Ve sonda duruyoruz. Ayet sonu olduğu için burada durma mecburiyetimiz yok. Fakat durduğumuz esnada burada ra harfi kalın okunması gerekiyor. Elhâkumut tekâthur. Evet. Devam ediyoruz ikinci ayetle. Hattâ zûrtumul mekâbir. Evet. Hattâ kelimesindeki ha'ya dikkat edelim öncelikle. Hattâ yanlış okuyuştur. Hattâ. Burada h harfi yok. Burada boğaz harfi olan ha var. Dolayısıyla boğazımızı burada yine sıkıyoruz ve bu harfi çıkartmaya çalışıyoruz. Hattâ. Evet, bir elif miktarı şeddeli olan T'yi de uzatmış olduk. Zürtümül, zürtüm kelimesindeki ra harfine dikkat çekelim hemen. Burada kalın okunması gerekiyor ra. Ra burada sakin, kendisinden önceki harfin harekesi ötreli olduğu için kalın okumamız gerekiyor. Hattâ zürtümül mekâbir. Yani zürtüm yanlış okuyuştur. Zürtüm manayı bozmaz fakat kaidemize terstir. Dikkat edelim. Ra burada kalın okunması gerekiyor. Ve yine son kelimemiz olan mekabir kelimesindeki kafa dikkat çekelim. Hatta zurtumul mekabir. Mekabir diye okunuyor bazı kardeşlerimiz tarafından. Bu yanlış bir okuyuştur. Çünkü burada kef harfi yok. Burada kaf harfi var. Hatta zurtumul mekabir. Meka yanlış okuyuştur. Mekabir. Sonda duruyoruz. Burada durduğumuz esnada yine ra harfi var. Ra harfi burada bir önceki harfin harekesine tabi olacak. Çünkü ayet sonu olduğu için durduk. Ra sakin olduğu zaman da önceki harfin harekesine tabi oluyor demiştik. Burada önceki harf B harekesi de esra olduğu için ra harfi burada ince okunması gerekiyor. Yani mekabir değil de mekabir. Evet, toparlayalım. Hattâ zûrtumul mekâbir. Devam ediyoruz. Üçüncü ayetteyiz. Tekâsür suresi. Kelle sevfe te'lemûn. Kelle kelimesiyle hemen başlayalım. Burada şeddeli lam elif var. Bunu uzatırken bir elif miktarı uzatıyoruz. E-A arası bir ses veriyoruz. Kella değil de kelle. Evet. Sevfe te'lemûn. Te'lemûn kelimesindeki ayn harfine hemen dikkat çekelim. Burada ayn harfi elif olarak okunabiliyor. Ta'lemun şeklinde okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş değildir. Çünkü burada elif harfi yok. Ayn harfi var. Boğaz harfi olan ayn var. Boğazımızı burada sıkıyoruz ve bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Ta'lemun. Kelle sevfe ta'lemun. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü ayetle. Thümme kelle sevfe ta'lemun. Evet, burada thümme kelimesiyle başlayalım. Peltek olan F var. Burada keskin olan sin harfi yok. Öncelikle buna dikkat edelim. Sümme, sümme. Yani sümme yanlış okuyuştur. Sümme değil de sümme. Dil dişler arasında ileride.

Ve ardından gelen mim, şeddeli olan mim harfini burada biraz tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Gunneli bir harftir mim, birazcık tutuyoruz. Thumme. Devamında kelle sevfe te'lemun. Bu kısmı bir önceki ayette talim etmiştik. O yüzden bu ayeti hemen toparlayıp 5. ayette devam edelim. Thumme kelle sevfe te'lemun. Evet, devam ediyoruz. 5. ayetteyiz. Kelle lev te'lemune ilmel yakin. Evet. Kelle. Yine burada dikkat edelim. Şeddeli olan lem elifi bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesi vermeden. Kelle lev te'lemune. Burada te'lemune kelimesinde az önce ifade etmiştik. 3. ve 4. ayetlerde te'lemun kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. Bunu elif olarak okumayalım. Te'lemune. Kelle lev te'lemune. Evet. İlmel yakin. Evet. Burada esreli olan ayn harfine dikkat edelim öncelikle. İlmel yakin diye sıkça yapılan bir yanlış var. İlmel yakin. Evet. Bu yanlıştır. Doğru okuyuş öncelikle esreli olan ayna dikkat edelim. İlmel. İlmel yakin. Evet. Daha sonrasında kaf harfine dikkat ediyoruz. İlmel yakin. Yakin ki yanlış okuyuştur. Burada kef harfi yok kıymetli dostlar. Burada kaf harfi var. Esrelidir. I arası bir ses veriyoruz. Çünkü kaf harfi kalın bir harftir. Esre harekesi aldığı zaman da I arası bir sesle okunur demiştik. Toparlayalım bu ayetimizi de. Kelle lem te'lemune ilmel yakin. İlmel yakin. Evet. Devam ediyoruz. Leteravunnel cahim. Leteravunnel cahim. Burada ra harfi öncelikle. Ra'yı burada kalın okumamız gerekiyor A sesiyle. Letera, leteravunne. Evet. Cahim kelimesindeki ha'ya dikkat ediyoruz. Burada ha harfini de he olarak okumayalım. Yani leteravünnel cahim diye sıkça yapılan yanlışlardan bir tanesi. Leteravünnel cahim diye okunuyor. Yani ha harfi he harfi olarak okunuyor. Bu da doğru değildir. Doğru okuyuş leteravünnel cahim. Bir de cim harfini söyleyelim, hatırlatalım. Buradaki cim harfi de ç olarak okunuyor. Bu da doğru olmaz. Çünkü Arapçada ç harfi yok. Cim harfi var. Doğru okuyuş leteravunnel cahim. Evet. Devam ediyoruz. 7. ayetle thumme leteravunneha aynel yakin. Evet. Burada yine thumme kelimesindeki peltek olan t'ye dikkat edelim. Keskin olan sinle karıştırmayalım. Sümme yanlış okuyuştur. Thumme dil dişler arasında ileride. Leteravunneha kelimesindeki ra burada yine kalın okunması gerekiyor. A sesini veriyoruz. Leteravunneha aynel yakin devamında aynel yakin. Burada yine 5. ayetin sonunda olduğu gibi dikkat edelim. Aynel yakin yanlış okuyuştur. Doğru okuyuş aynel yakin. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Aynel kelimesindeki ayn harfini çıkarıyoruz. Elif değil. Yakin kelimesindeki kafa da dikkat ediyoruz. Bu da kef harfi değil, kaf harfidir. Toparlayalım bu ayetimizi de. Thumme leteravunneha aynel yakin. Evet. Ve son ayetteyiz. Tekasür suresi son ayet. Thumme letus'elunne yevme izin anin naim. Burada yine baştaki thumme kelimesine dikkat edelim kıymetli dostlar. Peltek olan f var. Keskin olan sinle karıştırmayalım bunu. Devamında letus'elunne yevme izin. Yevme izin kelimesindeki peltek olan z harfine dikkat ediyoruz. Keskin olan z ile karıştırılabiliyor. Burada keskin olan z harfi yok. Peltek olan v harfi var. Dilimiz dişler arasında ileride. Yevme izin. Yevme izin yanlış okuyuştur. İzin değil de yevme izin. Evet. Devamında anin naim kelimesindeki öncelikle ayn harfine dikkat edelim. Anin derken yani an kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz. Burası anin naim diye sıkça bu şekilde yanlış yapılarak okunuyor. Dikkat edelim. Burada öncelikle an kelimesindeki ayn harfine bu elif değildir. Anin naim yanlış okuyuştur. Anin naim. Ve sonrasında son kelimemiz olan naim kelimesindeki yine burada ayn harfine dikkat ediyoruz. Bu da yine elif olarak okunuyor. Sanki burada uzatan esreli bir elif varmış gibi okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz.

0: Dikkat ederim. Karıştırabiliriz burayı. Zaten hatalarımız hemen hemen aynı. Aynı harflerde aynı hataları yapıyoruz, karıştırabiliyoruz. Dikkat edelim. Her harfi görelim, her harfin harekesini de görelim ve hakkını vermeye çalışalım. Anin-na'im. Anin-na'im. Ve böylece Tekasür suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Şimdi suremizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaştıktan sonra bu dersimizi de bitireceğiz. Nasip olursa bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Yüce olan Allah.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaad ettiğin makam Mahmud'a onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereketler

bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi esma

0: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina

ve salatıyla. Allah'ım hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salatıyla. Allah'ım bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salatıyla. Allah'ım nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salatıyla. Allah'ım fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti

hararati ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.''

0: Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tahrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bihabibike'l-Mustafa'in.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl. Ve cealnâ

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةٍ نَعِيمٍ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetin

de zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.''

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

0: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.
1: Es'eluke bima

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة.
0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وأسألك بال

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Beni, peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi, hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab! Karşılıksız bolca veren, ey Gaffar! Günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi, ey aziz, üstün, yüce, ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım.
0: وأسألك اللهم بحق ما أقسم

0: مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ

0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي اُمِّ الْكِتَابِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline 7 kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz ki edebiyat hayattan beslenir. Biz bu hayatı yaşarken edebiyattan da edebi eserlerden de ders çıkarırız. Bugün de hayatını edebiyata yansıtmış, eserlerine yansıtmış, eserlerinden de bizim dersler çıkarabileceğimiz, keyifle okuyabileceğimiz, bir yol haritası çizebileceğimiz kıymetli bir isim konuğumuz, yazar Cengiz Karaefe. Cengiz abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Çok şükür elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sizi buralara kadar yorduk. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Yani kıymetli eserler var. Şimdi Kodes var, Tatil var, Mavi Kurt var. Tatil ve Mavi Kurt gençlik romanları değil mi?
1: Evet.
0: Kodes de Şule yayınlarından çıkmış bir roman.
1: Evet.
0: Şöyle başlayalım. Bunları zaten konuşacağız zaten de. Ben konuklarıma hep şunu soruyorum. Okuma ve yazma serüvenlerinden bahsetmelerini istiyorum. İşte neler okudu, neler yazdı, nasıl yazmaya başladı. Çünkü yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde bir kırılma noktası ya da birkaç kırılma noktası oluyor. Yazar bunu radyoda anlattıysa dinleyenlerin yolunu açıyor. Yazdıysa bunu hatıratlarında ya da otobiyografisinde yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Bundan dolayı biz bunu önemsiyoruz. Ben de konuklarıma bunu soruyorum. Size de bunu sormak istiyorum. Cengiz Karaefe neler okudu, neler yazdı? Bu yolda nasıl ilerliyor, nasıl ilerledi? Buyurun.
1: Ya ben çocukluk yıllarım 1970'ti, ilk gençlik yıllarım 1970'li yıllarda geçti. Dolayısıyla 1970'li yılların siyasal çalkantıları içerisinden de nasibimizi alarak geçtik tabii. Hı hı. Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi diye ilginç bir soru vardır. Evet, benim hayatımı çok etkiledi, çok değiştirdi mesela. Hermann Hesse'in Siddhartha adlı bir kitabını okudum. Ondan sonra benim hayatımın yönü değişti. Bir arayışa girdim. Ve bu kitap benim Hindistan yolculuğuna çıkmama sebep oldu.
0: Evet, Budizm'le alakalı bir kitap değil mi?
1: Evet.
0: Budistleri anlatan bir kitap.
1: Evet, yani Buda'nın çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan bir biyografi aslında. Fakat onun çocukluğundan başlayarak aldığı eğitimler, işte Brahman bir ailede yetişiyor olmasına rağmen aldığı eğitimde, yani

şöyle bir şey vardır. Aileler çocuklarını yetiştirirken işte kendi inançlarını aktarırlar bir sonraki nesle. Fakat o inançlarını hayatlarında çok fazla ciddiye almamışlar.

0: bir hayatın şekillenmesi söz konusudur. Buradaki biyografiden etkilenerek ben 17 yaşında hayatı elimin tersiyle bir kenara itip Hindistan'a gidip onun yaşadıklarını yerinde terennüm etmek, deneyimlemek arzusuna kapıldım. Ve kalktım gittim.
1: Kitabın nesi sizi bu kadar etkiledi? Sizi çarpan şey ne burada?
0: İnsanın ontolojik kimliğinin peşine düşmesi aslında beni etkileyen şey buydu. Bunun peşine düşmesi, gerçek olup olmadığını sorgulaması ve sonunda gerçekle buluşması. Yani tabii burada Tanrı mevhumu gündeme giriyor. Dolayısıyla Tanrı da yaratmış olduğu kulundan çok da şey değildir, bigane değildir yani. Evet, onu adım adım izlemektedir. Ondaki zihinsel ve kalbi dönüşümleri, değişimleri adım adım izlemektedir. Ve hatta bazen küçük müdahalelerle, biz buna kader deriz, yön vermektedir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani oradaki bu yaşanmışlık benim ilgimi çekmişti ve peşine düştüm. Aynı şeyleri deneyimlemek istedim. Ta kalktım Hindistan'a gittim. Hatta Himalayalara çıktım. İşte Tibet'e çıkmadım. Nepal'de Pokhara Gölü kenarında bir iç sorgulama esnasında artık, yani o benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra hayatım da bambaşka bir anlam kazandı.
1: Evet.
0: Yani bir kitap bir insanın hayatını değiştirir mi, etkiler mi? Evet, etkiler. Evet, değiştirir. Bir kitabın anlattıklarının peşine düşmek ve ciddiysen, samimiysen gerçekle buluşmanı sağlayabilir tabii.
1: Evet, evet. Ya edebi eser öyle abi. Yani insanın kalbine dokunuyorsa etkiliyor insanı. Ya da insana bir şeyler söylüyorsa. Yani bu bazen kalbine bir şeyler söyler, insanı etkiler. Bazen aklına bir şeyler söyler, etkiler. Bazen inancına bir şeyler söyler, etkiler. Sizde de o şekilde olmuş herhalde.
0: Evet, yani yani inancını, ailenin vermiş olduğu temel inançları kaybeden, reddeden, bunları sorgulayan, dolayısıyla öyle bir kişilikten mümin bir kişiliğe dönüşme şeyidir, fırsatıdır bu. Yani aynı şey mesela Siddhartha'nın da başına gelmiştir.
1: Evet.
0: Ben de peşine düştüğüm şeyi elhamdülillah Allah nasip etti. İmanla buluştum. Yani bu seyahatimin, bunu bir say kabul edersek, bunun mükafatı da böyle bir zemzemdir yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Ne güzel söylediniz. Peki Cengiz abi, başka hangi kitaplar sizi etkiledi? Ondan sonra illaki kitaplar okudunuz, çünkü 3 romanınız var ve bu romanları yazmak için, bu romanların kaleme gelmesi için bir takım şeyler okumak gerekiyor. Yani okumak gerekiyor ki yani insan taşsın, tabir yerindeyse eserler peyda olsun. Neler okudunuz daha başka?
0: Yani az önce söylemiştim, ben 1970'li yılların çalkantılı siyasal döneminde ilk gençlik yıllarını yaşamış biriyim. Dolayısıyla o yıllarda işte Sartre gibi, Maxim Gorki gibi yazarların eserlerini okuyarak besleniyorduk. Daha sonra bu zihinsel dönüşüm yeni intisap ettiğim şeyde, imanın getirmiş olduğu noktada İslami konuları da okumam, öğrenmem, bilmem gereğini, ihtiyacını hissettirdi. İlk başlangıç yaptım Mevlana'nın Fihi Mafihi ile başladım. İslam'a dair işte o yeni tanıştığım, yeniden tanıştığım bu kültüre dair bilgileri edinebilmek, o derinliklere vakıf olabilmek için Mevlana'nın Fihi Mafihi ve Mesnefesi ile devam ettim. Daha sonra yeni bilgiler edinebilmek için, yani yeni bir inanç sistemine dair çok muazzam bir şey var, külliyat var. Bunları elime geçen her kitabı okumaya başladım. Her kaynaktan beslenmeye çalıştım. Bu maalesef beni, ya bu anlamda binlerce kitap okudum. Binlerle ifade edilebilecek sayıları, yani şek olarak söylemiyorum. Çünkü benim hayatımın bir dönemi de cezaevinde geçti.

0: Cezaevinde çok fazla kitap okuma fırsatı buldum. Tabii elime geçenleri okuyabiliyordum. Maalesef bu okuduğum kitapların önemli bir kısmı da beni radikalleştirdi. Dolayısıyla hatta şöyle bir şeyle yaşadım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. İbn Arabi'nin Fususül Hikem diye bir kitabını elime geçmişti. Onu okudum ve kitabı anlamadığımı hissettim. Yani burada bu sözleri söyleyen insanın mümin olma ihtimali yok. Ya ama aslında çok önemli bir şahsiyet ve İslam dünyasının önemli bir kaynağını temsil ediyor. Yani onu da şüphe edemeyeceğime göre o zaman ben kendi imanımı sorguluyorum. Demek ki benim anlayışımda bir arıza var dedim. Ve kitabı kapattım. Kitaplama koydum. Dua ettim. Ya Rabbi beni burada anlatılanları anlayabilecek seviyeye eriştir dedim. Ve aradan aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 yıl sonra aynı kitabı açıp okuma fırsatı buldum ve her şey, bütün taşlar yerine oturmuştu. Her şey anlam kazanmaya başlamıştı. Yani kitabın insanla teması böyledir. Kitapta anlatılanların sizin anlayış seviyenize uygun olup olmaması da çok önemlidir. Yani siz orada aktarılan bilgileri özümseyebilecek seviyede misiniz, değil misiniz? Tabii edebi eserler için bu geçerli değildir ama ilmi eserlerde bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla edebiyatta da edebi eserlerde de çok fazla kaynak okuduğumu düşünüyordum. Yani bir binlerce kitap okumuş bir insanın içinde biriken bir şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu şeyleri artık bir noktaya geldikten sonra artık aktarma ihtiyacı. Yani ben işte bunları sohbetlerde, işte konferanslarda zaman zaman dile getirir olmuşken bunun için bunları yazmayayım noktasına geldim. Çünkü ortada bir takım sorunlar vardı. Beni rahatsız eden ve bütün ümmeti Muhammed'i rahatsız eden sorunlar vardı. Mesela işte bir örnek göstereyim. Cahil insanların kandırılarak ya da çocukların kandırılarak, işte sen cennet kuşu olacaksın, cennete gideceksin diye kandırılarak canlı bomba olarak kullanılması hadisesi vardı.
1: Evet.
0: Bu yani aklı başında olan her Müslümanı rahatsız eden bir şeydir. Çünkü burada bir kandırılma vardır.
1: Evet.
0: Ve buradan da kaynaklı olarak İslamofobi gibi bir algının dünyada yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bunu yapanlar açısından. Ve buna bir reddiye olsun diye bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabını bu amaçla kaleme almaya karar verdim. Yani bu bir reddi olması lazım. Fakat tabii yazmak özel bir şey. Yazma konusunda bir disiplin olması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Bir usta çaya ilişkisi yazmaya dair. Yani düşüncelerinizi, duygularınızı aktarırken bunları doğrudan mı söylemeniz gerekiyor, yoksa bunun belli bir ölçüde mi söylenmesi gerekiyor? Yani gizli, sessiz mesaj, arka mesaj denilebilir.
1: Evet.
0: Bunu subliminal kelimesiyle şey yapmıyorum, karıştırmasını istemiyorum. Ama örtülü bir mesaj. Yani söylemek istenen şeyin doğrudan değil de örtülü olarak, dolaylı olarak.
1: Sanat işin içine giriyor burada da.
0: Evet. İşte
1: yani
0: burada
1: doğrudan söylerseniz nasihat oluyor. Oğlum böyle yapma, böyle yap, şöyle yap şeklinde söylediğinizde nasihat oluyor. Ama bunu sanatlı bir şekilde söylediğinizde ya hikaye olur, ya roman olur, ya da şiir olur, değil mi?
0: Çok isabetli bir açıklama yaptınız. Tam da böyle oluyor. İşte ben bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabında amacım buydu. Yani insanların, cahil ya da işte çocuk yetişmemiş, henüz olgunlaşmamış kişiliklerin kandırılarak canlı bomba yapılmasının etkilerini bir reddiye olsun diye bir kitap kaleme almak istedim. Bunun içinde Şeyh Ahmet Yasin, kendisi muhaddistir. Şeyh Ahmet Yasin'in dilinden bunun İslami kaynaklardaki bilgisini karşılığını vererek. Yani bunun aslında böyle bir davranışın seni cennete değil doğrudan cehenneme sürükleyecek. Çünkü peygamberin sözünü çiğnemiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü Hazreti Peygamber'in savaşta bile olsa işte silahsız kadınlara ve çocuklara ve yaşlılara karşı kılıç çekilemeyeceğine dair bir ilanı vardır. Açık bir ilanı vardır. Hatta bitkilere bile zarar verilemeyeceğine dair açık bir ilanı vardır. Yani İslam sadece bir şey değil, böyle bir din, bir inanç sistemi değil, bir medeniyet, bir ahlak, bir davranış biçimini ortaya koyar. Bir ahlakı şekillendirir. Dolayısıyla bu sözünün yere düşürülmesi, bu sözünün çiğnenmesi bende çok şiddetli sarsıntılara sebep oluyordu. İş dünyamda bir hezeyana sebep oluyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben böyle bir çalışma yapmayı, böyle bir çocuk romanı yazarak, çünkü gençlerin kandırılması en çok zoruma gidiyordu.
1: Evet.
0: Bir çocuk romanı, bir gençlik romanı yazarak onlara bir mesaj vermek istedim. Bu yüzden böyle bir kişilik, bir fenomen kişilik, yani çocukların ilgisini çekebileceği, işte Süpermen gibi, Örümcek Adam gibi bir kişilik olsun da onun maceralarından yola çıkarak çocuklar etkilensin. Bu arada da dolaylı olarak doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşıp bu şeylere rağbet etmesin diye bir niyetle böyle bir kitap çalışması yaptım. Fakat daha sonra işte bunun böyle olmadığını Ali Hoca'nın, Ali Ural hocamızın Pendik Atölyesi'nde, Pendik Belediyesi'nin sponsorluğunda yıllar önce başlamış
1: 17
0: olan...
1: 17 yıl olmuş, ben yanlış hatırlamıyorsam o şekilde.
0: Evet, bu 17 yılın işte 8 yılını biz birlikte yaşadık.
1: Siz 8 yıldır birlikte.
0: Son 8 yılını birlikte yaşadık. Ve ben orada nasıl yazılmaması gerektiğini öğrendim. Yani bu çok önemli bir şey. Siz her şeyi yazabilirsiniz. Yani kaleminiz müsaitse her şeyi konu edebilirsiniz. Fakat bazı şeyleri nasıl yazılmaması gerektiğini bilmek zorundasınız. Yani buna işte mesela bir mesajı doğrudan söylemekle dolaylı söylemek arasındaki farktır bu.
1: Evet.
0: Benim en büyük şeyimdi didaktik usluptan...
1: Nasihat ederek değil mi?
0: Didaktik usluptan kaçınmam için Ali Vural beni defalarca uyarmıştır. Yani bu üslubunu değiştirmen lazım, değiştirmen lazım diye. Sonunda bunu değiştirmeyi başardığım bir kitap ortaya çıktı. O da bir romandı. Kodes romanıydı. Orada da işte 1980'li yılların Türkiye'sini anlatmaya çalıştım. Çünkü o sancılı dönemi her Türk gencinin bilmesi gerekiyor ki bir daha yaşanmasın.
1: Evet.
0: Yani oradaki çevrilen entrikalar, oradaki mücadelenin, oradaki işte askeriyenin, bürokrasinin, devletin, sivilliğin ne olduğunun sorgulanabilmesi için böyle bir roman kurgusu yapmaya çalıştım. Evet. Oldukça da başarılı oldu. İlk baskısı bitti. Yani yazmayı öğrenmek işte böyle bir süreç.
1: Evet.
0: Bizim hala talebeliğimiz devam ediyor. Ali Oral hocamıza Allah uzun ömürler versin.
1: Amin, amin,
0: bizim gibi birçok edebiyata kazandırdığı yeni isimler oldu.
1: Evet.
0: Daha nicelerini de Allah nasip eder inşallah.
1: Kodes ne zaman basıldı? Ne zaman çıktı?
0: Kodes 2022'de çıktı. Orada da şöyle bir şey vardı. Onun serencamı da biraz farklıdır. Belli bir noktaya kadar ben bir şey yapmıştım. Bir yazı çalışmaları vardı. Haftalık yazı çalışmalarımız vardı. Hocamız da bizi şey yapar. İşte eleştirilerini yöneltirdi. Ben böyle bir yazı çalışmasını götürmüştüm. Hoca okurken ya dedi bu dedi bu roman olur dedi. Sen dedi bunu yaz, ben de yayınlayayım bu konuyu. Olur hocam dedi. Ben bunu bir ödev olarak aldım kendime. Oturdum, yazdım, devam ettim, hikayeyi genişlettim. Bir noktadan sonra dedi ki, bir takım eleştiriler yaptı. Sen bunu yeniden yazacaksın herhalde dedi. Ve ben o ana kadar yazmış olduğum hepsini çöpe attım, oturdum yeniden yazdım. Yani yazmak bu derece şeydir.
1: Evet.
0: Sancılıdır, emek verilmesi gereken bir şey.

0: şeydir ve bu usta çırağı ilişkisinde de çok korunması gerekir, çok saygı duyulması.
1: Evet.
0: Yani ben yaptım oldu diye insanlar bir tek cümlelerinden bile vazgeçmek istemezler genellikle.
1: Evet, eleştiriye kapalıyız genelde, değil mi hocam?
0: Evet, maalesef.
1: Maalesef. Peki o yazma süreci ne kadar sürdü? Şimdi bir takım şeyleri yazdınız, sonra yeniden yaz dedi Ali Ural Hoca. Tekrar yazdınız. Ne kadar sürdü bu yayınlanma süreci?
0: Yani bu 6-9 ay gibi bir zaman,
1: sürede
0: bir zaman için kitaplaştı, hı hı, diyebiliriz. Ama bunun önemli bir kısmı şeydir, edisyonda bekledi. Orada bir yani belki daha kısa zamanda da olabilirdi. Çünkü şey, fikir olgunlaşmıştı, hı hı, yazım bitmişti.
1: Evet.
0: Hocanın da onayından geçmişti.
1: Hı hı.
0: Bunun süreyle bir ilgisi yok aslında. Ama benim için çok önemli olan şu. Yani ben bundan önce 2 tane roman denemesi yaptım. 3 tane roman, evet, denemesi yaptım. İlk yazdığım roman denemesine, roman çalışmasına eşim karşı çıktı.
1: Hı.
0: Mesela çok tuhaftır. Eşim çok fazla kitap okuyan birisi değildir. Ama benim el yazısıyla, yani kalemle, tükenmez kalemle defterlere yazarak başladığım bir şeydi bu.
1: Evet.
0: Tabii birikmiş onlarca defteri klavyeyle ekrana geçirip metin haline getirmem gerekiyordu. Bu çalışmayı yaparken kalk buradan masayı temizleyeceğim dedi. Çünkü bilgisayar masanın üzerinde işte tozunu alacağım dedi. Ben de kalktım, mutfağa geçtim, bir çay içtim. Sonra içeriden sen dedi böyle şeyler mi yazıyorsun dedi. Yani ben dedi böyle bir şeyin yayınlanmasına asla izin vermem dedi. Dehşete düştüm.
1: Konusunu beğenmedi yenge.
0: O anda, evet, o açık olan sayfadaki bölümü okumuş.
1: Hmm.
0: Ve okuduğu bölüm onda bir tepki uyandırmış.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla peki dedim, olabilir yani, sen öyle diyorsan öyle olur. Şey yaptı, 260 sayfalık bir romandı bu. Onun tepkisinden sonra onu katladım, çekmeceye koydum ve hala o roman o çekmecede. Henüz, evet, çıkartmadım.
1: Daha Ali Hoca ile tanışmadınız.
0: Tanışmadan
1: o zaman
0: önce.
1: Atölyesine başlamadınız.
0: Tabii, onun üzerinde iki roman, işte iki tane çocuk romanı yazdım. Onlar yayınlandı fakat işte beklediğim şeyi alamadım, tepkiyi alamadım. Dolayısıyla yani Ali Hoca'nın atölyesiyle tanışmak, orada öğrenci olarak, yani 60 yaşından sonra bir rahlenin önünde diz çöküp talebe olarak kendinizi kabul etmek, bu da farklı bir eser.
1: Eyvallah. Usta çırak ilişkisinden devam edelim ama bir ara verelim Cengiz abi.
0: Olur.
1: Olur mu? Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Cengiz Karaefe hocamızla devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından yazar Cengiz Karaefe ile devam ediyoruz. Cengiz abi şöyle devam edelim isterseniz. Usta çırak ilişkisi dedik ya aradan önce, birinci bölümün sonunda. Edebiyatta usta çırak ilişkisi için neler söylersiniz bunu yakinen yaşamış birisi olarak?
1: Yani bu olmazsa olmaz bir şeydir. Bütün sanat dalları için geçerlidir bu. Hı hı. Yani sadece edebiyatla ilgili değil. Bunun şiirde de, resimde de, müzikte de. Yani çok üstün yeteneklili olan bir piyanist düşünün. Hı hı. Yani bu çok üstün yeteneklili olan bu piyanistin bir başka sanatçının eserini dinlemeden piyanonun başına geçip bir şeyler çalabilmesi mümkün müdür?
0: Değil.
1: Yani bu bunun gibi bir şeydir aslında. Yani bir takım sanat eserlerini izleyerek, dinleyerek, deneyimleyerek adım adım adım adım artık onları üretebilecek seviyeye gelinmesi olayıdır aslında. Bu usta çırak ilişkisi. Hı hı. Ve sizin olduğunuzu siz hissedemezsiniz. Siz, birisinin size tamam oldun sen şunu yap dediği anda başlar.
0: Evet.
1: Süreç aslında. Dolayısıyla hocanın, ustanın böyle bir yönlendirmesine talebin her zaman ihtiyacı vardır. Hı hı. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur hep zaten.
0: Evet, evet. Yani burada eleştirinin önemi devreye giriyor aslında, değil mi? Siz yazacaksınız. Hani bir taraftan nasıl yazmamak gerektiğini öğreniyoruz ya. Bir taraftan da yazıyoruz ve yazdıktan sonra onun eleştirilmesi gerekiyor. Yani eleştiri de tabir yerindeyse bir törpü mesabesinde. Değil
1: evet.
0: mi hocam?
1: Biraz amiyane olacak ama ben bunu süreci şöyle şöyle tabir ediyorum. Biz ormanda kesilmiş bir tomruk iken, hı hı, bizi alıp tezgahına yatırıp önce kabuklarımızı yontup kereste haline getiren, hı hı, ondan sonra o keresteden ölçülü malzemeler çıkartıp bundan mobilya üreten sanatçıya elini usta öpmek gerekir. Evet. Usta denir. Onun yani bir düşünün ki bir keresteden değerli bir mobilya,
0: evet,
1: eşyasına dönüşmesi sürecidir bu serüvenin adı aslında. Hı. Ondan sonra siz bir değer kazanmış oluyorsunuz ve takdir diğer insanlar tarafından o şey formunuz takdir ediliyor, beğeniliyor. Hı hı. Ondan sonra siz de aynı türde eserler vermeye yatkın olabiliyorsunuz.
0: Evet, evet, eyvallah, eyvallah. Edebiyatı sorayım mesela, en başta da siz de bahsettiniz, sizin ilk gençlik dönemlerinizde o çalkantılı dönemleri yaşamışsınız. Aslında edebiyat hayatın tam da kendisi, hayatı yansıtıyor. Kimisi için böyle, kimisi için bir eser.

0: Her bırakma, kimisi için bir pencereden bakma aracı. Cengiz Karaefe için edebiyat ne ifade eder?
1: Edebiyat kelimenin asli hüviyetiyle aslında edebi söz söyleme sanatı. Yani sözü güzel söyleyin. Yani Hazreti Peygamber'in şeyi vardı işte, siz sen kaba davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Hı hı. Hilm ile söyle, güzel söz söyle diye Allah Teala'nın bile kuluna, hı hı, Resulüne bir nasihati vardır. Evet. Ki bu ayette de sabitlenmiştir. Kur'an ayetinde de sabitlenmiştir. Dolayısıyla güzel söz söylemek son derece önemlidir. Hı hı. Güzel söylemediğiniz zaman işte dinlenmezsiniz. Sözünüz hedefine ulaşmaz. Amacınıza da ulaşmış olamazsınız. Hı hı. Yani edebiyat bu bakımdan güzel söz söyleme sanatını, bunu yazıyla ifade etmek, insanın duygularını, hı hı, bunu şiirle ifade etmek.
0: Evet.
1: Bunu işte deneme deniliyor bugün, öykü, hikaye deniliyor. Farklı alanlar, farklı kaynaklarla ifade, evet, edebilmek. Yani insanlara bu paylaşımları, bu duyguları aktarabilmek. Çünkü hepimizin ortak bir yaşadığı şeydir medeniyet denilen şey. Ortak, hı hı, bir olgudur. Buna bir nebze olsun katkıda bulunabilmek de ancak edebiyat da mümkündür.
0: Evet, evet. Bir de edebiyatın bir dönüştürücü gücü var abi. Bir kitap okuduğunuzda, siz de en başta bahsetmiştiniz ya, bir kitap okudum hayatım değişti. Sizi ta Hindistanlara kadar sürükleyen bir kitap. Böyle insanı dönüştürücü, insanı etkileyen bir kitap, bir etkisi var. Mesela birçok psikolog danışanlarına belirli kitaplar var, onları öneriyor. Ya da yaz diyor. Bu da edebiyata dahil. Sizce edebiyatın dönüştürücü gücü hayatın neresinde?
1: Tam da merkezinde aslında. İnsanlar çok fazla okumaya düşkün olmayan, yani okumayı sevmeyen, işte ben pek okumaya vakit ayıramıyorum diyen insanlar da aslında hayatı bir ucundan bir başka formuyla okuyorlardır.
0: Evet.
1: Okumadan yaşayabilmek mümkün değildir. Yani dolayısıyla bunu bugün işte sosyal medyanın hakim olduğu, dijitalleşmenin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben hayatta elime kitap almam, okumam diyen insanlar bir başkalarının okuduklarından yola çıkarak üretmiş oldukları içerikleri izleyerek dolaylı bir okumaya muhatap oluyorlar ve orada algılarının nasıl yönlendirildiğini, nasıl manipüle edildiklerinin de farkına varmıyorlar. Dolayısıyla kitabı okumak bilinçli bir tercihtir aslında.
0: Evet.
1: Yani siz kendi bilincinizde, evet ben şu eseri alıp okuyacağım dediğinizde, bu işte dünya klasikleri olur, hı hı, kendi klasiklerimiz olur. Yani bunlardan beslenmeden ruh dünyasının, düşünce dünyasının aydınlanması, yani insanın yaratılış amacı zaten bilgeliğe ulaşmaktır. Bu susuzluğunu giderecek bir kaynak aramak ihtiyacı, hı hı, içsel bir ihtiyaçtır.
0: Evet.
1: Yani bunu bir biçimde insanın tatmin etmesi gerekir. Edebiyat da bu alana hizmet ediyor aslında.
0: Evet, evet. Bilinç dediniz ya az önce. Edebiyat insanı gerçekten bilinçlendirir. Yani o hani yönlendirmelere kolay kolay maruz kalmaz, değil mi?
1: Evet.
0: Yani edebiyat insanın ayağını, hani Mevlana Hazretleri'nin bir pergel metaforu var ya, o pergelin bir ayağını sabitler tabir yerindeyse. İnsan o şekilde olması lazım. Bir de bu okuma listelerine ne dersiniz abi? Hani şimdi pergelin bir ayağı sabit duracak ama böyle bir şey okuduğunda ondan gerekli olan şeyleri alacak, gereksizleri atacak. Bu nasıl olacak? Şimdi herkesin bir okuma listesi var. Siz bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani bu aslında çok can alıcı bir nokta. Birisine bir kitap tavsiye etmek bir doktorun hastasına ilaç tavsiye etmesi gibi bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Çünkü kitabın mutlaka o insanda bırakacağı bir takım etkiler vardır. Onu dönüştürecektir. Algısını değiştirecektir. Ya da

0: bakış açısını daha anlamlandıracaktır.
1: Evet.
0: Kitabın böyle bir doğal direkt etkisi olduğu için bir kitap tavsiyesi bir ilaç tavsiyesi gibidir. Bir vitamin tavsiyesi gibidir aslında. Bu bakımdan okuma kaynaklarında işte bizim atölyemizde mesela yaz ödevi olarak hoca bize şu kitabı okuyun. Mesela bize bir yaz ödevinde dedi ki Mesnevi okuyacaksınız. Bir yaz ödevinde dedi ki size işte Don Kişot'u okuyacaksınız. Yani Don Kişot'u okumak, işte Don Kişot deyince hepimizin aklına işte parmak kalınlığında 100 sayfalık bir kitap geliyor. Halbuki Don Kişot 1000 sayfalık bir kitap. Yani Cervantes'in o yazmış olduğu eseri bir defa çok büyük bölümünün sansürlenmiş olduğunu da öğreniyorsunuz aynı kitabın içerisinde. İşte filan Engizisyon kararıyla şu bölümleri şu bölüme kadar sansürlenmiştir ibarelerini de rastlıyorsunuz. Yani doğrudan söyleme cesareti bile bulamadığını anlıyorsunuz. İşte İspanya kralının himayesinde böyle bir yayını yapabilmek için krala ithaf etmek mecburiyetinde kaldığını öğreniyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıl bir sancılı süreçte ve bazı sözleri de bak bunları ben söylemedim. Haysem söyledi. Ondan naklederek söylüyorum gibi yani, yani o İngilizce'nin korkusunu içinde yaşayarak da olsa bunları kaleme aldığını öğreniyorsunuz. İşte bazı kitapların okuma listesine dahil olabilmesi gene şeyin, burada gene bir usta çırağı ilişkisinin insanın gelişmesine ne kadar büyük katkıları olduğunun önemli bir işareti.
1: Sizi tanıması lazım değil mi? Kitap tavsiye edecek kişilerin sizi tanıması lazım. Belki sizin için zehir olacak o kitap, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Neden roman? Kısa yazmak var. Kısa yazdınız, işte olmadı. Tekrar yazdınız, oldu. Ama romanda büyük bir risk var. Şimdi yazdınız, 6 ay boyunca yazdınız. Yayıncı bunu yayınlamadı. Yani gerçekten büyük bir risk. Neden roman?
0: Yani burada da aslında yani mesela ben atölyelerde şuna rastladım. Hoca bazı talebelerin şiir denemeleri oluyor. Ya da işte öykü denemeleri oluyor. Öyküsü getiriyor. Diyor ki bu öyküde diyor şiirsellik var. Sen diyor bırak diyor hikaye yazmayı, şiir yaz. Ya da işte tam bunun aksine şiir yazmaya çalışan bir öğrencisine ya sen bir daha şiir yazma.
1: Evet.
0: Sen işte öykü yaz ya da deneme yaz diye yönlendirdiğine şahit olduk. Aslında roman denilen olgu büyük bir hikaye.
1: Evet.
0: Yani hikayenin hacim olarak çok daha büyük, çok daha ayrıntılı, tafsilatlı anlatım süreci. Belki benim mizacıma şey olmuştur. Yani mesela öykü çalışmalarında şu 14 puntoyla işte yarım sayfayı geçmeyecek. Çünkü oradaki anlatmak istediğiniz, işlemek istediğiniz imgenin ne kadar sahici olduğuna dair izlenimi hocanın sezmesi ve burada devam et bunu geliştir demesi ya da ona uçak yapıp atması söz konusudur. Olmamış demesi yani. Yani ben o kadar dar alanda düşüncelerimi, duygularımı ya da üzerinde çalıştığım imgeyi açıklamakta zorlandığımı fark ettim. Daha geniş bir alanda çalışmam gerekiyordu. Bu geniş alanın adı da roman. Dolayısıyla yani ben 6 aylık emeğimin çöp olup sepete atılmasını göze alarak roman çalışmayı tercih ettim. Yani şiir hiç denemedim, deneyemedim zaten. Çünkü bana sen şiir yazma dendi.
1: Yazmak, okumak, umumi yazmak hususi derler. Ne dersiniz abi?
0: Benim bir mottom vardır. Okumak yazmaktan zordur. Yani okumak ciddi bir okur olabilmek yazmaktan emin olun çok daha zordur. Çünkü okurken onu yazmak

0: yazan kişinin aktarmış olduğu duyguları ve düşünceleri, onun atmosferini yakalayabilmek ve onunla kendi duygularınızı, düşüncelerinizi oradaki çelişkiyi yaşamak, yorumlamak, itiraz etmek, kabul etmek, beğendiyseniz altına çizmek gibi şeyler vardır. Dolayısıyla okumak çok daha ciddi emek gerektiren bir şeydir. Yazmak tek taraflıdır. Siz düşüncenizi, duygunuzu ya da orada işlemek istediğiniz konuyu kaleme alabilirsiniz. Buna hayat verecek olan okuyucunun dikkatidir aslında.
1: Evet.
0: Yani okuyucuyla buluşmamış hiçbir yazı hiçbir anlam ifade etmez. İster roman olsun, ister öykü olsun, ister şiir olsun.
1: Evet. Yani okuyucudaki karşılığı da çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bu okuyucunun nasıl anladığı da önemli. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sezai Karakoç'un meşhur o şiir vardır ya. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Üstad onu İstanbul'a yazmış. Evet. Ama insanlar onu naat olarak algılamış.
0: Evet.
1: Üstad da demiş ki Sezai Karakoç, artık o sanatçıdan çıkar, şairden çıkar, okuyucu ne anladıysa artık onun sahibi odur.
0: Evet, size ne hissettirdiyse, evet, siz ne hissettiyseniz odur.
1: Evet, evet, o şekilde. Evet. Peki Cengiz abi, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tezgahta ne var?
0: Tezgahta şu an çalışmış olduğum yeni bir roman var.
1: Hı hı.
0: Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum fakat aynı zamanda ben bir esnaflık işiyle de meşgulüm. Dolayısıyla iş hayatından getirmiş olduğu zorluklardan arta kalan zamanları değerlendirebiliyorum. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. Ben işte aklıma takılan, bunu yazıyı aktarmam gereken konuları asla es geçmem. Yani bunu bir metrodayken, bir otobüsteyken, şehir içi otobüsündeyken ya da vapurdayken hemen klavyemi açarım ve not alırım.
1: Çok güzel.
0: Hemen, çünkü o eğer not almazsanız uçar gider. Bu uçucu bir şeydir. Yani buna ilham perisini kanadından tutup yakalamak demektir bunun adı. Çok nazlıdır, hemen uçar gider, unutulmaması gerekir. Hemen not alırım. Daha sonra bu notlarımı birleştiririm çünkü işlemek istediğim bir anlam vardır, bir imge vardır. Onun etrafında bu örgüyü devam ettirmek isterim. Yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çalışmış olduğum bir dosya var. Henüz bitmedi. Bunu inşallah bitirip okurlara ulaştırmak istiyorum.
1: Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin. Ben istifade ettim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerin burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Cengiz Karaefe ile okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Cengiz Karaefe'nin Şule Yayınlarından çıkan Kodes isimli kıymetli bir romanı var. İki tane gençlik romanı var. Birisi Bilge Kurt, diğeri de Tatil olmak üzere iki gençlik romanı var. Ben istifade ettim sohbetten. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ali Koçhisar'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muhidi oldu. Talebelik ve muhidilik yıllarında bir yandan da Halvetiye tarikatına mensup Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Nurettin Zade Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Hocası Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi yanından ayırmadı. Hüdayi, Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının Demirtaşiye kolundan Kerimuddin el-Halveti'den usul-i esma terbiyesi gördü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami Atik Mahkemesi'ne naip tayin edildi. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirildi. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat etti. Hocasının vefatıyla Bursa Kadılığına getirildi. Bursa Kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa Kadılığını bıraktı ki hadise şöyleydi. O günlerde Bursa'da Evliyaullah'tan olan Muhammed Üftadi Hazretleri halkın manevi terbiyesi işiyle meşgul oluyorlardı. Yine Üftadi Hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmezdi. Gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hanımı, yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Aralarında geçen bu konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına "Eğer bu senede hacca gidemezsen seni 3 talakla boşadım" dedi. Günler geçti, Kurban Bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse evde hanımı boş olacaktı. Bir yerlerden borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün hatırına Muhammed Üftade geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da "Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle. O seni hacca götürüp derdine derman olur" buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Süratle Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dedeye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede "Ey fakir, gözlerini kapa. Aç demeden sakın açma" dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Mehmet dede Allah-u Teala'nın izniyle fakiri bir anda Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kabe-i Muazzama'da vakfeye durdular. Ziyaret edilecek yerlere gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşerileriyle olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını da getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine Mehmet dedenin kerametiyle bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve "Sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun?" dedi. Kocası da "Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım" dediyse de kadın "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca mı gidilir gelinir? Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ve Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye gelerek "Kadı efendi, artık ben bu adamla bir arada yaşayamam. Nikahımızın feshedilmesini istiyorum. Bunun Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun, hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor. Bir haftaya oraya gider, bir şeyleri yapar ve nasıl gelir? Yanına da yalancı şahit bulmuş. Mehmet dede gördü, yanımdaydı" diyor ve bu hususu şer'i sicile işleniyor. Bu sözler üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, hanımın kocasını mahkemeye çağırtarak onu da dinledi. Fakir, hacca gittiğini, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdiğini iddia etti. Bu sebeple boşanmanın vaki olmadığını söyledi. Fakir, Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet dede ise kadının bu sözlere bir türlü inanmak istemediğini görerek "Akadı efendi. Şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gider gelir de
bir velinin bir anda Kabe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı hayret ederek mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar geldi. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği bu ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı. Ancak bu hadise Kadı Aziz Mahmud

0: onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin, dedi. Kadı evine gitti, hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını, sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftadi Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşlarına rağmen bir adım ileri süremedi. Bu kayanın Üç Kuzular semtinde olduğu söylenmektedir. Çaresiz atından indi, sırmalı kaftanıyla Üftadi dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeye çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, ''Ben Bursa kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver.'' dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftadi Hazretleri dinledi, sonra hafifçe doğrularak, ''Yazıklar olsun ey kadı efendi. Herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı?'' buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde, ''Efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım.'' dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftadi Hazretleri tane tane buyurdu ki, ''Ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında ciğerci, ciğerci diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler, ''Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş.'' diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona, ''Bugün ne yaptın? Ciğerleri satabildin mi?'' diye soruyor. O da başından geçenleri anlatıyordu. Üftadi Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizliği işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlıkla kendi kendine, ''Yeni kadı geliyor ha? Bir çare Mahmud. Sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun.'' diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak bu düşünceler geçer geçmez hemen derhal toparlandı ve, ''Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?'' diyerek bu hale tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayınca bir anda Şeyh-i Üftadi Hazretleri kapıda göründü ve ''Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir, onunla böyle iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı.'' buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftadi Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyri sülükünü tamamladı. Şeyh Üftadi kendisini memleketi Sivrihisar'a halife tayin etti. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi.
1: Hocam! Hocam!
2: Hüdayi!

0: Evladım. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
0: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
1: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
0: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
1: Ne söyleyeyim hocam?
0: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam. Hocam.

O sene Üftadi Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik makamında bulundu. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayi Dergahı'nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakından ilgilenmek için ikametini Rum Mehmet Paşa Camii civarına nakletti. 1595'te dergahının inşaatı tamamlandı. Kısa zamanda namı her tarafa duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricaline kadar her tabakadan insanlarla dolup taşıyordu. 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde Perşembe günleri vaaz vermeye başladı. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah da yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami yapıldı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Sultanahmet Camii'nin açılışında 1616 yılında ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri okudu ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da da bir çilehane ile hamam yaptırdı. Çilehanenin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü, ılık suluk tarlaları ve Gaziler Tepesi'nin bir kısmı 1. Ahmet tarafından Ferman-ı Hümayun'la Aziz Mahmud Hüdayi adına tescil edildi. Şeyh Hüdayi, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurmayı başardı. 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazdı, öğütler verdi. 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşattı. Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katıldı. Zaman zaman

0: padişahların davetlisi olarak saraya gitti ve onlarla sohbetlerde bulundu. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride irade verdiğini bildirir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı her zümreden insanlarla dolup taştı. Dönemin padişahı 1. Ahmet bir gece bir rüya görür ve tabiri için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir mektup bildirir.
1: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
2: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
1: Bulun Lala.
2: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir.
1: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
3: Hocam.
4: Evet. Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu.
2: Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
4: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
1: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
4: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
1: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
2: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
1: Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
2: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
1: O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin.
4: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
1: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
4: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım, padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir.

Devlet ricalinden Sadrazam Kayserili Halil Paşa, Dilaver Paşa, İlmiye'den Hoca Saadettin Efendi, Sunullah Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Şahi Efendi, Sarı Abdullah Efendi, Nevizade Atai, meşhur Sufi olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve benzerleri onun dergahının müntesip veya müdavimleri arasındaydı. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, halifeleri ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul'un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı şeyh yetişmiştir. Hüdayi dergâhına bağlı müelliflerin en meşhuru şüphesiz Ruhu

0: beyan sahibi Bursalı İsmail Hakkı'dır. Eserlerinde sık sık Hüdayi Hazretlerinden nakiller yapan Bursalı İsmail Hakkı, onu Gazneli Sultan Mahmud'la mukayese ederek sevgisini şöyle dile getirir. Ey Guruhi Muhammedi biliniz! Geldi bu aleme iki Mahmud. Biri Mahmud-i Gaznevi meşhur, biri Mahmud-u Manevi mahut. Gerek devrinde gerekse daha sonra yazılan tarih ve bibliografi kitaplarında Kutbül Aktab, Sahibi Zaman, Mürşidi Kamil gibi ünvanlarla anılması ölümünden sonra da şöhretinin devam ettiğini gösterir. Dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Daha sağlığında hayatını tehlikede gören pek çok devlet adamının onun tekkesine sığınarak hayatını kurtardığı bilinmektedir. Vefatından sonra ise bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanları kurtulmadıkça gitmesinler şeklinde duası, türbesini İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi ve Yahya Efendi'den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur. 1850 yangınında yanan Hüdayi Külliyesi'nin devrin padişahı Abdülmecit tarafından yeniden inşa ettirilmiş olması, bu sevgi bağının saray çevresinde devam etmekte olduğunu gösterir. Eserlerinin İstanbul kütüphanelerinde birçok nüshasının bulunması, onların halk tarafından ne kadar sevilip benimsendiğini gösterir. Celvetiye tarikatı ve diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin büyük bir kısmına şerh ve haşiyeler yapılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiştir. Yunus tarzındaki ilahilerine pek çok mutasavvıf, şair tarafından nazireler yazılmıştır. Celveti tekkelerinde şeyhlik eden kimselerin tamamına yakın kısmı, Hüdayi tarzında şiirler yazmış ve besteler yapmıştır. Tasavvufi halk edebiyatı şairleri zümresi içinde yer alan Hüdayi Hazretleri, sade ve hikemi mahiyette tekke şiirleri yazmıştır. Daha çok ilahi tarzındaki bu şiirler bir divan oluşturacak sayıdadır. Kurucusu bulunduğu Celvetiye tarikatı, Selamiye, Hakkiye, Fenaiye, Haşimiye adlı dört kola ayrılmıştır. Tekkelerin kapatılmasına yakın yıllarda İstanbul'da bu kollara bağlı 30 kadar tekke bulunmaktaydı. Eserleri, Arapça ve Türkçe 30 kadar eseri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, devrinin anlayışına uyarak eserlerinin çoğunu Arapça yazmıştır. Başlıca Arapça eserleri şunlardır. Nefaisül Mecalis, tasavvufu bir tefsirdir. Ancak Kur'an ayetlerinin tamamı değil, seçilen bazı ayetler açıklanmıştır. Yazmalarının bir kısmı 2, diğerleri 3 cilt halinde olup en düzgün ve en eski nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Camiül Fezail ve Kamiür Rezail ilmi, ameli ve ahlaki faziletleri anlatan bu eser, Hüdayi'nin en meşhur ve en yaygın eserlerinden biri olup en eski nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir. Habbetül Mahabbe, Allah, peygamber ve ehli beyt sevgisini anlatan küçük bir risaledir. Ahmet Remzi Akyürek tarafından Mahbubül Ahibbe adıyla tercüme edilen bu risaleyi Rasim Deniz yeni harflerle yayımlamıştır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Nedir bu ellere ayak, nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak, alem bir temaşagâr imiş. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar, kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında

kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim." buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında ihtilaf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin, insanların peygamberlerinin,

peygamberliğiyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor, bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçh ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kıssadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda,

Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir ve bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani Hazreti Süleyman aleyhisselam şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hazreti Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de iblisin kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle İblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa iblisin meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Katade ve İbn-i Zeyd'in görüşüdür. Şehr bin Havşep, İblisin bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet iblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürdüm önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol dinimizin

0: aynı söyledi seni.
1: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
0: Çekil gitti. Sevgilisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar.

0: kasrik bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir, Allah göstermesin, bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlarından kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atyas okyanusuna, dünyanın neresinden giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapısımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın, niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine Kavsım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Sağulvandaram'a, işte Hazret vefat etti Sağulvandaram'a.
4: Hazret vefat edince Şahı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaral Aliye. Tabii hem irşad bu, hem talebe Gavs'e bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavs Kadasaral Aliye zaten ki bu sabu tabi herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem ne karım tam vekili.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu.

Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa, kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit, müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya piramış sohbet gir. Tabi
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabi Şah-ı Hazne Kudüs'e-i Ruh'tan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'e-i Ruh'tan çok bahsederdi. Mesela Şeyh-i Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmet ki valla tecuri em hazır bun, daha tane kasi cahil bun, ne zaman bun. Daha tabi ehli ev ki bunji.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur. Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar, öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Bu mesela fıraki kuyundişun. Fıraki kuyundişun, fıraki kuyundişun. Avul bişun, bir sabuni eğer bitişteki.
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı

0: temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
1: Rojaki Gavs Hazretleri Şolaliye Melmeşt Kirad Mehar Ramazan'ıydı Gavs.
0: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
1: Emeciz Muragut Peşavanda kazabke, Peşavanda kaza antikira.
0: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O Kuddise Sirruhu teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi.
1: Hem nurani bu, hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
0: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
1: Mesela cezbe on hebu yekharki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
1: Yani sen haleti cezbe garip zamanı Ravus'ta hep. İki kişi Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu. Kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti,

0: ve ''Bir şey olmaz, bir şey olmaz'' dedi. Su onu nehirden attı, kıyıya çıkardı. Hatta o zamanlar şapka giydirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, içimde ateş var diyor.
1: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi... Pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezba vizi garibu haleti cezbi vi zahru garibu hatta yekabu minvi şahsi di halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı, ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi. Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko... Vi cezbahay garib ve halati garib ku aşka ki zeyde nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabi o aşk bir nazara, tabi tef tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye. Hidayet-i ama... Mürşidji, nazara, mürşidji,
1: tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Hatta sebe millet şu dahata. Millet şu yani mesela çün dağıtına ziyarete gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.

0: ناف کسری ناوان دارا ناوان سینجا تابی تبجیهی شنایی او سا او بودار بر بون ایدی قیره قیره وان یعنی جذبه و ویجا حرارت وان جذبه وان حتی صبح یعنی گند رانت زهن از زمان
1: سباها کدر کوی اویمازدی محبتتن cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: On khoytkin hatta sibes bidatın tisa şorba malı gavs tkharana.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
0: Tasavvuf evet o sade yani gayri ilahi yani gayri Rabbi alemi ku kalbim rol vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
1: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
0: Yani tisa taalluka olan bu kudî vayen ne mali dünyayı vayen. Ne mali dünyayı.
1: Allah dostlarının, Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur. Tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
0: Yani kuş gayri Allah Azze ve Celle tiştekin nakebe nabeyne vanhudi devamlı taalluka van bu Rabbi alemi bayan.

0: Nefsiye berne zaravan inşallah metavan.
1: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim.
0: Haskına şeyhına tabii evdizanı bu.
1: Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Zarur hoca ki bu Gavs-ı Kasrevi bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi
2: bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
1: O gol az daha zati mazinci ko şahide on sermeye ko emseydim. Goyek
2: ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'e ruh işçilerine 7 misafirimiz var. 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
1: Bu Gavs Şeyh'ine olsa bu Şeşhab Seyyid'in yeci ne seyde? O yeci bu Hazret, bu Seyyid-i Bilvansi
2: Hurse. Bir şahidimiz de Hazret'tir. Dedi ki, Bilvani Seyyidlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Gavs Hazretleri böyle anlattı. Şah-ı Hazne Kudüs'e ruhu çok methederdi. Çok büyük olduğunu söylerdi.
3: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin.

0: hasretleri. Müridin Mürşid-i Kamil'e duyduğu muhabbet, Mürşid-i Kamil'deki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabi evzanı bu. Her evzan bu. Usahaskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horad be mesela o ve beli na be. Kutisa jibu haskirna şayhına ku haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var. Anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İcar duyu avya havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durket ul jek xora rudnishta u icar hali xora digirya. Hali xora.
2: Gavs Hazretleri ağlayarak, ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik, Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım, bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi. Şah-ı Hazne'den sonra nispet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid, bir nispet amazın cehendi ani Türkiye'de bir mentika orta doğuda tınavu yani bir mentika Suriye ve Irak ve Türkiye.
2: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir, ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafe kajı Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evvel nispet daha iyi bavi mebiye.
2: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
3: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda

0: ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ula şef haber aldı.
2: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda.
1: Şevk havat.
2: Akşam haber geldi.

Millet deli gibi olmuştu.

0: Ebu Muhayyer ezdi dünyaya ilah entel mu'in.
1: Yani zaruki olan yaşlı olan tep.
2: Yani çocuk, yaşlı, herkes. Altyazı M.K.

0: Gavs fiziko gugatış kasve şutisa gundi zav merak kirin.
1: Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler.
0: Gavs go kısmeti meşibiye. Emherin, eğer emherine mekeo medinici em terka vanadı.
1: Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz.
0: Ferahta cadi hatın zavte piçukumazın zavakirin.
1: Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüye herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
0: Mekstiye ber nezaravan inşallah hümetavan. Emcikhoye ma'lum inşallah kudim mecvam. Evkneke emcikhoye rahma kudim bihivinekin inşallah. Emcibice elhamdülillah hayra.
1: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet vermiş. Birincisi bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş.
0: En nameti mezun, se nameti mezun kudim merak ediyye. Güyem günekar zahfen, günekar tabi uka günekar hasar.
1: Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş, dedi. Biz çok günahkarız, dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çok

0: yoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Ac bereket olan merhum ne ki? Menneke münkir yuvan. Faydaki gelmez.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programına hoş geldiniz. Bu hafta Büşra ve Muazzez kardeşlerimle gençlerde tükenmişlik üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, tükenmişlik aslında üniversitedeki arkadaşlarımızın özellikle son zamanlarına doğru oldukça sık yaşadığı bir durum gibi. Siz de kendinizi sürekli yorgun hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani çok basit işleri bile yapamazken ve onlar için kendimde enerji toplamaya çalışırken buluyorum kendimi.
2: Evet, bende de çok fazla oluyor. Özellikle son dönemlerde bu yorgunluk hissiyatını çok derinden hissediyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum günlük yaşantımda.
1: Hatta çevremde de böyle arkadaşlarım çok fazla var. Hepimiz kolektif olarak hep birlikte bunu yaşıyor muyuz diye düşünüyorum bunu gördüğümde.
2: Bu durum benim de çok yakınlarımda görmüş olduğum, kendimde de çok görmüş olduğum bir durum. Ve bu durumun normal olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü sürekli yorgun hissetmek, sürekli yorgun olmak, bir şeyleri yapmamak, yapmak istememek gibi durumlar biraz da bizi tüketen durumlara yol açıyor.
0: Evet, burada ama normal bir stres durumundan bahsetmiyorsunuz galiba. Yani normaldeki stresle tükenmişlik arasında bir ayrım göstermek lazım gibi. Normal stres biraz daha günlük hayatın baskısını üzerimize

0: de hissediyor olmak. Hepimiz zaman zaman bunu hissediyoruz. Ama buna rağmen hayatımıza devam edebiliyoruz. Tükenmişlikte ise daha farklı bir durum söz konusu. Bu baskının altında ezildiğini hissetmek ve artık hiçbir şey yapamayacak duruma gelmek, yani biraz kişinin ketlenmesi gibi bir durum var burada. Nasıl farklar var gibi düşünürsek birkaç farklı cevap verebiliriz buraya. Mesela stres yaşayan bir kişi sürekli bir şeylere yetişmeye çalışır, sabırsızdır ya da o stres faktörü ortadan kalktığı zaman hayata normal uyumlanabilir. Ama tükenmişlik yaşayan bir kişi içinde şöyle bir his oluşur. Yani artık hiçbir şeyin bir önemi kalmadı, işinden ve çevresinden kopabilir ya da daha onlara karşı umursamaz bir tavır geliştirebilir. Dinlenmek de geçmeyen türden bir durum söz konusu olur yani. Yani strese göre daha ağır olduğunu gördüğümüz bir durum var. Tabii burada bence depresyonla arasındaki farkı da göstermek lazım. Çünkü böyle anlatınca da çok depresyona benzedi gibi. Depresyonla arasında da şöyle bazı farklılıklar var. Tükenmişlik genelde belli bir konuyla alakalı. Çok büyük bir yorgunluk hissetme, tükenme hissetme hali. Depresyonda bütün hayatına, hatta kendine karşı, yani kendine, çevresine, geleceğe dair o umutsuzluk, karamsarlığın çok belirgin olması var. Yani burada belki kritik bir ayrım şu olabilir. Dünya mı kötü, ben mi kötüyüm? Yani tükenmişlik yaşayan bir kişi tükendiği konuyla alakalı kendini çok kötü hisseder ya da buna karşı bir refleks geliştirir, ama depresyonda hayatın tamamına karşı, kendine karşı, çevresine karşı bir durum söz konusu olur. Peki burada sanırım tükenmenin de birkaç farklı boyutundan da bahsediyorsunuz. Yani duygusal olarak, zihinsel olarak, fiziksel olarak bazı belirtiler var. Yaşadığınız veya çevrenizde gözlemlediğiniz. Bunlar neler? Aklınıza gelen belirtiler var mı?
1: Evet, aslında benim var. Burada duygusal, fiziksel ve zihinsel tükenme aslında zaman zaman hepimizin yaşadığı bir takım durumlardır diye düşünüyorum. Mesela işte duygusal tükenince duygu durumlarımızı kontrol edemeyiz. Çaresiz, umutsuz hissederiz. Zihinsel olarak tükendiğimizde ise bir takım konsantrasyon sorunları yaşamaya başlarız. Unutkanlık yaşamaya başlarız. Bu günlük yaşantımızda bir takım sorunlara yol açabilir. Fiziksel tükendiğimizde aslında fiziksel tükeniklik dediğimiz durum, vücuda fiziksel olarak çok yüklenilip en son vücudun kendini kronik yorgunluğa atma durumudur gibi gözlemlenebilir. Zaman zaman geçmeyen yorgunluk, uyku problemleri gibi yaşanılan bir takım durumlar ortaya çıkar. Ben bunları kendimde genellikle çok hissediyorum. Yakın çevremde de çok duyuyorum, sürekli görüyorum da. Herkes hissediyordur diye düşünüyorum.
2: Bu bahsettiğin şeyler aslında yaptığımız işlere karşı da bir motivasyon kaybı ve boşluk hissini oluşturuyor. Önceden keyifle yaptığımız, o tutkuyla başladığımız işler artık neden yapıyorum ki sorusuna muhatap oluyor. Yani o da bir boşluk hissi oluşturuyor. Eski canlılığını yitiriyor yaptığımız işlere karşı olan o tutkumuz. Böyle olduğunda da bu canlılığını yitirmesi de kişinin hayattan aldığı o verimi, o eski günlerindeki o karşılaştırmaya maruz bırakıyor kendini ve eski verimini çokça yitiriyor.
0: Peki siz de aslında üniversitenin sonuna doğru geliyorsunuz. Tam olarak belki o belirsizliğin de oluşturduğu bir tükenmişlik hissi olabilir. Ya da belki bunu stres düzeyinde de yaşıyor olabilirsiniz. Bunları yaşıyor musunuz? Yani motivasyon kaybınız ya da o boşluk hissi ya da bahsettiğiniz o duygusal, zihinsel, fiziksel tükenme halini siz de yaşıyor musunuz?
2: Ben yaşıyorum. Özellikle motivasyon kaybı ve o eski canlılığını yitirme duygusunu çok hissediyorum. Ben buna başlarken yüksek motivasyonla başlamıştım. Önceden yapabiliyordum da bunu. Şimdi niye yapamıyorum sorusunu düşünüyorum sürekli. Yani ne değişti? Ben onu yapan kişi başka biri miydi? Yani ben bunu şans eseri mi kazandım? Şans eseri mi yaptım? Talihim mi yaver gitti? Şu an niye yapamıyorum diye düşünüyorum sürekli.
1: Evet, bu durumu ben de çok fazla yaşıyorum. Yani hani özellikle dediğim gibi son zamanlarda da çok fazla olabiliyor bu durum. Büşra'nın demiş olduğu gibi de kendimin daha önce yapmış olduğum durumları şimdi yapamadığımı gözlemliyorum ve yaptığım şeylere karşı ekstra bir isteksizlik hissediyorum. Yani geleceğe dair de bir isteksizlikten kaynaklandığı için de olabilir belki bu durum. Böyle durumlar bende de yaşanıyor. Evet.
0: Peki gençlerde o zaman tükenmişliğin arttığını, özellikle belli dönemlerde arttığını söyle.

0: diyebiliriz sanırım. Sizce bunun sebepleri nelerdir? Aklınıza gelen sebepler var mı?
1: Burada bir takım akademik baskılar ve başarı odaklılık meydana çıkartıyor olabilir bu durumu. Çünkü burada akademik baskı ve başarı odaklılık bizim biraz yetiştiriliş tarzımızdan, şeklimizden kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bir şey olabilir. Burada da ailelerimizin bize

0: Burada bir takım tutumları, hani ailemizin bize vermiş olduğu bir takım sorumluluklar olabilir. Ve onlara kendimizi kanıtlama mecburiyetinde hissediyor olabiliriz. Bu durumlarda da belki kendimize karşı yetersizlik durumu meydana gelebilir veya bazı şeyleri çok mükemmel yapmak, sürekli başarılı olmak gibi hissiyatlara kavuşabiliriz. Bu nedenlerde de sürekli başarıya ulaşma, sürekli bir şeyleri başarma ve bu durum zaman geçtikçe beyni de yormaya başlar. Ve en sonda en iyisine ulaşsak da ulaşmasak da bir süre sonra ruhen fiziken yorulmaya başlarız. Çünkü o mükemmeli kime göre, neye göre yaptık sorusunu sorgulamaya başlarız ve kısa bir kimlik karmaşası da yaşamaya başlarız aynı zamanda. Bu da az önce bahsetmiş olduğumuz tükenmişliklere de yol açabilir.
1: Peki sanırım sosyal medyanın da bunun üzerinde bir etkisi var. Bu evet. Konuda ne düşünürsünüz? Sizce nasıl etkiliyor olabilir?
2: Ya, sosyal medyada herkes en üretken, en parlak, en başarılı anlarını paylaşıyor. Onları da paylaşmak istersin. Bu çok doğal bir dürtü yani. O anları paylaşılır zaten orada. Ama kişi evde o ekranı kaydırıyorken kendini onlarla kıyaslamaya istemsizce başlıyorsun. Bu da böyle bir göreceli yoksunluk diye bir tabir okumuştum. Buna sebep oluyor. Sen aslında gayet standart bir hayat yaşıyorken, günlük sorumluluklarını yerine getirebiliyorken, o çok üretken, parıl parıl ve etkinlikten etkinliğe koşan hayatlarla karşılaştığında kendi hayatında birçok yoksunluk, aslında yoksun olmayan birçok şey devşiriyorsun ve karşılaştırmaya başlıyorsun. Kendine uç hedefler koyuyorsun, her gün öyle olmasını bekliyorsun. Bu beklentilerin altında da eziliyorsun. Yani aslında gayet kendi hayatını sürdürebiliyorken o büyük beklentiler senin kendi hayatını sürdürememene de sebep oluyor. En basit görevleri yapamamana sebep oluyor yani.
1: Evet, o zaman sosyal medyanın da üzerinde etkisi vardır diyorsun. Diğer taraftan yani bu sosyal medyada insanların kendisini daha iyi gösterme çabasından da farklı bir şey sanırım. Çünkü evet, hepimiz dediğin gibi kendi iyi anlarımızı paylaşıyoruz. Yani üzgünken herhangi bir şey paylaşmak çoğumuzun aklına gelmiyor. Biraz da bakanın da sanırım seçici algısı söz konusu olabiliyor. Yani diyelim ki dışarı sürekli gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşan birisi muhtemelen sürekli gezme halinde değil. Ama biz sadece o anları gördüğümüz için zihnimizde ona ait o kütüphanede sürekli onlar birikiyor ve insanlar hep geziyorlar da biz sanki öyle değiliz gibi. Ya da insanlar çok başarıya sahip oluyor ama biz öyle değiliz gibi de algılayabiliyoruz. Böyle bir tarafı da var galiba. Diğer taraftan gelecek ve belirsizlik kaygısı da çok etkili. Artık herkesin de bu belirsizliğe tahammülsüzlük dediğimiz şey herkes de çok etkisi altında olan bir şey. Ama hayatta çok büyük bir belirsizlik aynı zamanda. Buna tahammülün azalması da tükenmişliği tetikleyen bir şey. Hatta belki de en çok tetikleyen şeylerden birisi gibi de. Çünkü normalde tükenmişlik dediğimiz şey yılların yorgunluğu gibi algılanabilir ama günümüzde henüz çok genç yaştayken bunun başladığını söylüyoruz. Demek ki o belirsizlik durumu da insanın hayatını çok etkileyen bir durum. Artık sürekli bir yetersizlik hissi de oluşuyor. Çünkü çok fazla seçeneğin arasında çok daha fazla donanıma sahip olmamız gerekiyor ve bunun için çok fazla çabalamamız gerekiyor gibi bir his var. Bu belirsizliğin en büyük etkilerinden biri de yetersizlik hissiyle beraber ortaya çıkıyor. Yani artık hepimiz kendimizi daha fazla donatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir yetersizlik hissine sahibiz. Sanki bu sürekli çabalamamız gerektiğine dair bir inancımız var. Hatta dinlenmiyoruz bile artık. Yani o dinlenme anlarında bile kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Bu muhtemelen şu an hepimizde var olan bir şey. Çünkü artık çok fazla kritere sahip olmamız lazım belli başarıları gösterebilmek için. Hatta bazen sevilmek için bile bunları sahip olmamız gerektiğini düşünebiliyoruz. Ve seçenekler de belirsiz olduğunda yani pek çok farklı seçenekle hayatımıza devam edebiliriz. Bu belirsizlik de biraz bizi tüketen bir şey. Yani tek bir hedefimiz olsa ve ona doğru emin adımlarla yürüyebilecek olsak aslında çok daha rahat gideceğiz belki. O tükenmişliği de o kadar hissetmeyeceğiz. Ama bu belirsizlik, o gelecek kaygısı beraberinde işte tükenmişliği de getiriyor gibi. Gençlerde tükenmişlik nasıl görülüyor peki? Yani sizce hangi özellikler özellikle çok ön plana çıkıyor?
2: Sürekli yorgun ve isteksiz hissediyorsun. Çünkü kafanda bir sürü sekme açık oluyor. Yani yapman gereken her iş, her basit iş. Yani giyeceğin kıyafeti seçmek, giyeceğin yemeği seçmek, adım atmak, bir yere gideceğin

0: saati belirlemek bile hepsi birer görevmiş gibi kafan içinde bekliyor. E bunlar da sanki arka planda çalışıp pil tüketen uygulamalar gibi oluyor. Aslında hızlıca karar verip bunları bir görev haline getirmeden uygulasak böyle bir etkisi olmayacak.
1: Yani normal yaptığımız şeyleri de aslında çok etkileyen bir şey olduğunu söylüyorsun.
0: Tabii günlük hayatını etkiliyor. En basit kararlarını dahi etkiliyor. Hiçbirini yapamayınca bu Zeigarnik etkisi gibi bir şey. Yapamadığın görevler daha fazla aklında kalıyor. Ve onlar senin enerjini tüketiyor. Asıl yapman gereken işlere enerjin kalmıyor.
1: Yani yapsak aslında 5 dakikalık bir zamanımız alacak belki o iş. Ama sürekli bir o zaman ertelemeyi de getiren o zihinde çok büyütme hali meydana geliyor diyorsun.
0: Evet, birkaç dakikada hallolacak işi yarım saat, bir saat düşünüyor halde arka planda bekletiyorsun aslında. Yap, kurtulman aslında en kolayı. Yap, kurtul ama yapamıyorsun.
1: Yani işin kendisinden ziyade onu düşüncesi çok daha yorucu.
0: Çok, evet, öyle oluyor, öyle hissettiriyor.
1: Daha yaygın görünen başka özellikleri de var mıdır gençlerde özellikle? Bahsettiğin şey beraberinde ertelemeyi ve odaklanma problemlerini de getiriyor. Mesela hiçbir şey yapmamak olarak değil de bazen de yapamamak şeklinde de olabilir. Yani istiyoruz aslında yapmayı ama ona dair bir harekete geçme yok ortada. Bence bu biraz önce bahsettiğin sosyal medyanın da etkisiyle artık zaten odağın dağılması, o erteleme davranışlarının gelişmesi, dikkati bir türlü toparlayamama beraberinde bunu da getiriyor. Biraz önce o bahsettiğin zihinde çok büyütme durumu aslında beynin bunu bir çeşit tehdit olarak algılamasına da sebep oluyor ve beynin bu tarz durumlarda verdiği iki tane tepki vardır temelde. Savaş ya da kaç ya da dona kal. İkisi devreye girebilir. Burada sanırım dona kalma tepkisi meydana geliyor ve o işi yapamaz hale de geliyorsun. Bunu çok tetikleyen bir şey daha olduğunu düşünüyorum. O da mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik de böyle bir işe başlamak için en iyisini yapabilmeyi bekleyen, yani en iyi bildikten sonra o işe başlayayım diye bir düşüncenin getirdiği bir şey. Tükenmişlik durumundaki bir kişi de aslında en iyi performansı sergileyemeyeceğini de bilir. Bu sebeple de erteleme davranışına çok yoğunlaşabilir. Ve zihninde o sisi hissetmek, oradaki sisi o kaldıramamak ve harekete geçememek de bunu etkileyen bir durum. Odaklanma dediğimiz şey işte kronik stresin, beynin o odaklanmadan sorumlu bölgesinin yorulmasıyla ortaya çıkan bir şey. Ve dikkat dağınıklığını ve dijital kaçışa sebep oluyor bu da. Yani dijital kaçış dediğimiz beynin onunla baş edebilmek için, bu durumla baş edebilmek için geliştirdiği bir sistem. Nedir bu? Artık Reels kaydırarak beyni susturmak gibi. Yani o stresle baş etmek zor ama Reels kaydırmak bunun en güzel yolu gibi görünebiliyor insana.
0: Yani o gerçekle, yapamamanın gerçeğiyle yüzleşmemek için bir duyarsızlaşma, umursamama hali gibi bir şeye bürünüyoruz gibi.
1: Evet,
0: anladım.
1: Çünkü bu duygular normal seviyedeyse baş edilebilir ama çok yüksek seviyelere çıktığı zaman hiçbirimiz insan olarak bunların altından kalkmakta çok mahir olamayız. Öyle olduğunda da biraz önce bahsettiğimiz o kaçışlar meydana gelmiş oluyor. Bunu da bence çoğumuz yaşıyoruz gibi düşünüyorum. Karar vermenin yorgunluğu dediğimiz bir şey de var. Yani bir karar vereceğim, hangi yolu tercih edeyim, nereye gideyim kararı da insanın zihnini çok yoran bir şey. Burada sanırım şöyle bir şey geliştirilebilir. Yani insanlarla, yani iyi bildiğini düşündüğümüz insanlarla istişare etmek, konuşmak, en doğru yolu tercih etmek ve o yolda çok da mükemmeli hedeflemeden yürümek. Bu belki insanı biraz zorlayan bir şey olabilir ama yani başarıya birdenbire ulaşamıyoruz gidebileceğimiz bir yol. Böyle olduğunda da kendimizi hırpalamak yerine o yolda az ama emin adımlarla yürümek daha faydalı gibi görünüyor.
0: Bu ders çalışma pratikleri kazanırken de hep hocalar söyler ya işte bir saat çalışacağım diye hedef koyma. Yalnızca 5 dakika çalışacağım diye hedef koy. Çünkü o masanın başına oturmak zaten çok zor. 5 dakika diye hedef koyduğunda daha kolay başlıyorsun. Ama genelde o tükenmiş insan günde 8 saat çalışacağım gibi bir hedef koyuyor. O 8 saatin altında eziliyor ve 5 dakikadan da 1 saatten de mahrum oluyor.
1: Evet, biraz beyni kandırmak gibi de aslında. 5 dakika oturacağım diye oturduğunuzda aslında beyniniz sizi o kadar da yormuyor. Zihniniz o kadar da yorulmuyor. Ama oturduktan sonra 5 dakikadan daha fazla çalışıyorsunuz muhakkak. Böyle olduğunda da aslında zihniniz o durumun içerisinde otomatik.

0: de girmiş oluyor. Bu söylediğin yöntem çok da etkili olabilir bence.
1: Evet, bu konuyla alakalı benim de çevremden ve kendimden olarak gözlemlediğim şu şekil şeyler var. Hani çoğunlukla mesela en sevdiğim hobileri yaparken bile artık keyif almamaya başlıyoruz. Yani aslında eskiden keyif alarak yaptığımız şeyleri şimdi keyif alarak yapmıyoruz. Hatta yapmak istemiyoruz. Böyle bir durum meydana geliyor. Ve mesela eskiden film izlerken çok keyif alırdım. Şimdi almıyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Çünkü demek ki o konu hakkında birazcık ön yargılarım oluşmuş olabilir veya bazı konularda tükenmiş olduğumdan kaynaklı olarak böyle bir durum yaşıyor olabilirim. Çevremdeki insanlar da aynen bu şekilde. Mesela eskiden işe çok severek giden bir insan artık severek gitmiyor, hatta gitmek bile istemiyor. Çünkü bu konu hakkında çok fazla dolmuş ve yorulmuş. Bu da artık tükenmişlik sendromuna yol açmış. O yüzden o da eskiden yaşamış olduğu şeylerden artık keyif almamaya başlıyor. Ve bu durum yaşanıyor, sıkça yaşanıyor. Ben de kendimde çok fazla görüyorum.
0: Yani normalde çok daha keyif alarak yaptığımız şeyleri artık o kadar da keyif alarak yapmamaya başlıyoruz gibi bir durum var diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Bu galiba biraz da o iş, yani o strese maruz kaldığımız zamanlarda geçerli, ama o stresten uzaklaştığımız zamanlarda artık o keyfi daha rahat alabiliyoruz. Yani biraz depresyondan sanırım böyle bir farkı da var.
1: Evet, tabii ki öyle. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Peki programımızın ilk bölümünde tükenmişlik sendromuyla, özellikle gençlerde görülen tükenmişlikle ilgili Büşra ve Muazzez kardeşlerimle konuştuk. Kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra ve Muazzez kardeşlerimle gençlerde tükenmişlik üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, tükenmişlikle alakalı pek çok şey söyledik. Ama bir taraftan bunun tembellik olarak da algılanabilmesi çok mümkün gibi görünüyor. Sizce tükenmişlikle tembellik arasında nasıl bir fark var?
4: Ya öyle algılanması çok normal. Çünkü ikisi de dışarıdan uzanan, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve az önce bahsettiğiniz o dijital kaçışla reels kaydıran bir görüntü çiziyor aslında. Sorumluluğundan kaçan, onu yapmayan ve keyfi şeylere yönelen, öyle küçük mutlulukların peşinde koşan kişi olarak gözüküyor. Belki burada şu soru bizi önümüze aydınlatabilir. Eğer şu an sihirli bir değnekle tüm işlerimi bitirebilsem ve enerjim olsaydı, bunları yapar mıydım? Eğer cevabım yok, hayır, yine de şu an film izlemek, işte ne bileyim sosyal medyada gezmek gayet keyifli, aynı böyle devam ederdim diyorsan, bence bir motivasyon kaybı, bir tembellik, tembel bir dönem geçiriyor olabiliriz. Ama eğer cevabımız evet, kesinlikle yapardım ve eski halime dönmeyi, bu işleri tamamlamayı çok isterdim. Eğer cevabımız buysa büyük ihtimal tükendik. Büyük ihtimal o görevler altında ezildik ve yakıtımız tükendi aslında. Bu şekilde ayırt edebiliriz bu ikisini ve kendimize birazcık daha merhametli yaklaşabiliriz. Yani biz tembel olmayabiliriz aslında.
3: Yani ikisi arasındaki önemli bir his farkından bahsediyorsun aslında.
4: Evet, ciddi bir his kaybı var. Birinde tercihken diğerinde kontrolün dışında bir durum. Artık kontrolünden çıkmış gibi hissettiriyor.
3: Yani o zaman böyle bir durumun içindeysek kendimizi suçlamamıza çok da gerek yok gibi. Çünkü bu bize ait bir özellik olmaktan ziyade daha dışarıdan gelip bizi yoran bir durum. Bu duruma nasıl baş edilebilir ile alakalı bazı çözümler üretmek gerekiyor gibi.
4: Evet, bir de hastalıkta en iyi tedavinin başlangıcı.

0: çekici onu kabul etmek ya. Tamam, bu bana ait bir durum değil. Ben şu an bir dönemden geçiyorum ve bunun muhakkak bir çözümü vardır demek bence tedavinin zaten ilk adımı.
1: Yani bunu derdine düşmek bile aslında tembellikten farklı bir durum olduğunu gösterir gibi.
0: Değil mi? Tembelin böyle bir derdi yok. Yani zaten vicdan azabı da hissetmez. O ondan keyif alır. Ama o tükenmiş insan dinlendiği anlardan bile vicdan azabı duyar.
1: Evet, peki sizce bunun içerisinde kişinin böyle zihinsel kapasitesinin çok dolmuş olmasıyla alakalı bir tarafı da var mı? Yani tembellikten böyle bir farkı da olabilir mi? Çünkü tembel birisi zihinsel olarak kendisini çok yoran birisi midir acaba? Tükenmişten farklı olarak.
2: Evet, aslında olabilir. Yani ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Yani aslında zihinsel kapasitemizin dolması gibi bir durum bilimsel olarak çok mümkün olmayabilir. Ama bunu biz yaşadığımız streslerle, yaşamış olduğumuz bir takım kötü durumlarla veya zaman yaşamış olduğumuz çok fazla motivasyon kaybı ve çok fazla bilgi yüklemesi, çok fazla beyni kullanmak, çok fazla çalışmak gibi durumlar sonucunda bir süre sonra beynimiz kendisini kapatıyor ve düşünmede zorluk, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlara yol açabiliyor. Bunun sonucunda da kendimizi yavaş yavaş biz de tüketmeye başlıyoruz.
1: Evet, bu zihinsel kapasitenin dolması aslında zihni çok yoran bir durum. Yani şöyle söylediğinden şunu anladım. Aslında zihinsel kapasitemizin dolması çok da mümkün bir şey değil. Çünkü zaten o kapasitenin çok daha az bir kısmını kullanıyoruz. Ama bu kapasitenin dolmuş gibi hissetmek gibi bir tarafı var. Söylediklerinden böyle anladım.
2: Evet, yani yaşadığımız zorluklarla mücadele ederken beynimizi çok yormaktan kaynaklı olarak bu durumu yaşıyoruz aslında. Beyin kapasitemiz dolmuyor. Ama fazla stresten, fazla düşünmekten, fazla çalışmaktan kaynaklı olarak bir süre sonra tükenmeye başladığımızdan dolayı oluşuyor.
1: Muhtemelen böyle olduğu için de dinlenemeyen bir zihne sahip oluyoruz ve o zihin artık sürekli alarm halinde ki bir zihne dönüşüyor. Sürekli tetikte olma hali de bizi çok yoran bir şey olsa gerek. Aslında burada çok kritik bir ayrımdan bahsediyorsunuz. Çünkü tembelin zihni bu kadar tükenmiş, bu kadar alarm halinde bir zihin değildir. Muhtemelen onu zaten dışarıdan birinin dürtmesi de gerekir harekete geçmesi için. Ama tükenmiş bir kişinin zihni susmayan, dinlenmeyen, sürekli kişiyi yoran bir zihin durumu. Ve tembel genelde vicdan azabı çekmez. Yani bir işi yapamadığı için. Ama tükenmiş bir kişi içinde büyük bir vicdan azabıyla yaşayan da bir kişidir. Böyle baktığımız zaman tabloya çok yorucu bir tablo görüyoruz. Yani bu durumu yaşayan birine de gerçekten dışarıdan bir merhamet duygusu içimizde beliriyor. Bu kişi kendimize de böyle bir merhamet duyuyoruz. Dinlenme eyleminin kendisi de çok stres oluşturan bir şey haline geliyor. Böyle olduğu zaman neden dinleniyorum, boş bir zaman geçiriyorum, geleceğim mahvoluyor gibi bir düşünceye giriyoruz ve bu da bir alarm durumu. O yüzden kişi için dinlenmek artık bir rahatlamak değil, neredeyse bir işkence haline de gelebiliyor. Ve böyle olduğunda gevşeyememe, rahatlayamama, dinlenememe de insan hayatını çok etkileyen bir durum. Bunun için şunu tavsiye edildiğini biliyorum. Dinlenmek yerine aktif dinlenmek. Yani aktif dinlenme dediğimiz şey şu. Yani diyelim ki zihnimiz uzandığımız zaman çok bizi rahat bırakmıyorsa, zihnimizi dağıtacak, dinlendirecek bir aktiviteyle beraber bunu yapmak. Ne olabilir? Kişi diyelim ki film izlemeyi çok seviyorsa film izlemek. Yani bunu Reels kaydırmaktan farklı bir tarafı var. Çünkü kısa videoları kaydırmak da insanın zihnini çok yoran bir durum. Ama bir filmi başından sonuna kadar izlemek insanı rahatlatan bir eylem olabilir. Ya da sevdiği bir hobi varsa onunla uğraşmak, bir resim yapıyor olmak. Yani dinlenmek ama aktif bir şekilde dinlenmek önemli bir durum olabilir. Biraz önce sosyal medyadan bahsettik ama sosyal medyanın o görünmeyen baskıları kısmını biraz daha açmak isterim. Çünkü bu durumda bizi tüketen bir bölüm artık her taşın altından sosyal medya çıkıyor gibi. Ve bu kısımlarda da çok konuşmamız gereken yerler var.
0: Evet, orada çünkü biz kendi hayatımızın sahne arkasıyla beraber yaşıyoruz. Biz düştüğümüz anları da biliyoruz, başarısız olduğumuz anları, kötü çıktığımız fotoğrafları, yorgun argın hiçbir şey yapmadığımız günleri biliyoruz. Ama sosyal medyada bunları görmüyoruz. Hep sahne önü, ayarlanmış ışıklar, filtrelenmiş fotoğraflar var. Ve ne kadar kendimizi bu bilinçle bakmaya zorlasak da unutuyoruz. Yani onun da bir sahne arkası olduğunu unutuyoruz. Yalnızca gördüğümüz fotoğraflar zihnimizde kalıyor. Ve o fotoğrafların da kendi hayatımıza karşılığı yok. Çünkü biz filtre

0: yaşamıyoruz. Ayarlanmış ışıkla yaşamıyoruz. Her zaman çok yüksek değiliz. Sahne önüyle sahne arkasını karşılaştırıyoruz. Böyle kanaviçe hiç yaptınız mı etamin bilmiyorum ama böyle etaminin ön yüzü sosyal medya. Biz kendimizin arka etamin yüzüyle onları karşılaştırıyoruz ve her zaman geride kalmak kaçınılmaz. Çünkü o ayarlanmış, o ön yüzü ortaya çıksın diye yapılmış zaten. Bu da bizde bir baskı oluşturuyor. O dinlendiğimiz anlardan bile bir suçluluk duyar hale geliyoruz. Yok, herkes gidiyor, herkes çok üretken, herkes parıl parıl hayatlar yaşıyor. Bir ben durup herhalde bu görselleri kaydırıyorum diyorsun. Onların görsel kaydırdığını unutuyorsun aslında.
1: O zaman burada herkesin aynı o kaneviçenin arka ve ön yüzüne sahip olduğunu bilmesi ve bunu kendine hatırlatması da gerekiyor galiba.
0: Evet, hatırlatması gerekiyor ama yine de unutuyoruz. Bilerek bakıyoruz, yine de unutuyoruz.
1: Söylediğin şeylerden şu da geldi aklıma. Biraz da artık sosyal medyada ne kadar takipçimiz var, ne kadar çok beğeni alıyoruz da kendi değerimizi de hesaplıyoruz. Yani görünür olmak, insanlardan alkış almak çok daha önemli bir hale geldi. Ama insanın kendi değerini bunlarla kıyaslamaması ya da bir başkasının başarısıyla da kıyaslamaması gerekir gibi düşünüyorum. Nasıl ki biraz önce Muazzez kardeşim söylemişti, ailelerin böyle bir baskısı oluşabiliyor çocuklar üzerinde diye. O da aslında bizim kendi baskımız gibi, kendi üzerimizdeki baskımız gibi. Çünkü kendimize bunlar üzerinden değer verdiğimizde aslında ebeveynlerimizi o eleştirdiğimiz kısımda kendimize de dönmüş oluyoruz. Yani değerimiz başarılarımızdan, görünürlüğümüzden, takipçimizden başka bir yerde. Yani var olduğumuz için zaten değerliyiz ve bu hayat yaşanmaya değer gibi görebiliriz. Ve sürekli üretken ve başarılı olmakla alakalı bir baskı da var. Bununla alakalı ne düşünürsünüz?
2: Ben bununla alakalı şöyle düşünüyorum. Şimdi az önce bahsetmiş olduğunuz konularla ilgili de bağlantılı olarak sosyal medyaya girdiğimizde çoğu insanın sürekli bir şeyler başardığını, mesela ders çalışırken sürekli ders çalıştığını görüyoruz. Veya sürekli herkesin sürekli bir şeyler ürettiğini görüyoruz. Ama aslında böyle bir şey yok. Hani bir insan bazen çok çalışır, bazen çok az çalışır. Biz az önce söylediğiniz gibi o arka kısmını görmediğimiz için herkes gibi olmaya çalışıyoruz ve bu durum bir süre sonra ben de yapacağım, ben de en iyisini yapacağım, en mükemmelini ben yapacağım, hepsinden daha iyi olacağım gibi bir takım hırs gibi olabilir. Bunun sonucunda da bunları da bazen yapamadığımızda kendimizi kötü hissetmemize yol açabilir ve bunun sonucunda da yavaş yavaş kendimizi tüketmemize yol açabilir diye düşünüyorum.
1: Biraz sanki kendimize yabancılaşmak gibi de bahsettiğin şeyler. Böyle olduğu zaman yani başkalarının hayatı üzerinden kendimizi yorumladığımızda kendi değerler sistemimiz, kendi hayata bakış açımız, hedeflerimizden kopup başkalarının hayatı üzerinden bir değerlendirme sistemine giriyoruz. Diğer taraftan dijital yorgunluk dediğimiz bir şey var. Yani dikkat dağınıklığına çok sebep olan bir durum. Bu da potansiyellerimizi çok düşüren bir şey. Yani normalde biz belki oturduğumuzda bir plan yaptığımızda çok daha fazla şey başarabiliriz. Ama o dijital yorgunluğun verdiği zihnimize uyguladığı o baskı bunları yapamayacak hale getiriyor. Yani bir günün içerisinde 5 saatlik bir boşluğumuz varsa o 5 saatin yarım saatini çok faydalı geçirebiliyoruz. Hatta zihnimiz faydalı geçirecek sürece bile zor alışıyor. Yani oraya girmek bile bir süreç oluyor. Böyle olduğunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Belki burada bildirimleri kapatmak faydalı olabilir. Biraz soyutlanmak, dijital detoks dediğimiz şeyler var artık. Biraz uzaklaşmak. Çünkü hayatımızı özellikle uyku düzenimizi de çok olumsuz etkileyen bir durum. Peki o zaman söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Gençler pek dinlenemiyorlar. Sizce neden dinlenemiyorlar?
2: Evet, bir konu hakkında ben şu fikrimi söyleyeyim kendimden de yola çıkarak. Mesela gün boyu ders çalışmam gerekiyor. Ve ben bunun belirli bir zamanında sosyal medyaya vakit ayırdığım için oradan örnek vereceğim. Ders çalışamıyorum. Ve orada başarılı insanları görüyorum. Sonrasında kendimde bir suçluluk hissiyatı oluşturuyor bu durum. Sonra ben telefonu bıraktığımda ders çalışmaya başlıyorum. 5 dakika çalışıyorum, 1 saat çalışıyorum. Belki de 2-3 saat çalışıyorum. Ama baktığımda insanlar sürekli bir şeyler başarıyormuş gibi hissiyata girdiğim için sonrasında ben 3 saat çalışmadan sonra bile 15 dakikalık molayı kendime hak olarak görmüyorum. Onu kendimde yapmam gereken bir şey olarak

0: görmüyorum. Aslında bu sefer beynimi de daha çok doldurmuş oluyorum. Zihnimi daha çok doldurmuş oluyorum. Aslında kendimi daha çok yormuş oluyorum.
1: Yani bir kısır döngü oluşuyor gibi.
0: Evet. Bunun aslında bir zorunluluk olduğunu kendimize kabul ettirmemiz gerekiyor. Dinlenmek insanlar için bir takım ihtiyaç çünkü. Bunun için suçluluk duymamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: O 15 dakikalık molayı vermediğinde aslında bir sonraki birçok saatinin verimini düşürüyorsun. Yani böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Bunu ben de yaşıyorum çok fazla. Halbuki 15 dakikayı gönül rahatlığıyla versen diğer kalan saatlerin verimi artacak ve çalışmandan bir verim alacaksın. Bir sonuç alacaksın oradan ama bu böyle olmuyor maalesef. Bunun da bence işte o yine aynı konuya geleceğim. Sosyal medyanın o cazip dünyası da etkili bence. Ders çalışmak zor ve nispeten biraz da sıkıcı. Ama sosyal medya öyle değil. Sosyal medyada o kaydırma, bir sonrakinde ne çıkacak, böyle küçük bir dopamin etki yaratıyor ve senin dengeni bozuyor aslında. Hatta sosyal medyanın kumar makineleriyle aynı mantıkla hazırlandığı, zihnin bir fast food'u oluyor aslında bu. Yani besleyici değil, hızlı ve çabuk tüketilebilir bir şey haline dönüşüyor. Ama o zihnin aradığı derinlikten, besleyicilikten çok uzakta.
1: Evet, daha yüzeysel ve daha hız odaklı.
2: Evet.
1: Demek istiyorsun galiba. Artık şöyle bir durumda gerçekleşiyor. Sessizliğe çok tahammülümüz yok. Ya da yavaş hareket etmeye çok tahammülümüz yok. Her şey çok hızlı akmak durumunda. Hatta artık çok alıştık. İki kat hızla izliyoruz her şeyi. Normalde birini dinlemek çok zorlaşmaya başladı. Artık konuşsun ve bitsin gibi bir sabırsızlık içerisine de giriyoruz. Burada uyarana karşı bir bağımlılık geliştiriyoruz. Yani şu zihnimiz sürekli bir yerden o hazzı, o dopamin dediğimiz o hazzı alması gerekiyor. Ve bunu genelde ekranlar üzerinden karşılıyoruz. Yani telefonumuza yarım saat bakmasak acaba bildirim geldi mi diye şöyle bir üzerine tıklamak mecburiyetinde kendimizi hissediyoruz. Ve bu da kitap okumamızı çok zorlaştırıyor. Özellikle kitap okuma oranlarının çok düştüğüne dair veriler var. 15 yaşından sonra çok düştüğünü söylüyorlar. 15 yaşına kadar demek ki daha iyi bir şekilde yapabiliyoruz bunu ama 15 yaşından sonra çok büyük oranda düşüyor. Yerini biraz sosyal medya alıyor ama sosyal medyadaki bilgi de bahsettiğiniz gibi çok yüzeysel bir bilgi. Ve böyle olduğunda da o bilgi çok da bir bilgi de demeyelim, fikir sahibi olmak gibi sadece. Yani bildiğimizi sandığımız ama aslında bilmediğimiz bir durumun içerisine giriyoruz. Bu da toplumun da yani daha olumsuz bir duruma doğru sürüklenmesine de sebep oluyor. Bence toplumsal bir tarafı da var. Biraz önce aile ve çevrenin rolünden de bahsettik ama burayı da biraz açalım istiyorum. Sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Birkaç etkeni var gibi. Mesela ailenin kıyaslaması ya da bahsettiğimiz başarı üzerinden değer görmek veya anlaşılmadığını hissetmekle alakalı bazı kısımlar var gibi. Bunlarla alakalı ne söylersiniz?
2: Ya işte bu karşılaştırma duygusu çevrenin de ailenin de artık neyse kendi içimizden de gelen bir süre sonra olduğum haliyle yeterince iyi değilim sesine dönüşüyor. Bu bizim dışarıdan aldığımız değil içimizden doğan bir ses haline dönüşüyor. Bununla da baş etmek çok zor. Yeterince iyi değilim. Yani ne yapsan iyi olursun ki bitmez, sonu yok. O sonsuz döngünün içinde varamadığın bir hedefe doğru yürüyorsun. Ne olursan ol yeterince iyi olamıyorsun.
1: Yani o yetersizliği biraz da değersizlikle alakalı duygular da ekleniyor. Evet. Ve başarı yani çabalarsam başarırım değil de artık çabalasak da çok başaramayacağımız, değerli olmadığımıza dair bazı algılar oluşuyor. Bu da insanı çok geriye götüren bir duygu gibi. Ve başarı üzerinden değer görmek kısmına biraz gelmiş oluyoruz burada. Çünkü sevgi aslında çok herhangi bir şey odaklı değildir. Bir insanı nedense seversiniz ya da ona değer verirsiniz. Böyle olduğuna yani karşımızdakine eğer başarılı olursa seveceğimiz üzerinden bir mesaj verdiğimizde o artık hayatını çok da doğru yönetmemeye başlıyor. Çünkü bu insan için çok büyük bir yük. Yani koşulsuz sevgiyi hepimiz arıyoruz. O sevgiye hepimiz muhtacız. Bu sevgiyi göremediğimizde de çok yıpranmaya başlıyoruz. O yüzden belki buradan bizi dinleyen aileler varsa onlara evet başarı çocuklarımız için önemli, gençlerimiz için önemli ama onlara bu mesajı verirken çok itidalli, çok dengeli bir mesaj vermek gerektiğini söylemek lazım. Evet, anlaşılmadığını hissetmekle alakalı.

0: alakalı ne söylersiniz? Böyle bir duygu içerisine girdiğiniz oluyor mu?
1: Evet, bu duygu durumunun içerisine kendimden yine örnek verecek olursam veya çevremdeki insanlardan yine örnek verecek olursam çoğu insanın girdiğini ve kendimin de çoğu zaman anlaşılmadığımı hissettiğim durumlar meydana geliyor. Bu anlaşılmadığını hissetme durumu zaman zaman ya kelimelerinin karşı tarafa ulaşmaması ya da görsel olarak ulaşmaması veya yaptığın yaptırımların karşı tarafa ulaşmaması, geri dönüş alamamak veya çok yanlış geri dönütler almak ya da senin hakkında kuşkuya düşünmek, yanlış şeyler yapılması gibi durumlar olabiliyor. Ve bunun zaman zaman özgüvensizliğe yol açtığı da görülebiliyor ve insanlar üzerinde çok fazla kendini sosyal çevreden de geri çekmeye, bazı konuları da yapamamaya neden olduğu için, kimlik karmaşasına da yol açtığı için bir yana baktığımızda çok fazla insanı tüketen bir şey olarak görüldüğü gözlemleniyor diye düşünüyorum.
0: Gençlerde görülen tükenmişlikle alakalı epey konuşmuş olduk. Biraz da çözüme doğru gidelim istiyorum. Sizce tükenmişlikle nasıl baş edilebilir?
2: Bir kere bunun geçici bir süreç olduğunu kabul etmek bence en büyük adım. Bu geçici bir süreç. Bir şeyleri kendi üzerine bazı tanımlamaları yapıştırmamak gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum, ben bunu başaramıyorum değil. Ben henüz bunu yapamıyorum. Henüz şöyleyim, henüz böyleyim ama üzerine çalışıyorum, yapacağım gibi hedefler, söylemler bence insanı iyileştiriyor. Ve bunu bir özgüven kaybına dönüştürmemek lazım. Hayır, bu geçici bir süreç. Sen karar alan, kararlarını uygulayabilen biriydin. Yalnızca bir yoğun stres altında bir aşınma yaşadın. Yani aslında yaşadığın şey bu. Geçici ve doğru uygulamalarla düzelebilecek bir şey bu. Kendine bu tanımlamayı yapıştırmamak da çok önemli ve gerçekçi hedefler koymak. Yani büyük planlar, büyük hedefler, büyük başarılar değil de küçük küçük başlayacağım. O karar mekanizmasını doğru çalıştırmaya, o pratiği geliştirmeye yönelik antrenmanlar yapmak bence faydalı olabilir. Ya hep ya hiç huyundan vazgeçmek gerekiyor. Az da olsa yapacağım. Bir de enerjimizi tüketen şeyi tespit etmek lazım. Yani bir şey bizim büyük ihtimal çok yüksek bir şekilde enerjimizi tüketiyor. Onu kestiğimizde zaten diğer kırık kalan yapmamız gereken sorumluluklara karşı bir depo oluşturmuş oluyoruz.
1: Ve diğer bir durum olarak da az önce de bahsettiğimiz bir mevzu aslında, dinlenmeyi bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Aslında burada dinlenmeyi bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Hani az önce de bahsetmiştik bu konudan aslında ama biz dinlenmeyi kendimize bir ceza gibi görüyoruz. Yani kendimiz dinlenmek istemiyoruz ve dinlenmek istemedikçe kendimize yaptığımız bu işkence daha çok artıyor. Hani işte odak sorunumuz azalıyor. Evet, odağımız düşüyor, konsantrasyonumuz düşüyor ve kendimize vermiş olduğumuz beklentileri aslında bu yönde biraz daha düşürmüş oluyoruz. Yani bu çünkü yapamıyoruz hiçbir şeyi. Çünkü yoruluyoruz. Hani beyin yoruldukça sana vermiş olduğu karşı olarak geri dönüş de daha az oluyor yani. O yüzden kendimize dinlendirmemiz gerekiyor. Hani başkalarına nasıl söylüyorsak dinlen, kendi hani ruh sağlığına dikkat et, dinlen diyorsak kendimize de aynı şeyi görmemiz gerekiyor. Hani dinlenmeyi kendimize bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor.
0: Peki son olarak da destek istemeyi de bilmek lazım gibi düşünüyorum. Çünkü genelde bunlarla kendimiz baş etmeye çalışıyoruz. Hatta çok fazla uğraş gösteriyoruz ama yardım istemek de bir zayıflık değil. Aslında insanların birbirine karşı sosyal bir yardımı. Bu yardım olmadan ayakta kalmak çok zor. O yüzden insanlara belki sorumluluklarımız varsa onları paylaşmak olabilir. Bu işi sen üstlenir misin diyebilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen kendimize çok yüklenebiliyoruz. Her şeyi yapmamız gerektiğini düşünebiliyoruz. Ya da bir şey yapamıyorsak onu iyi yapan birinden destek istemek çok iyi bir çözüme götürebiliyor bizi. Eğer bu alarm bir türlü susmuyorsa, yaptığımız şeyler sonuçsuz kalıyorsa da profesyonel yardım almakta. Bu işin bir basamağı. Bunu da almaktan çekinmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bugün gençlerde tükenmişlik üzerine çok güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Aklıma gelmişken programın bu bölümünde gençlerde tükenmişlikle alakalı konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Allahu eyyâna el-teqazzat bi-tayyibetin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi, selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza da başlıyoruz. Bugün çok genç yaşta suya sanat vermek gayretiyle yola çıkan bir konuğumuz var, Betül Köçen Hanım. Kendisiyle Ebru sanatından bahsedeceğiz. Artık sizleri bugün zamanın durduğu, fırçanın suyla buluştuğu kadim bir dünyanın kapısından içeri davet ediyoruz. Bir işiniz varsa lütfen devam edin. Çünkü radyo size her zaman işlerinizde eşlikçidir. Bir yandan da bu sabır sanatına bir kulak verin. Türk ve dünya sanatından örnekler, işte teknikler, bu iş nasıl yapılır, hangi yaşta başlanır, ne zaman acaba ben oldum denebilir gibi pek çok aklımızda soru var. Hepsini bugün genç konuğumuz Betül Köçen Hanım'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Betül Hanım, siz kaç yaşında başladınız Ebru sanatına?
1: Ben 15 yaşında başladım.
0: Peki nereden merak saldınız? Nereden aklınıza geldi?
1: Nereden merak saldım? Aslında çocukluktan geliyor. Ebru sanatı benim için hep bir çocukluk hayaliydi. Televizyonda gördüğümde acaba bu su üzerinde sanat nasıl yapılıyor? Resim nasıl o suyun üzerinde kalıyor? Hep bunu merak ediyordum ve bu şekilde içimde böyle bir merak doğdu.
0: Ebru sanatı dediğimiz zaman bu nasıl bir sanat?
1: Ebru gerçekten sabır isteyen bir sanat. Aceleye gelmeyecek bir sanat. Çünkü motiflerimiz aceleye geldiği zaman ruh halimize göre değişiyor. Sinirli olduğumuz zaman ya da öfkeli olduğumuz zaman ona göre motifimiz şekil alıyor. O yüzden bolca sabır isteyen bir sanat.
0: Nereden geliyor Ebru ismi? Hani çok çevremizde de Ebru isminde hanımefendiler de vardır ama kelime anlamını ve nereden geldiğini pek bilmeyiz. Nereden gelir?
1: Ebru kelimesi Farsça ebri, yani bulut gibi demek. Zaten tekneye boyalar serpiştirildikçe boyalara

0: bakınca bile bulut gibi diyoruz.
1: Buradan geliyor ismi. Peki anlamı buradan geliyor ama Ebru'nun tarihi nereden geliyor?
0: Ebru sanatının kökeni sandığımızdan daha da eski. Kökeni Orta Asya'ya kadar uzanıyor ve özellikle Osmanlı döneminde oldukça yaygın olarak yapılan bir sanat haline geliyor. Ve sanatının ustadan çırağa aktarılan bir gelenek olması da çok önemli.
1: Ebru'da kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin nasıl yapıldığını bize anlatır mısınız?
0: Ebru'nun malzemeleri öncelikle toprak boyalar doğal bir şekilde üretiliyor. Doğal toprak boyalar özenle yapılmış atkılı fırçalar. Fırçaların sap kısmı gül dalından, fırçanın alt kısımları ise sap kısımları ise atkılından. Fırçanın böyle olması, yani atkılından yapılması boyayı fırçaya aldığımız andan itibaren fırçanın kalitesini belli ediyor. Boyaların tane tane dökülmesini sağlıyor. Böylelikle boyalar tekneye düştüğü an boyanın şekli bile değişiyor. Ebru'da genellikle toprak boya kullanılır ki zaten gerçekten gerçek bir sanat. Ebru gerçek bir sanat toprak boyadan yapılır. Boyaların su yüzeyinde açılması için öd maddesi ekleniyor. Peki biz ödü neye denir? Ebru'da öd çok büyük bir rol oynuyor. Öd sığır safrasından elde edilen doğal bir madde. Boyaların teknede açılması için öd maddesi ekleniyor. Peki biz ödü neye diyoruz? Öd maddesi Ebru'da çok büyük bir rol oynar. Doğal sığır safrasından elde edilen doğal bir maddedir. Boyaların renklerin su yüzeyinde kontrol edilebilmesi için bu maddeyi toprak boyanın içine 1-2 damla kadar, yani aslında boyanın açılma durumuna göre ekleriz. Yani sadece toprak boyayla bir motif elde edemeyiz. Boyanın teknede açılması için öd eklememiz gerekir. Mesela kocaman bir karanfil, lale veya gül yapmak istiyoruz. Öd maddesini eklemeden bunu yapamayız. Boyayı tekneye biz denen çubuk yardımıyla döktüğümüz zaman açılmayacaktır. Fakat ne zaman öd maddesinden duruma göre ayarlayıp 1-2 damla ya da duruma göre değişerek 3-4 damla eklersek istediğimiz büyüklükteki motifi elde etmiş oluruz. Eğer bu öd maddesini eklemezsek boya teknede durmaz. Boya açılmayacağı gibi teknede de küçük kalır, yani başarısız bir sonuç elde etmiş oluruz. Ayrıca kitre ve deniz kadayıfı malzemelerimiz de var. O da motifi suyun üzerinde tutabilmemiz için suyun içine karıştırılarak homojen bir kıvam oluşturuyoruz. Ve bu da motifin suyun üzerinde kalmasını sağlıyor.
1: Kitre ne? Neden bu işin olmazsa olmazı?
0: Kitre Ebru sanatının görünmeyen kahramanı. Geven bitkisinden elde edilen doğal bir öz. Suya karıştırılınca yoğunluk oluşturuyor ve boyaların su yüzeyinde dans etmesini sağlıyor. Aksi takdirde normal suyla yapılırsa boyalar bu denli havada kalmaz. Boyalar birbirine karışır. Suyla kıvam vermek için kullanılan doğal bir madde yani bu. Genellikle Anadolu'da yetişen geven bitkisinin öz suyundan elde ediliyor. Kuruyunca sertleşiyor, suya katılınca jel gibi homojen bir kıvam oluşturuyor. Bu maddeyi suya ekliyoruz ve blender yardımıyla çekiyoruz ve homojen bir kıvam elde ediyoruz. Veya deniz kadayıfı da kullanabiliriz. Deniz kadayıfını da kullanan çok var. Deniz kadayıfı da bizim için aynı işi görür. Bir miktar suya göz kararı, kıvama geleceği şekilde ayarlıyoruz ve blenderdan geçirip suyumuzu elde ediyoruz.
1: Ebru'nun en zor adımı hangisi? Boyayı suya bırakmak mı, istediğiniz şekli oluşturmak mı, yoksa kağıdı suya değdirmek mi? En zor kısmı ne?
0: Ebru'nun bana göre en zor kısmı suya bırakmak. Çünkü kağıdı suya bıraktığımız an bizim hareketlerimize göre değişecektir. Tekneden kağıdı aldığımız anın çok önemli olduğu gibi kağıdı tekneye bırakış anımız da çok önemli. Kağıdın iki kenarından yavaşça bırakıp tekneye yerleştiriyoruz ve hiç hava boşluğunun kalmaması gerekiyor. Yani orada bir hava boşluğu oluşunca onu elimizle patlatmamız gerekiyor ki, çünkü orada bir hava boşluğu oluşunca o hava boşluğu kağıda çıkmış olacak. Çünkü bazen çok hızlı çekip veya aşırı derecede yavaş çektiğimiz zaman motifi ya bozmuş oluruz ya da renklerin birbirine karışmasını sağlarız. Bu da yaptığımız Ebru'yu bozmuş olur. O yüzden Ebru'nun en zor kısmı bence budur.
1: Ebru'da hiçbir eser diğerinin aynısı değil. Bu tekrarsızlık size ne ifade ediyor?
0: Ebru'da hiçbir eserin aynı olmaması bana öncelikle her eserin tek bir tane ve eşsiz olduğunu düşündürüyor. Bir daha desen oluşur, motif yaparız. Ama bir daha aynısı tekrarlanmaz. Ebru'da an çok önemlidir. Bu da İslam düşüncesindeki her şeyin bir kere ve eşsiz yaratıldığı fikriyle benzerlik kurar ki

0: gerçekten de Ebru büyük bir nimettir diye düşünüyorum.
1: Burada hani su üzerine bir desen bırakıyorsunuz ve biraz önce söylediğiniz gibi onu kağıda aktarıyorsunuz. Ama kağıda aktarınca desen değişiyor mu? Sanki bir sır kalıyor mu suda?
0: Su üzerindeki desen aslında kağıda alınca değişiyor. Yaptığımız motifin yani lalenin, karanfilin veya gülün şekli teknede bakış açısı olarak daha farklı duruyor. Ama kağıda aldığı

0: farklı kağıdı alınca farklı diyebiliriz.
1: Ebru şekillerinden bahsettiniz. Gül Ebru'su var, bülbül yuvası Ebru'su var, hatip Ebru'su. Bu desenler nasıl doğdu? Kim adlarını koydu?
0: Ebru desenlerinin çoğu zamanla ustaların denemeleriyle ortaya çıktı. İlk yapan kişinin adı bazen bilinse de bazı desenler yüzyıllar içinde geliştiği için tam olarak şu kişi şu Ebru'yu yaptı, şunu buldu diyemeyiz. İsimler de genelde desenin görüntüsüne göre, hissettirdiği şeye de yapan ustaya göre verilmiş. Mesela bülbül yuvası Ebru'su, Trakya'da biz yardımıyla iç içe dönen yüzeysel dairesel hareketlerdir. Görünüşü kuş yuvasına benzediği için bu isim verilmiş. Bazıları da bülbülün yuvasındaki kıvrımlar gibi der. Yani aslında Ebru yapan kişinin, sanatçının o Ebru'yu teknede nasıl gördüğüne göre isim veriliyor. Hatip Ebru'suna gelecek olursak, en önemli klasik desenlerden birisi. Mehmet Efendi'nin yaptığı söyleniyor. Bu yüzden onun mesleğinden dolayı da Hatip Ebru'su adı verilmiş. Gül Ebru'sundaysa gerçek bir gül resmi gibi değil de su üstünde açılmış bir gülü andıran çiçek formundan geliyor. Ebru ustaları doğadan çok etkilendiği için Osmanlı'da gül hem estetiğin hem tasavvufun sembolü olduğu için bu desenin adı da gül olmuş. Özellikle kırmızı ve pembe tonlarda yapılınca daha belirgin oluyor. Çünkü ustalar sadece teknik düşünmüyordu. Suyun üstünde oluşan şekli bir duyguya, doğaya ya da hayata benzetiyorlardı. O yüzden Ebru desenlerinin isimleri biraz sanatçının hayal gücünde taşıyor.
1: Diğer Ebru çeşitleri neler?
0: Diğer Ebru çeşitlerinde de karanfil var, lale, menekşe, sümbül, böyle çeşit çeşit Ebrular mevcut.
1: Bu Ebrularda Osmanlı'dan bahsettiniz. Osmanlı'dan önce Ebru var mı ya da diğer milletlerde Ebru var mı? Ebru'nun tarihini bize anlatır mısınız?
0: Ebru sanatı aslında sandığımızdan çok daha eski. Kökeni Orta Asya'ya kadar uzanıyor ve özellikle Osmanlı döneminde oldukça yaygın bir sanat haline geliyor. Osmanlı'da özellikle hat sanatının arka planlarında Ebru çok kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim yazmalarında, levhalarda ve dini metinlerde Ebru zemin olarak tercih edilirdi. Çünkü Ebru yazının ruhani etkisini güçlendiren bir sakinlik ve derinlik zemini oluşturmuş. Hani eskiden el yazması kitaplar vardı. İşte onların kenarlarında Ebru desenleri olurmuş. Çünkü neden? Çünkü kitap sadece bilgi değil, aynı zamanda bir sanat eseri gibi görülüyormuş. Yani insanlar okudukları şeyin bile estetik bir ruhu olmasını istiyormuş. Böyle diyebiliriz.
1: Suya ilk damlayı atmakla başlayan bir sanat aslında Ebru. Peki bu sanat nasıl hissettiriyor insana?
0: Nasıl hissettiriyor? Gerçekten bir terapi gibi. Günümüzde de insanlar atölye çalışmaları için buralara geliyor ve hobi olarak görüyorlar artık. Ve gerçekten o suya fırçayla darbeyi yaptığımızda bile insanı dinlendirip terapi gibi geliyor. Günümüzde de atölye çalışmaları yapılıyor. İnsanlar sadece sanat yapmak için değil, biraz da sakinleşmek için Ebru'ya yöneliyor. Çünkü gerçekten izlemek bile bir terapi gibi. Ama şunu söylemek gerekirse, izlemek güzel ama yapmak bambaşka bir his. Boyayı suya bırakıp yayılışını izlemek, kendi izini nasıl bıraktığını görmek insana şunu hatırlatıyor aslında. Her şey kontrolümüzde olmak zorunda değil. Ebru hayat gibi kontrol etmeye çalıştıkça değil, akışını bıraktıkça güzelleşiyor. Her sanatçı kendi tarzını geliştirirken aynı zamanda geleneği korumuştur. Bu yüzden Ebru sadece teknik bir iş değil, aynı zamanda da terbiye ve sabır olarak görülür. Ama Ebru'yu asıl özel yapan sadece tarihi değil, kontrolle kontrolsüzlüğün tam ortasında olmak ve ne kadar müdahale edersek edelim, suyun ve boyanın kendi doğası vardır. Bu sanat suyun üzerinde yapılıyor. Durgun bir su var ve hiç kıpırdamıyor. Sessiz ve bir anda bir renk düşüyor üzerine. Sanki o rengi yutmak yerine kabul ediyor gibi yayılıyor, açılıyor ve dağılıyor. Ebru sanatının yeri bende çok ayrı. Her zaman hayranlıkla bakmışımdır. Kendim yaparken ayrı bir şekilde hayran olarak yapıyorum ama başkası da yaptığında yine hayranlıkla izleyebildiğim bir sanat. Özellikle o motifin, yaptığımız motifin nasıl oluyor da suyun dibine batmadığını hep merakla gözlemlemişimdir ve izlemişimdir. O yüzden çok dikkat çekici bir sanat gerçekten. Ve günümüzde baktığımızda da anaokulunda, ilkokullarında bile küçük çocuklara Ebru yapılıyor, yaptırılıyor. Aslında bu çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü çocuklar küçük yaştan sanata alışmış oluyor, sanatı öğrenmiş oluyor.
1: Şunu hep merak ettim.

0: etmişimdir. Bir gül Ebru'su çok farklı gözüküyor ama taraklı Ebru çok daha farklı gözüküyor. Malzemeler arasında biraz atladık tarağı ama tarağa da biraz gelirsek, tarak nasıl bir malzeme? İki desen arasında, motif arasında hem yapılış şekli olarak hem de o motifin hissettirdiği olarak nasıl bir fark var?
1: Tabii ki Ebru'da tarak çeşitleri vardır. Bir tanesi çok ucu açıktır, bir tanesi de çok fazla dişleri sık bir şekildedir. Onunla mesela battal Ebru yaptığımızda tarakla şekil veririz. Ona göre özellikle battal Ebru'da tarak çok kullanılır ve ona göre şekil alır. Ona da taraklı Ebru demiş. Tarak kullandığımızda da Ebru türü bu şekilde olur. Gül yaptığımızda lale veya karanfil, onu bir motif olarak yaparız ama tarak kullandığımızda bütün boyaların birbirine geçişini izlemiş oluruz. Yani bütün boyalar birbirine karışır suyun dibine çökmeden. Ama gül yaptığımızda sadece zeminini hazırlarız. Bir motif olarak o tekneğin üzerinde durur. Ama taraklı Ebru yaptığımızda bütün renklerin birbirine karışmasını izleriz.
0: Hani her sanat aslında dile getirilmek istenen duyguların bir göstergesidir ya. Bu Ebru'daki renklerin bir anlamı var mı?
1: Tabii ki. Her rengin bir manası vardır. Bütün renkler sükunet taşır. Mavi mutluluk, hasretin rengi sarı. Hasretin rengi sarı. Mavi mutluluk, hasretin rengi sarı. Peki öfke? Maalesef o renk Ebru'da kullanılmıyor. Çünkü Ebru'da öfkeye yer yok. Ebru hayatla barışmaktır. Suyun hali insanın halini yansıtır. O yüzden Ebru yaparken tekne başında olduğumuz an sakin olmaya, huzurlu olmaya, yavaş hareket etmeye çok önem vermeliyiz. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Ebru'da renkler tek başına değil de birbiriyle ilişkisiyle anlam kazanıyor. Bir renk ne kadar güzel olursa olsun diğerleriyle dengelenmediğinde Ebru'nun ruhu oluşmuyor. Bu yüzden Ebru biraz da renklerin uyum içinde dansıdır. Bu yüzden Ebru biraz da renklerin uyum içinde hareket etmesidir. Ve gelelim en büyülü ana. Kağıdı suyun üzerine bıraktığımız o an, desen bir anda kağıda geçiyor ve sanki su tüm hikayesini kağıda anlatmış gibi. Güzel bir sonuç içinde tabii ki zahmet gerekiyor.
0: Genç bir hanımefendinin bu kadar derin anlamlar içeren bir sanata başlamasındaki temel noktayı sorduğumda çocukluğum dedin. Peki çocukluğunda bıraktığı iz neydi Ebru'nun? Bu konuyu bize biraz daha açabilir misin?
1: Tabii. Ebru yapmak benim için çocukluk hayalimdi. Televizyondan izlediğimde boyaların renkleri, fırça darbesiyle o boyaların tekneye düşüş anı beni çok etkilemişti. Özellikle suyun üzerinde nasıl bir resim yapılır diye çok düşünmüştüm. Bunun nasıl mümkün olduğunu düşünmüştüm. Yapılan lalenin, karanfilin, yani yapılan motiflerin nasıl oluyor da dibe çökmediğini veya boyaların birbirine geçmediğini, birbirine karışmadığını hep düşünüyordum ve dikkatli bir şekilde izliyordum televizyonu. Günümüzde baktığımızdaysa Ebru anaokulunda, ilkokulda bile yapılıyor. Bu çocuklar için hem çok güzel bir hobi kazanmaya yardımcı hem de dikkatlerini çekme açısından çok iyi bir sanat. Onların heyecanla bu sanatı yaptığını görünce de ben de diyorum ki keşke ben de bu kadar küçük yaşta Ebru sanatına başlayabilseydim. Ama sonra şöyle düşünüyorum ki belki erkenden, yani hemen istediğimi elde etseydim bu sanat benim için bu kadar değerli olmazdı. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Her şey kontrolümüzde olmak zorunda değil.
0: İlk defa Ebru'yu gördüğünüzde kaç yaşındaydınız?
1: Ebru sanatını gördüğümde dediğim gibi televizyondan izlemiştim ve o zamanlar 7-8 yaşındaydım. Benim için gerçekten çok harika ötesi bir sanat olarak görünmüştü o zaman bana ve çok merak uyandırmıştı içimde.
0: Ebru tekniklerini öğrenmek ne kadar zaman alıyor? Yani ortalama hadi ben bu işe başlayayım diyen bir hanımefendinin ne kadar zaman ayırması lazım?
1: Aslında kişiye bağlı. Kimisi erkenden hemen öğrenebilir bir sene içerisinde ama kimisi de vardır ki deneye deneye öğrene öğrene yapabilir diye düşünüyorum. Ben bir senede öğrenmiştim. Benim için de çok güzel bir süreçti. O zaman 15 yaşındaydım. Çok severek, çok hayran olarak devam ettiğim bir atölyeydi. Bir sene içerisinde öğrenip sertifikamı almıştım.
0: Hata yapmış mıydınız? Yani Ebru hata kabul eden bir sanat mı?
1: Tabii ki Ebru hata kabul eden bir sanat. Çünkü tekne başında olduğumuzda bile etrafta yürüyen insanlar olduğunda toz olacağı için, toz kalkacağı için tekneye o toz tanecikleri geliyor ve Ebru'nun zeminini bozmuş oluyor. Bu da bir hata. Ya da mesela bir gün tek başıma malzemelerimi hazırladığımda öd maddesini ya çok fazla boyanın içine

0: dökmüştüm ya da çok az dökmüştüm. Bu defa öd maddesini az dökünce boya açılmamıştı. Bu da benim için bir hataydı. Veya bir gün çok fazla döktüm öd maddesini. Boya çok fazlasıyla açıldı ve istediğim motifi elde edemedim. Veya başka bir örnek daha vereyim. Kağıdı suya koyuş anımız çok önemli. Kağıdı hızlı bir şekilde tekneye koyduğumuz zaman bütün motifi bozmuş oluyoruz aslında. Çünkü çok hızlı hareket ettiği için o motif kağıdın tam ortasına değil de kağıdın yanına geçmiş oluyor, o motife bozulmuş oluyor. Aslında bunların hepsi birer hata.
1: Kıymetli hanımlar, Ebru sanatı üzerine Betül Köşen Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikte olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Genç bir hanımefendi olan Ebru sanatçısı Betül Köçen Hanım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Betül Hanım, Ebru çalışmak çok zaman alan bir iş mi? Bir senede, yaklaşık bir senede öğrendiğinizi söylediniz ama her bir eserin ortaya çıkışı için gereken zaman ne?
1: Her bir eserin ortaya çıkışı için Battal Ebru, Ebru'nun şahı derler.
0: Hemen bir parantez açıp Battal Ebru'yu da anlatalım mı?
1: Tabii ki. Boyalar tek tek, kaç tane boya istiyorsak tek tek tekneye serpiştiriliyor ve olduğu gibi kağıda alınıyor. Yani boya damlacıklarının kağıda geçiş anı diyebiliriz buna. Buna da Battal Ebru deniyor. Battal Ebru da Ebru'ların şahıdır. Bu şekilde sadece teknede olduğu gibi kağıdı alıyoruz. Soru için de şu şekilde cevap vereyim. Ebru sanatında en zor eserim karanfildi galiba. Çünkü karanfil çok detay isteyen bir motif. Çünkü biz çeşitleri var. Biz çeşitleri de nedir? Çubuklar yardımıyla çiçeklere, motiflere şekil veriliyor. Karanfil yaparken de en ince uçlu biz kullanılıyor. O yüzden karanfil benim için çok zordu. Ve hani karanfilin motifine göre de, modeline göre de değişiyor. O yüzden karanfil bence en çok zaman alan Ebru çeşididir.
0: Sizin yaparken en uğraştığınız eser ne kadar sürdü?
1: Şöyle, Ebru'da deseni yaptığımızda çok fazla teknede tutamayız. Çünkü çok fazla teknede tuttuğumuzda o motif gittikçe küçülür. O yüzden aslında Ebru'da hem sakin olmalıyız hem yavaş olmalıyız. Ama bir yandan da o yavaşlık çok da fazla bir yavaşlık olmamalı. Çünkü motifi yaptığımızda teknede küçülür küçülür, artık motifi kaybetmiş oluruz. Yani başarısız bir sonuç olmuş olur. O yüzden yine sakin bir şekilde, huzurlu bir şekilde yapacağız. Ama motif çok fazla küçülmeden kağıda almamız gerekiyor.
0: Bunun süresi kaç dakika?
1: Yani yaklaşık bir 20-25 dakikada bitirmemiz gerekiyor bir motifi.
0: 25 dakika içinde kağıda aktardık, yoksa kaybediyoruz.
1: Evet, öyle de diyebiliriz ama sonuçta o da bir, yine de bir sanat olmuş oluyor, sanat eseri olmuş oluyor. Ama tabii ki çok fazla bekletince etraftan uçuşan tozlar Ebru'nun zeminini bozar.
0: Böyle hiç tamam ben bu işi yapamayacağım, yoruldum, bıktım, artık olmuyor bu dediğiniz oldu mu?
1: Benim olmadı çünkü Ebru sanatını çok seviyorum ve atölyeye giderken de her zaman bir sanat eseri olarak gördüm. Yani sadece Ebru boyasını suya damlattığımda bile onu bir sanat eseri olarak gördüm. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Ebru'da tekneyi temizlerken hocamız gazete kağıdıyla temizlerdi. Hatta şöyle söyleyeyim size. Hocamız Ebru teknesini temizlerken gazete kağıdıyla temizliyordu. Ama ben onu beyaz bir kağıda alıp o teknede kalan boya parçacıklarını bile sanat eserine dönüştürmek istiyordum. Onlardan ayraç yapıyordum mesela. Her şekilde kullanıyordum yani.
0: Hocanızdan bahsettiniz. Hocanızdan size geçen böyle özel bir teknik, özel bir sır, bir bilgi var mı bizimle paylaşacağınız?
1: Tabii ki. Hocamızı öncelikle çok severdim ve hani bana göre bize öğrettiği her şey hayatımızın her yerinde kullanacağımız bilgilerdi. Ebru başındayken bize sürekli fon müziği açtırırdı, ney sesleri açtırırdı. Onları dinleyerek Ebru yapardık ve sınıf

0: ortamında sessizliği seven bir hocamızdı. Sessiz olurduk ve sadece Ebru yaparken sakin bir şekilde o ney sesini, o fon müziği sesini dinlerdik, Ebru yapardık. Ve bize çok katkısı olmuştu. Çünkü biz sınıfta mesela yürüdüğümüzde o toz tanelerinin Ebru zeminine gelip Ebru zeminini bozduğunu bilmiyorduk. Onu hocamız sayesinde öğrendik ve bize Ebru konusunda çok katkısı olmuştu.
1: Hep sabırdan bahsettiniz. Programın başından beri Ebru'yu sabırla eşdeğer bir sanat gibi anlattık anlattıklarınızdan. Peki siz sabırlı olduğunuz için mi Ebru yaptınız, yoksa Ebru sabrı mı öğretti size?
0: Ebru aslında, ben aslında sabırlı bir insan değilim. Ebru aslında bana sabrı öğretti. Çünkü ben her işim anında olsun bitsin isteyen birisiyim. Ama Ebru da asla öyle değil. Yavaş olmak lazım, sakin olmak lazım. Çünkü fırçayı, çünkü sinirli olduğumuzda fırça darbesinde bile o Ebru deseni değişiyor. Mesela fırçayı vurduğumuz an sinirliysek boya ona göre damlıyor, veya sakinsek, huzurluysak boya ona göre damlıyor ve bizim bulunduğumuz ruh haline göre şekil almış oluyor. Bu da yaptığımız motifi etkilemiş oluyor dolayısıyla. Aslında motif bizim ruh halimize göre değişen bir şey. Yani biz sakinsek veya huzurluysak veya tam tersi sinirliysek, öfkeliysek bir ebru yaptığımızda şekilimiz, motifimiz ona göre şekil almış oluyor.
1: Peki gençler arasında, mesela siz 15 yaşında başladığınızı söylemiştiniz. Böyle 15 yaşında, 16, 17 yaşında çevrenizde var mı bu işe ilgi duyanlar?
0: Benim çevremde şu anda öyle yok ama çok isterdim olmasını. Çünkü genç yaşta başlamak ya da genç yaşta bir hobiyle, bir sanatla uğraşmak gerçekten çok güzel. Benim çok ilgimi çeken bir şeydi. Erken yaşta başladığım için de çok mutluyum bu yüzden. İsterdim ki gençler de aslında erken yaşta başlamış olsun.
1: Ebru'yu düşündüğümüzde aslında boyayı suya atarken bir belki niyet olsa da sudaki dağılma oranını belirleyememekten kaynaklanan hem bir belirsizlik var, hem de aynı zamanda değişik bir sanat. Yani kalemle çizdiğinizde aslında kalemin gideceği yeri biraz daha görebiliyorsunuz. Peki bu Ebru sanatını diğer sanatlardan ayıran bir fark oluşturuyor mu?
0: Tabii ki. Çünkü burada sadece biz çalışmıyoruz. Su da bizimle beraber çalışıyor. Yani ortaya çıkan eser tamamen kontrol altında olmuyor. Biraz da doğayla birlikte üretmek gibi diyebiliriz. Boyaların ve fırçaların bizim istediğimiz şekilde ilerlemesi bizim şeyimizde olmuyor, hakimimizde olmuyor.
1: O zaman Ebru sanatına biraz da suyun sanatı diyebiliyor muyuz?
0: Evet, diyebiliriz. Çünkü suyun sayesinde motifimiz şekillenmiş oluyor. Aslında biz hareket ettiriyoruz ama suyun çok büyük bir rol oynadığını unutmamamız gerekiyor.
1: Bugün dijital sanatlar da aslında çok ön planda. Şöyle ki, aslında ekranda biz bir Ebru desenini birkaç tuşa basarak oluşturmak gibi imkana sahibiz. Bizzat teknenin başına geçip bu sanatı yapmakla ekran karşısında bu işi yapmak arasında bir fark var mı?
0: Tabii ki var. Evet, teknoloji çok gelişti bu konuda ama sonuç olarak bir teknenin hazırlanışı, o maddelerin, boyaların, kitrenin, deniz kadayıfının oluşturulması, onları hazırlamamız, elde etmemiz, dijital ortamda yaptığımız gibi bir sonuç elde edemeyiz. Bu ikisi farklı bir şey olmuş olur. Yani mesela bir kurs ortamında, bir atölye ortamında suyu, Ebru'yu hazırlamak mı daha iyidir, yoksa telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden Ebru sanatı yapmak mı daha iyidir? Bence bir kurs ortamında tekne başında olup o duyguyu yaşayarak Ebru sanatını yapmamız gerekiyor ki güzel olan tarafı da o zaten.
1: Bu biricik sanat eserini alıp bir sevdiğinizle paylaştığınızda aslında ona ne demiş oluyorsunuz?
0: Ne demiş oluyoruz? Karşımızdakine o zaman sen benim için çok özelsin demiş oluyoruz. Çünkü biz o sanatı yaparken ona bir anlam yükleyerek yapıyoruz. Ona bir değer vererek yapıyoruz ve el emeği olmuş oluyor bizim için. Karşımızdaki de o yüzden çok önemli birisi, hediye ettiğimiz.
1: Bir yandan da bu tekrarsızlık, yani bir daha yapılamaması durumu, acaba bir özgürlük mü yoksa üzüntü mü? Gitti, bir daha aynı güzellik elde edilemeyecek mi?
0: Bence bu özgürlük, çünkü bir daha aynı motifi elde edemememiz aslında güzel de bir şey. Çünkü o eser sadece bende var diyebiliriz.

0: yaptığım Ebru'lara bakıyorum mesela. Ebru'da battal çalışması, lale, karanfil, gül. Aynı gülden mesela iki tane motif yapmışım. Aynı gülden iki tane motif yapmışım ama biri farklı, biri farklı. İşte bu da Ebru'nun bize tek bir şeyin olduğunu ifade ediyor. Yani bir daha aynı eseri bir daha yapamayacağımız anlamına geliyor. Aslında bence güzel bir şey bu.
1: Ebru yüzlerce yıllık birikimle birçok değerli insanın elinden çıkarak bugüne kadar ulaşmış bir sanatımız ve bizim öz sanatımız. Bu sanata emek vermiş sanatkarlar hakkında geçmişte kimler bu işte öncüydü? Neler yaptı? Onları anlatabilir misin?
0: Tabii ki. Hatip Mehmet Efendi'den bahsedelim. Geleneksel Türk Ebru tarihimizde çok önemli yeri olan Hatip Mehmet Efendi, kendi lakabıyla da anılmakta olan Hatip Ebrusu'nun mucididir. Ayasofya'da cami imam hatibi olması sebebiyle de Hatip lakabıyla anılmış. Bu yüzden kendi icat ettiği Hatip Ebru yapımını öğrenmiş ve kimseye öğretmemiş olmasından dolayı Hatip Ebrusu uzun yıllardır bir sır olarak kalmış.
1: Bu da tuhaf değil mi? Kendisi bilmiş ama kimseye öğretmemiş.
0: Evet, ama aslında bir şekilde günümüze gelmiş ve Hatip Ebrusu da aslında çok güzel bir sanattır. Yani farklı motif olarak geçer.
1: Ama gene de insanlar bunu yapabilmişler.
0: Evet, tabii ki. Bir sonraki Ebruzenimiz de Mustafa Düzgünman. Ebrularında bayağı bir Ebru sanatlarını yaparken bayağı bir tanınmış ve çok ün salmış bir Ebruzen. Hatta hocası Necmettin Okyay'ın kendisi için söylediği "Mustafa Ebruculuk'ta beni geçmiştir" iltifatına mazhar olmuş. Hocasının bulmuş olduğu çiçekli Ebruları daha gerçekçi formlarda yapmış ve bu tür Ebruları papatya Ebrusunu hediye etmiştir. Yani papatya formunu, papatya motifini kazandıran aslında Mustafa Düzgünman'dır. Yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği talebeleriyle de Ebru sanatının bugünlere gelmesindeki en önemli Ebruculardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Düzgünman, Ebru sanatımızda gelişi güzel yapılmak istenen yenilik veya yenilik gibi düşüncelere açıkça karşı olduğunu ifade etmiş. Ebru sanatının geleneksel yönüyle devam ettirilmesinin gerekliliğine inanmıştır. Tarihi süreçte rastlanmamış olan resim yapar gibi Ebru yapılması çalışmalarının ve bu tarz değişikliklerin sanatımızı zaman içinde tahrip edebileceğini ifade etmiştir. Yani Ebru sanatının aslında değiştirilmemesinden yana.
1: Özüne, ilk yapılan haline sadık kalmasıyla Mustafa Düzgünman tanınıyor.
0: Bir diğer Ebruzen de Şeyh Sadık Efendi. Üsküdar'da bulunan Özbekler Tekkesi Şeyhi olan Şeyh Sadık Efendi, Buhara'nın Vabakne şehrinde doğmuştur. Bu Ebruzen Şeyh Sadık Efendi, Ebru sanatını İbrahim Ethem ve Nafiz adlarındaki oğullarına öğretmiştir. Yani tabii ki kendisi de talebe yetiştirebilirdi ama oğullarını yetiştirmiş, oğullarını öğretmiş ve günümüzden oğullarından günümüze kadar gelmiş. Şebek Mehmet Efendi, bilinen en eski Ebrucu olan Şebek Mehmet Efendi'nin doğum tarihi ve kim olduğu ile ilgili detaylı bilgi ne yazık ki mevcut değil ama onun da o Ebruzen'in de, yani Şebek Mehmet Efendi'nin de Ebru konusunda bayağı başarılı olduğu biliniyor. Mehmet Efendi'ye ait Ebrular çok sayıda bulunmakta ve ketebesinde tarih olarak 1595 kaydı bulunmaktadır.
1: Yani bu yıllarda yaşamış, günümüzden yaklaşık 500 yıl önce.
0: Evet. Bir diğer Ebruzen de Hezarfen Ethem Efendi. Birçok mesleğe sahip: marangozluk, oymacılık, hakkaklık, mühürcülük, dökmecilik, tornacılık ve daha birçok mesleğe sahip.
1: Hezarfen böyle bir şey zaten değil mi? 1000 tane mesleği olan.
0: Evet, aynen öyle. Fakat Ebruculuk onun pek çok meziyetlerinden bir tanesidir. Bu yüzden Hezarfen 1000 sanat sahibi lakabıyla anılmaktadır. Yani o kadar mesleği varken Ebru sanatı en çok onu çeken bir meslek olmuş ve onda devam etmiş. Bu sanatta devam etmiş o kadar mesleği varken. Ebruculuğu babasından öğrenen Ethem Efendi'nin tekkenin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı Ebru kağıtları denkler halinde gönderildiği Beyazıt'taki kağıtlar çarşısında pek beğenilerek aranır, satın alınırdı. Sultan Abdülaziz de onun Ebrularını görüp beğendikten sonra şahsen tanımak istemiş kendisini. Beyazıt'taki kağıtçılar çarşısında pek beğenilerek aranır, satın alınırdı. Sultan Abdülaziz de onun Ebrularını görüp beğendikten sonra şahsen kendisini tanımak istemiş. Bir sonraki Ebruzen Sami Efendi.

0: Zamanının en maruf hat üstadlarından biri olan Sami Efendi, Hezarfen Edhem Efendi'nin yakın arkadaşı olması sebebiyle Ebruculuğu ondan öğrenmiş. Fakat meslek edinmemiş. Hatta Şevki Efendi'nin en güzide öğrencisi Bakkal Arif Efendi için yazdığı Sülüs Nesih Meşk Murakka'nın hocanın hattı öğrenmesi için öğrenciye yazdığı etrafını süsleyen ebrular Sami Efendi eliyle hazırlamıştır. Bir sonraki ebruzen Necmettin Okyay. Necmettin Okyay'ın en önemli özelliklerinden birisi klasik ebru sanatına yeni desenler kazandırması. Özellikle çiçekli ebru çalışmalarında çok başarılı olduğu biliniyor. Lale, karanfil, sümbül gibi çiçekleri ebruya taşıyarak bu sanata farklı bir boyut kazandırmış. Bu yüzden ona bazen ebruda çiçeklerin ustası da diyebiliyoruz. Peki ebru sanatının nasıl bir etkisi olduğu dersek, Necmettin Okyay sayesinde ebru sadece arka plan süslemesi olmaktan çıkıp başlı başına bir sanat eseri olarak görülmeye başladı. Yetiştirdiği öğrencilerle birlikte bu sanatın günümüze ulaşmasında da çok büyük bir rol oynadı. Peki günümüzde neden hala önemli bir isim olarak anılıyor dersek de, geleneksel sanatı korurken aynı zamanda da geliştirdi çünkü. Hem geçmişe bağlı kalmış hem de kendi yorumunu katmış ebru sanatına. Bugün birçok ebru sanatçısı onun tekniklerinden ve eserlerinden ilham alarak ebru sanatını yapıyor.
1: Burada şuna da değinmek lazım. Özellikle yeni bir inkılapla tamamen kültür dünyası değiştirilmeye çalışılan Türk toplumunda geleneksel bir sanata sahip çıkmak bugünkünden çok daha değerli. Bugünün insanı için bakıldığında ebru sanatı zaten var olan bir değere sahip. O günkü sanatçılar hiç değer verilmeyen bir sanata ömür harcayıp değerlendirmeye çalıştılar. Aslında yani gerçekten bize ulaşmasındaki katkıları geçmiş yüzyıllardaki sanatçılardan bir noktada çok daha farklı. Hepsi çok değerli elbette ama onların verdiği görülmeyeni gördürme çabası.
0: Evet, bu da ebru sanatını çok özel kılıyor o yüzden. Çünkü eski zamanlarda bu kadar değerli değildi belki ama mesela şu an bizim zamanımızda daha çok bilindiği için, daha çok yaygınlaştığı için ama Osmanlı döneminde veya ondan önceki senelerde çok bilinmediği için ama yine de yapmaya devam ediyor.
1: Ebru için bunu söyleyebiliriz, hat için söyleyebiliriz, katı için, tesip için. Geleneksel Türk sanatlarında bunu aslında gerçekten söyleyebiliriz. Son 100 yıl içinde bu işe emek veren her bir sanatçı aslında sanatın yaşamasını katkı sağladı. Halbuki Osmanlı döneminde ya da ondan önceki dönemlerde zaten en değerli bilinen sanatlardandı.
0: Bir sonraki ebruzen Niyazi Sayın. Ney virtüözü ve tesbih ustası büyük sanatkarımız Niyazi Sayın, dini musikide de ilk hocası olan Mustafa Düzgünman'dan ebruculuğu öğrenmiştir ve kendi ifadesiyle ebrunun 25 çeşidini yapmış. Ayrıca Mehmet Efendi'nin sırrını yıllarca gizlediği ebruyu da başarmıştır. Ancak bu iddiaları taşıyan ebrularını sanat aleminde henüz sergilemediği ve sırlarını açıklamadığı için sadece haberiyle yetiniyoruz ama keşke öğrenebilsek. Bir sonraki ebruzen Fuat Başar. Fuat Başar Hüsnü Hat'la meşgul olmaya başladı ilk başta. Sonrasında 1977 yılında ebru sanatına ilgi duyarak yine Mustafa Düzgünman'la mektuplaştı. Ve İstanbul'a yerleşerek Hattat Hamit Aytaç'tan yazı icazeti, 1989'da da Mustafa Düzgünman'dan ebru icazeti almış bir ebrucumuz. Profesyonel ebrucu olarak, ebruzen olarak ve hattat olarak yaşamını sürdürmektedir şu anda. Bir sonraki ebruzenimiz Hikmet Barutçugil. Hocasının teşviğiyle hat sanatına ilgi duymuştur. Hat sanatıyla ilgili çalışmalarına başladığı sırada ebru sanatını keşfeden Barutçugil, bu sanata duyduğu sevgi ve kısa zamanda tüm benliğini sardı. Öğrencilik yıllarında çalışmalarını tek başına sürdürüp kendisini o şekilde yetiştirdi. Hikmet Barutçugil daha önce görülmemiş ebru yöntemlerini denemiş ve barut ebrusu olarak bilinen ebru türünü bulan kişi olarak geçmiş tarihe. Türk ebru sanatını taşımak için ve yaymak amacıyla da yurt içi ve yurt dışında 36 ülkede uygulamalı olarak ebru gösterimiyle 6 sanat terapisi gerçekleştirmiş. Türk ebru sanatını tanıtmak ve yaymak amacıyla yurt dışında 36 farklı ülkede çalışmıştır.
1: Betül Hanım, programımızın sonuna yaklaşırken son olarak eklemek istediklerinizi de dinlemek isteriz.
0: Son olarak çok teşekkür ederim öncelikle. Çok güzel bir, keyifli bir programdı. Mustafa Düzgünman

0: şiirinin şiiriyle kapatmak istiyorum programı. Besmele ile tezgah açıp ebru yapan kişiyiz. Fırça ile su üstünde hüner satan kişiyiz.
1: Teşekkür ediyoruz Betül Hanım bugün bizimle birlikte olduğunuz için.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim bizlere konuk aldığınız için.
1: Kıymetli hanımlar, bugün Ebru'ya gönül vermiş genç bir kardeşimizle birlikteydik. Bir damlayla başladık, bir tabloya ulaştık. Suyun üzerinde iz bırakmanın hem ne kadar zor hem de ne kadar kalıcı olabileceğini dinledik. Belki kim bilir siz de bir gün bir teknenin başına geçer, biraz boyaya uzanırsınız. Belki sadece akan suya bakıp düşünürsünüz ama hepsi güzel. Sonuçta varmak istediğimiz nokta sular durulsun, boyalarımız solmasın. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbimize emanet olunuz.

0: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için, İslam için, Allahü Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da

Hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti, şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı, yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu melekler

ile desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür

bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler. Ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler. Ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor." dedi. Peygamber aleyhisselamsa

melekler bizi kanatlarıyla gizliyor buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber bak dedi, eğer bizi görseydi bunu yapmazdı dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı. Ömer Ebubekir'den üstündür. Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebubekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebubekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebubekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebubekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince ey Ebubekir ne yapıyorsun? Bazen önümde bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ey Allah'ın Resulü bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam ey Ebubekir eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebubekir buna evet seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebubekir radıyallahu an ey Allah'ın Resulü dur ben senin için mağarayı temizleyeyim sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebubekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim.

derdimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber Aleyhisselam'la geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de ehl-i sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselam'ın eşiydi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber Aleyhisselam'la evlendirmiş. Bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber Aleyhisselam'la mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber Aleyhisselam'la bir gece değil, 3 gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu teselli edişini

Ama üzülme, mahzun olma, Allah-u Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah aleyhisselamdı. Yani İslam'dı. Allah-u Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allah-u Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebu Bekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 28. cüz. Mücadele ve Haşr sureleri.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava.

0: Durma. 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Saat 13.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı veya AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir, anlayışlar farklı olabilir. Mezheplerde, üslupta, yolda, yöntemde, farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri, ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri, yaşam tarzları, hassasiyetleri farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz dedi. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağından misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedelerin nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bu devletin eşit derecede sahibidir. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kapalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir edayla güya kadınlara ders veriyor, kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye de hiç kimse bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz. Mütekebbir bir üslupta ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir dedi. Öte yandan Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekun bekası için yapıyoruz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık Amerikan ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu denildi. Açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda

etkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat zaptının 5. maddesine göre Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı savunuldu. Açıklamada buna gerekli cevap verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. İran, terörist Amerikan ordusunun 27 Haziran Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İran'ın kıyı gözetleme tesislerine hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık ihlalidir. Açıklamada ayrıca İran'ın ulusal güvenliğiyle ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve Amerikan unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.051'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkazdan çıkarılan, biri daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan ve bugün hayatını yitirenler olmak üzere 8 kişinin cenazesiyle 20 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1038 kişinin hayatını kaybettiği, 3329 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.051'e, yaralı sayısının 173.437'ye yükseldiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edilirken 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı. Suç ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadeleyi önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek şunları kaydetti. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor. Hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz. Amacımız bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara 1025 narkotik ve asayiş ekibiyle 6440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu

maddeyle 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadesine yer verildi. Anadolu Otoyolu Düz

0: ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri MG idaresindeki otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı 3 Köprü mevkiinde durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada kişisel eşya bulunan valizlere gizlenen 115 bin uyuşturucu hap bulundu. Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. USGS ülkenin Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 20.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3.360'a yükseldiğini duyurmuştu. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler bottaki 3 çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikil ilçesi açıklarında durdurulan hareketli lastik botta ise 1 çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. 59 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: ezanı Arapça olarak okuyanların cezalandırıldığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir dönemde o burada Kur'an dersi veriyor, ilim talebeleri yetiştiriyordu.
1: Kur'an okumanın yasak olduğu dönemde imanı kavi insanlar her şeye rağmen gizli de olsa bu tedrisatı devam ettirmeye gayret etmişler. Efe Hazretleri Alvar'da insanlara hiç taşkınlık yaptırmadan onlara da efendim temkin tavsiye ederek dinlerini, inançlarını muhafaza etmelerini sağlayacak bir manevi ortam hazırlıyor.
2: Efe Hazretleri hem alim hem veli bir zat. İlim tahsil etmeyi isteyenlere, ilim tahsili içerisinde olanlara son derece sevgisi, muhabbeti ve teşviki olan bir zat. Efe Hazretleri döneminde okuyan, medreselerde okuyan talebelerin hemen hemen tamamından haberi olundu.
3: Erzurum'un manevi şemsiyeti.

0: Şimdi o zatın yaşantısı hakikaten bir mahfiyet içindeydi. Dünya ile hiç ilişiği yoktu. Dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti yoktu.
1: Bu zatın sofrasında hiç misafir eksik olmaz ve etrafındakiler de yahu bu nasıl bir gelir ki hiç bitmiyor. Çünkü Halilurrahman bereketi.
2: Yenir, içilir. Bunlar nereden gelir, nasıl gider, nasıl şey der? O zaman bizim kafamız böyle pek şeyimiz almıyordu. Ama sonra öğrendik ya. Demek ki Rabbim dilerse her şey oluyor.

0: Alvarlı Efe Hazretleri 90 yıllık ömrü boyunca zahidane bir hayat sürmüş, dünya malına iltifat etmemiş, gerek ilim ehline ve yoksullara yardım etmesi ve gerekse tevazu ve vakarı, cömertliği ve misafirperverliğiyle herkesin takdir ve beğenisini kazanmıştır. Bugün görevi icabı dahi olsa, Erzurum'da bulunup onun adını duymayan, onun menkıbe ve kerametlerini dinlemeyen, dolayısıyla da kendisine karşı saygı ve hürmet duyguları beslemeyen pek az insana rastlanır. Kendisini yakinen tanıyanların anlattıklarına göre, Alvarlı Efe Hazretleri, etrafındaki herkese bir baba gibi şefkat gösterir, dertlerine çare ararmış. O bir beytinde şöyle der: "Dertli olanın derdine derman ne güzeldir. Mümin olanın affına ferman ne güzeldir."
1: Gelen giden misafirler olurdu. Onlara da ilgi gösterir. Her türlü ikramda bulunmaya çalışırdı. Misafirsiz sofraya oturmazdı. Efendim, İhtiyaçlı olanlar da gelir, ondan ihtiyaçlarını gidermek için direkt demese bile, yani şeyle böyle hüzünlü durmalarından mübarek sorar, nedir derdi, neyiz? İşte onları da anlatırlardı. O ihtiyaçlarını giderirdi, efendime söylüyorum. Sonunda da o adam memnuniyetle bir zorundan ayrılırdı. Gelen ondan feyiz alırdı, zevk alırdı. Evliyullah'ın bir sıfatı de bu tabii, Allah sevdirdikten sonra. Ve yaşantısı böyleydi.
0: Erzurum'da yoğun olarak irşat ve tekke faaliyetlerini yürüten Efe Hazretlerini görmek için içlerinde paşalar, bürokratlar, müftüler de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelirdi. 1942 yılında kendisini ziyaret eden merhum Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi hatıratında Alvarlı Efe Hazretlerini şöyle anlatmaktadır:
2: "Nakşibendi tarikatının büyük mürşitlerinden olan Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri de hamiyetperver zatlardan biriydi. Yalnız Erzurum'da değil, tüm şarkta şöhret kazanmış büyük bir mürşitti. Fıtraten mümtaz olan bu zat, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi şeriat ilimlerinde de fevkalade vukufiyete sahipti. Kendisiyle tanışmamız 1942 yıllarına dayanır. O tarihten beri zaman zaman sohbetlerinde bulunmuş ve çok istifade etmişimdir. Tekkesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Dikkatimi çeken mühim bir meziyeti de onun cömertliğiydi. O, eşe, dosta, ihtiyaç sahiplerine ikram etmekten çok zevk alırdı. Herkesin isteklerini ve ihtiyaçlarını büyük bir sürur içerisinde yerine getirmeye gayret eder,

0: böylece gönüllere muhabbet ve uhuvvet tohumlarını ekerdi.
1: Medreselerin mutfağından, işte talebelerin beslenmelerinden, efendim talebelerin ilimle ne kadar meşgul olduklarından bir hakkın haberi olan bir zat. Çünkü Efe Hazretleri ilmin ne demek olduğunu bilen mübarek bir insan. Okumanın, okutmanın ne demek olduğunu bilen bir zat. Hatta Efe Hazretleri Kur'an öğrenmeye, öğretmeye de son derece ehemmiyet veren bir zat. Bir sözünde, bir gazelinde efendim şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, okutanı tarif ederken müftü, müderrisler hep ona kurban, okur, hem okutturur dersi Kur'an'ı. Yani şimdi tabii hem bizatihi Kur'an-ı Kerim'in okunmasını efendim teşvik eden, hem Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e götüren, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla efendim ilgili olan ilimlerin okunmasına son derece ehemmiyet veren bir zat.

0: Efe Hazretlerinin Alvar köyünde ikamet ettiği 1 Kasım 1928 yılında Türkiye'de harf inkılabı yapılmış, bu sebeple Kur'an-ı Kerim dahil Arapça bütün eserlerin okunması ve okutulması yasaklanmış, toplumda cehalet baş göstermişti. Bu olaydan 4 yıl sonra da ezanın Arapça okunmasına yasak getirilmiş, okuyanlar çeşitli cezalarla karşılaşmışlardı. Böyle sıkıntılı bir dönemde ilim tahsiline ve talebe yetiştirmeye çok büyük önem veren Efe Hazretleri, canla başla çalışmış, ilim talebeleri okutmuş ve bu uğurda çaba gösterenleri de takdirle karşılamıştı. Alvarlı Efe Hazretlerinin Erzurum'un Dumlu köyünden gizlice Kur'an dersi veren Nurullah Efendi'ye Kur'an eğitimi konusunda gösterdiği cesur ve fedakar gayretlerinden dolayı ona takdir ve iltifatlarını ifade eden bir mektubu bunun ispatı niteliğindedir.
1: Ciğerim paresi Nurullah Paşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Hak yolunda başın çal taştan taşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Allah'a emanet cümle ihvanın, Kerim'den erişe daim ihsanın, himmeti ulaşa Şah-ı Merdan'ın, Zülkerem'e seni emanet verdim.
2: ...1918'den... ...1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor. Şimdi Alvar Köyü'nde geçirdiği dönem Türkiye'nin en hassas dönemleri. Efendim işte 1400 yıldır, 14 asırdır okunan ezan Türkçe okunsun denmiş ve zorla Türkçe ezan okutturuluyor. Eğer kazara birisi Arapça, yani aslı itibariyle ezan okursa efendim jandarma alıp götürüyor, işte her türlü eziyeti yapıyor. Peki Kur'an okumak yasak efendim ve o dönemde medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış ama dini tahsil yapacak tek bir müessese bırakılmamış. Dolayısıyla halk dini nereden öğrenecek ve halkın dini ihtiyacını giderecek İşte imamdır, müezzindir, efendim müftüdür, nereden yetişecek? Böyle bir korkunç bir manzara efendim. Fakat yani bu saatler gerçekten insan hayran kalıyor. Hiç tehevvüre kapılmadan, paniğe kapılmadan, taşkınlıklar yapmadan, baş kaldırma gibi, isyan etme gibi, efendim, sokaklara dökülme gibi vesaire. Hiç bunlara tevessül etmeden etrafında bulunan Müslüman halkı şefkat kanatları altında onların maneviyatını, dinini,

efendim muhafaza edebildikleri kadar etmişler ve onların geleneklerini, ananelerini unutmamaları için doğrusu hayatlarını feda etmişler.

0: Alvarlı Efe unvanıyla meşhur Hacı Muhammed Lütfi Hazretleri 1868 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinin Kındığı köyünde dünyaya gelir. Efe Hazretlerinin annesi Seyyide Hatice Hanım'dır. Babası Hacı Hüseyin Efendi ise Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Hacı Feyzullah Efendi'ye müntesip olup gönlü saf, ruhu pak, nurani bir insandı.
1: Şimdi Efe Hazretlerinin tabii ta küçük yaşlardan itibaren yetişmesi gerçekten çok dikkat çekici. Bir kere tam bir alim, mükemmel bir alim ve maneviyat yönüyle de kemale ermiş bir babanın dizinin dibinde büyüyor. Çocukluk yıllarından itibaren onun terbiyesinde büyüyor ve babası çok ihtimam gösteriyor. Bütün oğullarının terbiyesi üzerinde fevkalade titizlikle duruyor. 5 tane oğlu var Hüseyin Efendi'nin. 2 tanesi Cihan Harbi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşüyorlar. Bir tanesi Hasbi Efendi genç yaşta vefat ediyor. Geriye 2 oğlu kalıyor. Muhammed Lütfi Efendi, Mahmut Vehbi Efendi. Her ikisinin hem ilmi tahsiliyle hem de manevi tahsiliyle bizzat Hüseyin Efendi kendisi meşgul oluyor. Tabii bunu kafi görmüyor. Oğlunu Erzurum'da medreselere gönderiyor. Orada alması lazım gelen ne gibi ilmi cihetten eksiği varsa onları da tamamlıyor.
2: İlk tahsillerini babasından ve o zamanın Erzurum'da yetişmiş büyük üstazlarından ilk tahsillerini bu şekilde görüyor. Ve 20-22 yaşları arasında Hasankale Sivaslı Camisi'ne imam oluyor.

0: Eşhedü en la ilahe
1: illallah. Yıl 1890. Efe Hazretleri henüz 22 yaşındadır. Erzurum'un Hasankale ilçesindeki Sivaslı Camii'nde imam olarak görev yapmakta olan bu mübarek zat, ilmi yeteneği ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini kazanır.
2: Aynı sene babasıyla birlikte Bitlis'e gidiyorlar. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin dergahına gidiyorlar.

0: Alvarlı Efe Hazretleri ve çocukluğundan bu yana kendisine rehberlik eden babası Hacı Hüseyin Efendi, Bitlis'te ikamet eden Pir-i Küfrevi'nin feyiz dolu huzuruna çıkar, kutsi nazarına mazhar olur ve sohbetleriyle müşerref olurlar. Efe Hazretleri bu yolculuğu şöyle ifade eder.
1: 1307'de oldum revane, eriştim Ravza-i Darül Emane. Cihan gülzar içinde bir güliter, o şehri Bitlis idi verdi Ahmer. Mekin ile mekan bulur şerafet, kerim ile görülür her keramet. Mübarek bir zaman kıldım ziyaret, ziyarete var idi bir işaret. Verirdi feyzi feyyazdan nişanı, var idi Bitlis'in bir

0: alişanı.
1: Şimdi Hazreti Pir'in huzuruna gidiyorlar. Yani Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin. Buyuruyor ki o zat, Hüseyin Efendi bize kemalinden gelmiş, ihtiyacı yok. Çünkü Hacı Feyzullah Efendi'den terbiye görmüş, Mir Hamza-i Nigari'den terbiye görmüş ama son derece mahviyet sahibi bir zat. Kendinde hiçbir varlık hissetmiyor. Hazreti Pir Hüseyin Efendi'yi hemen halife nasip ediyor. Zaten bize ihtiyacı yok buyuruyor. Muhammed Lütfi Efendi'ye gelince, daha 21-22 yaşında bir delikanlı düşünün. Yani yeni medreseden mezun olmuş, bugünün tabiriyle üniversiteden mezun olmuş efendim. Hazreti Pir günde 2 saat sohbet ediyor. Ve huzurunda çok değerli alimler oturuyor. Sohbeti son derece ilmi, manevi bir seviyede. Ve huzuruna daima yaz kış rivayet edildiğine göre leğen dolusu kar getiriliyor. Bu zat 120 yaşında vefat etmiş. Son derece zayıf, nahif bir vücudu var ama müthiş bir hararet varmış o zatta. Sohbete başlarken mübarek iki elini leğene, karın içerisine koyar. Söze, hayrul kelam kelamullah, hayrul dua elhamdülillah diye başlar. Euzü besmele çekip bir ayet-i kerime okur ve onu tefsir edermiş.
2: Muhammed Küfrevi Hazretleri, Nakşibendi şeyhlerinin ve Doğu alimlerinin büyüklerinden olup, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin kıdemli halifelerindendir. Pir-i Küfrevi olarak da anılan Büyük Veli, 1775 ile 1898 yılları arasında yaşamış, Bitlis ve çevresinde büyük irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lahikası adlı eserinde, Silsile-i İlmiye'de son dersini Küfrevi Hazretlerinden aldığını şöyle beyan ediyor. Silsile-i İlmiye'de bana en son ve mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi Kuddise sırruhudur. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefat haberini duyduğunda 18 yaşlarında olan Bediüzzaman Hazretlerinin Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerine ne derece muhabbeti olduğuna çok güzel bir örnek teşkil etmesi açısından şu hatıra gönülleri hoş edecek, ruhları sürurlandıracak keyfiyettedir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin torunu Cesim Küfrevi'nin naklettiği üzere Küfrevi Hazretlerinin merkadı yapılırken Üstad Bediüzzaman, Muhammed Küfrevi benim üstadımdır. Onun türbesine ben de taş taşıyacağım demiş, sırtına koydurduğu taşları zahmet ve meşakkatle türbeye taşımak suretiyle Sadat'ın türbesine fiilen çalışarak hizmet etmiştir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefatından sonra onun irşadını devam ettiren kıymetli oğulları Şeyh Abdülbaki Efendi de Birinci Cihan Harbi yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak hususunda büyük gayret sarf etmiştir. Bilhassa doğuda bölücülük yapmak isteyenlere karşı çıkmış ve çıkan isyanları sonuçsuz bırakmakta büyük rol oynamıştır. Alimlere ve mürşid-i kamillere hürmet ve saygı abidesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbe-i şerifini yaptırdığı gibi, Muhammed Küfrevi Hazretlerinin türbesini de İtalyan mimarlar göndermek suretiyle bizzat kendisi yaptırmıştı. Küfrevi Hazretlerinin yanında, seyri sülûğunu ikmal edip kısa zamanda yüksek derecelere kavuşan Efe Hazretleri, Pir-i Küfrevi Hazretlerini sonsuz sadakat ve samimiyetle, derin muhabbet ve hayranlıkla metheder.
3: Canan yolunda canım giderse canıma minnet el hükmü lillah. Yarın eliyle şemam yanarsa

0: devleti baki fazlun minallah. Pir-i küfrevi, emir-i ebrar, nur-i manevi, sultan-ı ahyar, şems-i hidayet, necm-i saadet, hadi-i ümmet min keremillah.
1: Efe Hazretlerinin kendi ifadelerini ben size oğlu Hacı Seyfettin Efendi Hazretlerinden dinlediğim şekliyle naklediyorum. Buyuruyor ki, bir kuvvet beni yerimden aldı kaldırdı. İradem elimde değil. Hazreti Pir, oğlu Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler kollarına girerek dışarıya teşrif ettiler. Onun arkasından bir güç beni kaldırdı. İradem elimde değil. Kapıdan çıktığım zaman Hazreti Pir'in sofada ayakta beklediğini gördüm. İki yanında da o kıymetli oğulları Şeyh Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler. Hazreti Pir Muhammed Lütfi Efendi ile eliyle böyle işaret ediyor. Yaklaşıyor, tam karşısına geldiği zaman mübarek iki eliyle şakaklarından tutarak öyle bir nazar ediyor ki Efe Hazretlerinin kendi ifadesidir. Başım arşa değdi zannettim buyuruyor. Şimdi Efe Hazretlerinin terbiyesi burada bitiyor. Bir nazarla. Dünya ve ma fiha değer ehli nazardan bir nazar buyuruyor Efe Hazretleri bir şiirinde. Yani nazar sahibi velinin tek bir nazarı dünya ve onun içinde olan bütün her şeyden daha kıymetlidir. Onu ifade ediyor. Efe Hazretleri bu hadiseden sonra Hazreti Pir'in vefatına kadar 7 defa ziyareti var. Sonra tabii Erbain'e giriyor efendim, seyri sülükünü tamamlıyor. Babasından 5 sene sonra icazet tarihi 1312'dir. 1312 tarihinde hilafetnamesi, icazetnamesi verilmiş. Ve kendisi de insanları irşad ile memur olmuştur.
2: Alvarlı Efe Hazretlerinin Muhammed Küfrevi Hazretlerinden aldığı icazet, Allah Teala'ya hamd ve Peygamber Aleyhisselam'a salavatla başlayıp şu şekilde devam eder.
0: Bu icazetin sahibi olan Pasinli Halife Hüseyin Efendi'nin oğlu Muhammed Efendi uzun bir müddet sohbetimizde bulunmuş, bizden Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye Saadatının adabını almış ve bu adabı ciddi bir bağlılıkla kendi nefsinde eda etmeye devam etmiş olup, kendisinde irşad etme, müritleri terbiye etme ve yol gösterme kabiliyeti müşahede ettiğimizden kendisine bu konuda hilafet icazeti verdik.
3: Delikanlı denilecek bir çağda Efe Hazretleri hilafete nail olmuş. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin dergahından hilafetini almış. Şimdi tabii günümüzde elbette ki o yaşta da güzel insanlar vardır. Ama bir Efe Hazretleri gibi o yaşta, o çağda o noktaya gelebilecek insanlar çok az rastlanan müstesna şahsiyetlerdir. Dolayısıyla da Efe Hazretleri'nin o yaşta o noktaya ulaşmış olması hem Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, hem neslinden gelen bir güzellik, hem de kendisinin istidat ve kabiliyeti ile ilgilidir.
2: Pir-i Küfrevi'den aldığı ilim ve icazetle insanları irşada memur edilen Efe Hazretleri Erzurum'un Dinarkom köyünde 16 yıl imamlık yapar. Hususen methettiği, halkına dua ettiği Dinarkom'da ilim ve irfan alemine sonsuz bir iştiyakla ve samimiyetle hizmet eder. Dinarkom onu, o Dinarkom'u çok sever.
1: Dinarkom'da evlendiğini biliyoruz. İlk hanımı Hacı Feyzullah Efendi'nin torunu Feride Hanım. O kısa zaman sonra

0: sonra vefat ediyor. Daha sonra Esma Hanım'la evleniyor. Ve Esma Hanım'dan 4 çocuğu var. Bu 4 çocuğundan 3 tanesi Dinarkom'da küçük yaşta vefat ediyor. Sade Efendi, Hakkı Efendi, bir de Mukime Hanım. Seyfettin Efendi hayatta kalıyor ve Efe Hazretleri'nin hayatta tek evladı o. Esma Hanım da çocuklar daha küçükken zaten vefat etmiş. Ondan sonra tabii Hüseyin Efendi de Dinarkom'da ve dul olarak kalıyor. Evli değil yani o zaman. Çünkü Hatice Hanım, Efe Hazretleri'nin annesi, Kındığı köyünde vefat etmiş. Zaten kabri de orada. Hüseyin Efendi Hazretleri'nin bağlılarından ve Hasankale eşrafından Kürt Abdurrahman Efendi geliyor. Diyor ki Hüseyin Efendi Hazretleri'ne, kardeşimiz Muhammed Efendi yalnız kaldı. Eğer emir buyurursanız kızım Hafız Salihe Hanım'ı ona nikahlamak isterim buyuruyor. Söylüyor. Ve nikah kıyılıyor. Gelin arabası, bir kağın arabası tabii, çeyizleri yüklenmiş Hasankale'den Dinarkom köyüne geliyor. Efe Hazretleri o sırada efendim ahırda hayvanlarına yem, alak vermekle meşgul. Hemen haberciler geliyor. Efe, Efe, gelin alayı geliyor. Hele kıyafetini bir değiştir, üstünü başına düzenle. Tabii kılık kıyafetini değiştiriyor efendim, karşılıyorlar. Hafız Salih Hanım bir hafta sonra o kıymetli çeyizlerini, ki babası zengin, efendim zengin bir aileye mensup, oldukça yüklü çeyiz getirmiş. Fakat tabii düşündürücü, ibretamiz bir sahne. Muhammed Lütfi Efendi hiçbir şeysi yok, köyün imamı. Fakat Abdurrahman Efendi onu maddesiyle ölçmüyor, manasıyla ölçüyor. Onu görebilen bir insan. Bir hafta sonra efendim bütün çeyizlerini odanın ortasına sermiş, bohçalıyor. Efe Hazretleri, hayrola Salih Hanım ne yapıyorsun diye sorunca diyor ki, efendi bu evde bunlara ihtiyaç olmadığını anladım ben. Bunları gelinlik kızlara hediye etmek için böyle hediyelik bohçalar haline getiriyorum diyor. Hafız Salih Hanım da orada vefat ediyor. Dolayısıyla Dinarkom'da Efe Hazretleri'nin efendim Esma Hanım, Salih Hafız Salih Hanım ve 3 çocuğu, Sade Efendi, Hakkı Efendi ve Mukime Hanım Dinarkom kabristanında yatıyorlar. Dinarkom hayatı Efe Hazretleri'nin Birinci Cihan Harbi sıralarında efendim Ruslar Erzurum'u işgal edince Yavi'ye nakletmesiyle bitiyor. Oradan Yavi'ye naklediyor.
1: Bir karıncayı dahi incitmeye çekinen Allah dostları, nebevi ahlakın bir gereği olarak vatanlarını savunmak ve zulmün hakim olduğu yerlerde zulme dur diyebilmek için gerektiğinde savaşmaktan çekinmemiş, bu yolda şehit olmak için can atmışlar. Erzurum'un Ruslar tarafından işgali, Alvar imamının cihadında yeni bir cephenin açılmasına sebep olacaktır.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli.

0: otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. ...12 Şubat 1916 günü... ...Birinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden Rusya... ...Van, Bitlis ve Muş'tan sonra Erzurum'u işgal etmiş... ...evler yakılıp yıkılmış... ...kütüphaneler ve halkın elindeki mal varlığı yağmalanmış... ...kimi insanlar Erzurum Kalesi'ne götürülerek asılmış... ...ve yüzlerce genç tutuklanarak Rusya'ya sürgüne gönderilmişti. Bu durumu fırsat bilen Ermeni çeteleri... Her tarafı yağmalamış ve bu durum Efe Hazretleri'nin yüreğinde onulmaz yaralar açmıştı. O günkü dehşete şahit olan Efe Hazretleri, Erzurum'un işgalini şöyle ifade eder.
1: Koptu bugün kıyamet, yeryüzü alkan oldu. Görülmemiş alamet, kandan bir tufan oldu. İslam hanümanıyla, kurtulmaz bir canıyla, herkesin öz kanıyla saçları elvan oldu. Lale yanak, gül yüzler, gonca dehan, dür sözler, hançerlendikçe sızlar, bedenleri kan oldu. Yavrular ağladıkça, ciğerler dağladıkça, hançerler bağladıkça, cesette bir can oldu.
0: İşgal sırasında Dinarkom köyünde imamlık görevine devam eden Efe Hazretleri, bu işgal ve katliama karşı arayışlara başlar ve işgal güçlerine karşı savaşan Türk ordusuna katılmak için Erzurum'a gelir.
2: Efe Hazretleri cepheye gitmek istiyor. Fakat o günün kurallarına göre ilmiye sınıfından olanlar, yani alimler, bir imtihan neticesinde askerlikten muaf tutuluyorlar. Sebebi ilim erbabının cephede telef olmaması için. Efe Hazretleri de aslında askerlikten muaf olan ulemadan, ilim erbabından. Ancak buna rağmen cepheye gitmek istiyor. Fakat bir komutan kendisine, efendim cephede askerlerimiz savaşıyor, sizin gibi kıymetli insanlarımızın geride halkımıza destek olması gerekir. Siz halkımızı irşad edin, vaaz-ı nasihatlerinizle onlara yön verin, daha faydalı olur diye ikna ediyor. Bunun üzerine işte Yavi'ye gidiyor.
0: Rus istilası sırasında Erzurum'dan Yavi köyüne geçen Hacı Muhammed Lütfi Efendi, buradan milli mücadeleye destek veriyordu.

0: Bu sırada Ruslar, ülkelerinde yaşanan ihtilal nedeniyle Erzurum'dan çekilmeye başlamış, bunu fırsat bilen Ermeni çeteleri özellikle Erzurum ve çevresinde büyük bir katliama girişmişlerdi. Rusların Erzurum ve çevresini işgaline başından beri büyük tepki gösteren Efe Hazretleri, Rus işgalini fırsat bilen Ermeni çetelerinin Yavi ve çevresinde başlattığı katliam üzerine harekete geçer.
1: Efendi Hazretleri orada hem imamlık görevi hem de Ermeniler ve Ruslara karşı bir sivilden bir cephe açıyor. Hatta Rusların cephaneliği Ermenilerin elindeymiş o zaman. O Ermenilere güvendikleri için Ermeniler bakıyormuş cephaneliğe.

0: Erzurum'un Yavi köyünde bir cuma günü. Efe Hazretlerinin cuma vaazını dinlemek için çevre köylerdeki halk Yavi köyüne akın etmektedir. Minberde Efe Hazretleri vardır ve cemaate şu şekilde vaaz eder.
1: Muhterem Müslümanlar! Şunu bilin ki biraz sonra kılacağımız bu namaz düşmanla savaşmadığımız sürece Allah katından makbul değildir. Ermeniler vatanımızı işgal etmişken, insanlarımızı öldürüp ırzımıza, namusumuza el uzatmışken bizim burada ve evlerimizde rahat oturup ibadet etmemizi, bakın yemin ederek söylüyorum, bütün bildiklerime dayanarak söylüyorum ki Allah kabul etmez ve etmeyecektir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi zaman canımızla ve malımızla cihad etme zamanıdır. Allah'ını, peygamberini, devletini seven herkes elinde neyi varsa alsın gelsin harbe katılsın. Namazdan sonra ben yola çıkıyorum.
0: Alvarlı Efe önderliğindeki halk evlerinde savaşabilecekleri ne varsa yanına alarak Yavi'den yola çıkar. Oyuklu köyünde Ermenilerin elinde bulunan Rus cephaneliğini ele geçiren Efe Hazretleri karşısına çıkan düşman birliklerini geri püskürtür ve yanındakilerle birlikte o sırada Haydari Boğazı yakınlarındaki Zergide köyünde bulunan Türk ordusuna katılır. Efe Hazretlerinin katılımı ordu içinde duyulunca askerlerimize büyük bir moral olur. Kendisinden ve yaptıklarından haberdar olan komutanlardan biri gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak askerlere şöyle hitap eder: Allah, millet, vatan yolunda şehit olmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, yiğit askerlerim. Bakın, fazla söze ne hacet. Bugün aramıza katılan değerli hocamız Muhammed Lütfi Efendi ve cemaatini gören düşmanlarımız elbette şunu söyleyeceklerdir: biz bu milleti nasıl yenebiliriz? Hacısı, hocası, yaşlısı, genci, sıhhatlisi, hastası, gelini, anası, ninesi tek bir vücut olmuş. Bu güce kim karşı durabilir ki?
2: Tabii bu cihat, yani her Müslümanın üzerine farz olan bir şeydir. Efendim, o zaman tabii milli mücadelede malum, milli mücadelenin en önemli destekçileri tekkeler olmuştur. Yani Bektaşi tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, Nakşi tekkeleri, bu meşayih-i kiram müridanıyla birlikte cephelere alaylar oluşturarak katılmışlardır. Efe Hazretlerinin de bu milli mücadelede böyle bir çalışması ve katkısı olmuştur. Zaten Erzurum'a geldiği gün müfrezesiyle birlikte tam 12 Mart'a tekabül ediyor. 12 Mart Erzurum'un kurtuluş günü. Hemen tabii babasının yanına koşuyor. Sevdiği bir ahbabına teslim etmiştir yaşlı babasını, mübarek babasını. Fakat yine bir Ermeni tarafından dipçikle, tüfek dipçiğiyle başına vurularak yaralanmış ve kucağında şehit oluyor.

0: Ruslar Erzurum'u işgal ettiği zaman etrafında bulunan insanlar Hüseyin Efendi Hazretlerine soruyorlar hep. Ne zaman bu Ruslar içimizden çekilir diye. O da mübarek sakalını böyle sıvazlayarak bu aksakal ne zaman kana bulanırsa o zaman buyururmuş. Hakikaten mübarek başından akan kanlar aksakalını kırmızıya boyamış o gün. Ve o günde Erzurum işte 12 Mart'ta kurtulmuş oluyor. Erzurum'un kurtuluşundan sonraki 1918 yılı oluyor. 1918'den 1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor.
1: Alvar Köyü, Efe Hazretlerinin Allah yolunda yapacağı hizmetlerin yeni adresi olur. Ne yaşanan işgal ve savaşların ardında bıraktığı ızdırap, ne gittikçe artan yoksulluk, ne de ilim erbabına yapılan baskı ve sıkıntılar, Efe Hazretlerinin Allah yolundaki hizmetlerine engel olamamış, o burada cömertliği, teslimiyet ve sadakatiyle herkese örnek olmuştur.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Çok sade giyinirdi. Vezirleri ona, "Siz padişahsınız, güzel elbiselerde giyebilirsiniz," derdi. O ise, "Siz güzel giyinip bana güzel görünüyorsunuz. Ben güzel giyinip kime güzel görüneyim? Bizim güzel görüneceğimiz merci, vücudun dışına değil, içine bakar," derdi. İki atı vardı. Birinin adı Akduman, diğerinin adı ise Karaduman'dı. Sulh zamanlarının yoldaşı Akduman, harp zamanlarının yoldaşı da Karaduman'dı. Güzel bir sonbahar sabahı, Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim Han, en yakın adamı Hasan Can'la birlikte kırlara doğru gezintiye çıktı. Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han'ın dert ortağıydı. Onun yanında gönlü rahat ederdi. Gizli açık bütün müşküllerini ona söylerdi. Onunla istişare ederdi. Fakat Hasan Can endişeli. Bilmediği bir şeyler var sanki. Karaduman harp zamanının atı ama şimdi sulh zamanı. Edebince sordu. "Hünkârım, sulh zamanı harp atına binmenizin sebebi nedir?" "Hasanım, istiyorum ki gidip Frenklerle cihad edelim. Fakat Mısır Sultanı tedbirsizlik ediyor. Yanına topladığı vicdan yoksullarına kanıp İslam alemini fitne ateşine atıyor. Düşmanlarımız da bu sebeple bayram ediyor. O yüzden Mısır'da yanan fitne ateşini söndürmeliyiz. Seferimiz ne vakittir sultanım? At üstünde değil miyiz Hasan Can? Gayrı sevdiklerinle helalleşmeye çalış. Cenab-ı Hak niyetiniz gibi seferinizi de mübarek kılsın sultanım. Gel şu ağacın gölgesinde iki rekat namaz kılalım." Üsküdar'dan Mısır üzerine sefere çıkılıyor. Ordumuzun geçtiği yerlerde adalet ve bereket hasıl oluyor. Allah için çıkılan seferde ordumuz mağlubiyet yüzü görmeden bir perşembe günü meşhur Sina çölüne geliyor. Ölüm tüneli sayılabilecek 400 kilometreden büyük olan Sina çölünü geçmek gerekiyor. "Mümkün değil bu çölü geçmek," diyen çatlak sesler var. Mümkün olmasa böyle bir sefere çıkmaya ne gerek var? Gaye, Rabbin rızası her bir yanı sarsın. Doğru diye bilinen yanlışlar ortadan kaldırılsın. Bu yolda Osmanlı ordusunu çölde yaşamaya alışkın düşman askerinin pusuları bekliyor. Bu yolda Osmanlı ordusunu akrep, yılan, sivrisinek saldırıları bekliyor. Rüzgarın uçuşturduğu kumlar iyi korunan kapların içine girebiliyor. Bu yolda Osmanlı ordusunu kış aylarında bile gündüzleri 40 derecenin üstüne çıkan sıcaklar, gece olunca sıfırın altına düşen dondurucu ayazlar bekliyor. Bakın, orada bir hareketlilik var. Koca Sina çölünün ortasında atından inip yaya yürümeye başlayan bir sultan var. Vezirlerde bir heyecan. Bu ıssız çölde

Uçaktan inilir mi koca sultan? Birazdan verilecek müthiş cevabın sorusunu soracak Hasan Can. Hünkârım, atınızdan inmenizin sebebi nedir? Görmüyor musunuz? Önümüzde yürüyen Fahri Alem Efendimiz'dir. O önümüzde yürürken ata binmek edepsizliktir. Göz, akıl, fikir, bunların hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. 13. günün sonunda asker bitkin bir haldedir. Lakin geçilmesi imkansız denilen Sina Çölü, Efendimizin rehberliğinde 13 günde geçilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes emanetleri ve Mısır hazinesi Osmanlı Devleti'ne devredildi. Mısır artık Osmanlı Devleti'nin bir eyaletiydi. O artık Peygamber Efendimizin yeryüzündeki 73. halifesi olan Yavuz Sultan Selim'di.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da.

İnşallah biraz olsun bu yolumuzun güzelliğini anlayabilmek için, bize ne getirdiğini gösterebilmek için belli başlı büyüklerimizin, bu yolun büyüklerinin koymuş olduğu belli başlı dusturlar vardır. Bu dusturlar bize, yani Nakşibendiye yolundaki müritlere, sofilere en güzel şekilde yaşantısını kemale erdirmek için, Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek için koymuş oldukları kandillerdir. Yol göstergesi bize ışıklardır. Yani biz o ışıkları takip edersek sonucu Rabb-u Teala'nın izniyle cemalullah'tır. Biz o yol üzerinde devam edersek sonucu Rabb-u Teala'nın rızasıdır. Bu sebepten dolayı da saadatlar, büyükler bizim bu yolumuzun kandillerini teker teker tarif edip bize kolaylık vermişlerdir. Ama sofi, mürit o kandillere uyması gerekir. O yoldan gitmesi gerekir. İlk önce o yoldan gitmeye karar vermesi gerekir. Başlangıcı biatle başlıyor. Asıl başlangıç biatle başlıyor ama gerisini de getirmesi gerekir mürit. Sadece ve sadece tövbe alıp ondan sonra belli başlı meseleleri yapma meselesi değildir. Yani ben tövbe aldım, hani itaat ediyorum seni, ben mürşit olarak kabul ettim diyoruz. Ama uymak da gerekiyor, uygulamak da gerekiyor. Ben bu yola uydum, teslim oldum. Bir doktora teslim olur gibi ameliyathaneye girdiğinde doktorun sana söylediği cümlelere teslim oluyoruz. Bize verdiği cümlelere teslim oluyoruz. Sana yapacağım ameliyatta zararlı da çıkabilirsin diyor. Biz imza atıyoruz. Sen şundan işte kulak ameliyatından girdin. Kulağından ameliyat olacaksın ama belki sağır kalabilirsin. Yüzün felç kalabilir. Dilin tat almayabilir. Burnun koku almayabilir. Neyse işte türlü türlü meseleleri sayıyor. Sen işte bu hasletler altında yine de razı mısın benim ameliyat etmeme? İmzayı atıyoruz. Zarar görsem de ben bu ameliyatı olacağım çünkü sen doktorsun. Bu işin ehlisin diyoruz. Saadat da bize bir biat ettirdi. Tabi olacağız dedik. Teslim olacağız dedik. Ama sadece o sözde değil, o imzayı da atmamız gerekir. Önümüze kağıdı koydular. Bunları uygulayacaksın. Nakşibendiye yolunda saliklerin tam manasıyla yaşantısını sürdürebilmesi için belli dusturlar koymuşlar. Bu dusturlar teker teker imza atılması gerekir. Her birinden geçtiğinde imza atmak gerekir. Ben kabul ettim, bunu uyguluyorum, bunu yapıyorum diyerek kişi yoluna devam etmesi gerekir. Bu genel olarak Nakşibendiye yolunda zaten vardı. Ama Abdülhalid el-Gücdevani Hazretleri bu 11 dustura isim verdi. Yani baş yazı olarak koydu. Salik, mürit, sofi bu meselede daha kolay bir yol gidebilmesi için. İlk dustur diyor. İlk önce dusturların hepsini Farsça sayacağız. Ondan sonra teker teker ona geri gireceğiz zaten. İlk dustur vukufi zamani. Yani bu yoldaki meselede vukufi zamani. Yani yaşadığın anın farkında ol manasında Farsça olduğundan dolayı onu okuyorum ilk önce. Alt yazı sonradan inşallah açıklayacağız. İkincisi vukufi adedi. 3 vukufi kalbi. 4 nazar ber kadem. 5 huş der dem. 6 sefer der vatan. 7

halvet der encümen. 8 yad kert. 9.'sü baz geçt. 10.'sü nigah daşt. Ve 11. düstur olarak da yad daşt diye Abdülhalik Gücdevani Hazretleri Katasalon Surali'ye bunu bu şekilde bize yol göstergeri olarak adım adım rıza ilahiye, Rabb-u Teala'nın rızasına, makamındaki o fenafillah, bekabillah makamlarına erişebilme prosedürünü bize burada tarif etmiştir. Mürit bunu biliyor. İlk öğrendiğimiz şeylerden, ama uygulamaya gelince ne kadarını uygulayabiliyoruz? Bunu bir düşünmek, tefekkür etmek gerekir. Dedik vukufi zamani, mürit yaşadığı anın farkında olması gerekir. Anın farkında, çünkü zaman değerli, zaman kısadır. Şu an aramızda bulunan gencinden yaşlısına ne kadar zaman geçtiğini, ne kadar çabuk geçtiğini anlamıyor. Daha dün okula yeni başladım diyor, okulum bitti. Daha dün işe başladım, emekli oldum. Zaman nasıl geçtiği bilinmiyor. Ondan dolayı her anın farkında olması gerekir mürit. Nasıl? Hiçbir anın boşa geçmemesi için, boşa sarf edilmemesi için kendisinden gayret gerekir. Kendisinden o gayreti yaparsa eninde sonunda Rabb-u Teala'nın huzurunda, huzuru ilahide, Rabb-u Teala'nın huzuruna vardığında ibadetler ne kadar düzgün olmasa dahi, ibadetleri tam manasıyla yapamamış olsak dahi, en azından vaktimi değerlendirmeye çalıştım. Ben bu Nakşibendiye yolunda öğrendim, bir tek unsur vardı, bir dustur öğrendim, o da vukufi zamani, onu da uygulamaya çalıştım. Uygulamaya çalışırken vefat ettim. Ya Rabbi elimden gelen buydu diyebiliriz. Eğer ama uygulamaya dökmeye çalışıyorsak diyebiliriz. Eğer uygulamaya dökmüyorsak bunu dahi diyemeyiz. Gavs Hazretlerinin birkaç bu meseleyle alakalı cümleleri var. Bu cümlelerde diyor ki yaptığımız işlerin muhasebesini yapmalıyız. Kendi nefsimizi kandırmayalım. Allah Celle Celaluhu kalpleri biliyor. Onun rızası olmayan işte hayır yoktur. Kalbimizi nefis ve şeytana bırakmayalım. Düşman düşmana acımaz. Bunu iyi bilmemiz gerekir. Kulağımıza gerçekten değil, gönlümüze yerleştirmemiz gerekir. Aklımıza değil, gönlümüze bu cümleleri yerleştirmemiz gerekir. Düşman düşmana acımaz. Çünkü bizim en büyük düşmanımız atadan kalma şeytan aleyhillanedir. Onun dostu nefistir. Ne istiyor bizden? Yanlarında saf tutmamızı istiyorlar. Yanlarında beraber olmamızı, yani onun ile beraber cehenneme gitmemizi istiyor şeytan aleyhillane. İyilik istemiyor. Dünya halinden düşünsek, kendi dünya işimizi düşünsek, bir kişiye karşı bir kin, bir düşmanlık, bir küskünlük olduğu zaman onun yüzünü değil, ismini değil, onun mahallesini bile duymak istemiyor insan. İşte şu kişinin oturduğu yer, duymak istemiyor, gönül kabul etmiyor. Niye? Düşman olarak kabul etmiş. Ama biz öyle aciziz ki bizim düşmanımız bize nasihatlerde bulunuyor, bizim kuyumuzu kazıyor, biz de hay hay efendim girelim diyoruz. Adem aleyhisselamı yalan yemin ile cennetten çıkmasına sebep olan şeytan aleyhillâne, ona en güzel yerden çıkarıp en edna yere gönderten sebep olan şeytan aleyhillâne, biz hala onun sözünü dinleyebiliyoruz. Onun söylediklerine kulak asabiliyoruz.

bizim zamanımızı boşa harcamamıza sebep oluyor. Ömür uzun değil, kısa. Ne kadar sürdüğü belli değil. Adem aleyhisselama sorulduğunda dünyayı nasıl buldun? Bin senelik ömür. Dünyayı nasıl buldun? İki kapılı bir han. Birinden girdim, diğerinden çıktım. Bin senelik ömür. Birinden girdim, diğerinden çıktım. Şu kapıdan girip bu kapıdan çıkmak ne kadar sürebilir sanki? En fazla bir dakika sürsün. Yani o kadar kısa diyor. Bin senelik ömür. Bizimkisi ne kadardır o zaman? Bizdeki tarif de şudur herhalde. Handaki kapıya dokundum, bitti. Daha girmeyi bile başaramadık. Ömür bu kadar kısa. Nefis bize daha uzun gösteriyor ama ömür bu kadar kısa. Biz bunu ilk önce şuurumuza, gönlümüze yerleştirmemiz gerekir. Zamanımız bizim çok değerlidir. Çünkü hesabı sorulacaktır. Çünkü o zamanı kim verdi bize? Ecelimizi kim? Rabb-u Teala verdi. Ecelimizi Rabb-u Teala bize dedi. Bu kadar ömrüm var. Derdi. Gelip de her bir beyaz sakala sorgu sorarsa nasıl cevap verebiliriz? Her bir kırışıklığa hesap sorarsa, sen bu saçı nerede beyazlattın? Sen bu sakalı nerede ağırttın? Sen bu kırışıklığı nerede oluştu senin bu ömründe? Sorarsa nasıl bir cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl bir cevap vereceğiz? Her bir zamanın çok büyük bir değeri vardır. Çünkü hesabı Rabb-u Teala'nın huzurunda verilecektir. Rabb-u Teala merhamet sahibi. Merhamet sahibi olduğundan dolayı bize uyarıcılar göndermiş. Peygamberler göndermiş. Allah dostları göndermiş. Allah dostları da ümmeti Muhammed'in, yani bizim zarar görmememiz için, fayda görmemiz için bize dusturlar dizmiş. Onun yanında açıklamalar yapmış ve o yetmiyormuş gibi hayatlarına dökmüşler ki biz görelim. Tasavvufi ahlak nasıldır? Tasavvufi yaşantı nasıldır? Ömürlerine dökmüşler, bize örnek olmuşlar. Ama gören göze, görmezse göz, göz kapakları kapalıysa nasıl bir ömür geçirsen dahi, Evliyaullah'ın evinin içinde yaşasan dahi o bir fayda vermez. Çünkü gözler kapalı. O tarafa doğru hiç yönlenmiyor. Gönlü o işe doğru meyil etmiyor. Etmediğinden dolayı da fayda görmüyor. Zarar görüyor. Hani Allah dostlarının yanında ya diyor insan evliya olur ya da münkir olur. Onun arası yok. Yani yanlarında bulunanlar. Biz gene Rabb-u Teala'nın merhametinden uzaktayız. En azından arada dolaşma imkanımız var. Ama öbür tarafa doğru giderken adımlarımızı hayra doğru vesile etmemiz için ne yapmamız lazım? Zamanımızı değerlendirmemiz lazım. Diyor ki Gavs Hazretleri, kalbin katasalları sıraliye, kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise şeytanın gıdasıdır. Yani günah işliyorsa kişi şeytanı güçlendiriyor. İmanını kuvvetlendirmesini istiyorsa zikir çekmesi gerekiyor. Yani zamanını zikirle geçirmesi gerekiyor. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse Yüce Allah'ın zikrini çok yapmalıdır. Allah-u Teala'nın zikrini yaparsa kalp dirilir. Dirilen kalp şeytanın vesveselerinden kurtulmaya başlar. Şeytanın vesvesesinden kurtulan bir kalp Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu zamanı değerlendirmeye başlar. Hepsi birbirine bağlı. Yani zikrini çekmeyen vesveseye kapılır. Vesveseye kapılan zamanını boşa harcamaya başlar. Zamanını boşa harcamaya başladığı zaman artık zamanının çoğu boş olmaya başlar ve bu sebepten dolayı da kişi ehli dünya olmaya başlar. Ehli dünya da

işi gücü dünya, dünyadan başka hiçbir şey aklından, fikrinden, gönlünden geçmez. Yani sırf ve sırf Rabb-u Teala'nın rızasının dışında dolaşır. Başka hiçbir yerde dolaşmaz. Ehli dünya diyor öyle bir, hani onu hemen bir kısa tarif etmiş olalım da, diyor bir Allah dostu ehli dünyanın hani ne kadar rahatsız olur diye tarif getirilirken, mescidin bir ucundan girse diyor, mescidin diğer ucunda Allah dostu dursa onun kapıyı açar açmaz burnundan onun melanet kokusu gelir diyor. O kadar rahatsız olur, o kadar onlara öyle bir rahatsızlık verir. Ama hiçbir zamanda yüzlerini ekşitmezler. Gene kollarını açıyorlar bize. Ehli dünya mıyız? Ehli zikir miyiz? Ayırt etmiyor. Gel diyor, ne olursan ol, gel. Yeter ki sen Rabb-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalış. Eğer kazanmaya çalışmıyorsan dahi kazananların ya da kazanmaya çalışanların yanında ol diyor. Bize örnek oluyor. Yani biz bu sebepten dolayı zaman kısa, çok dikkat etmemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevmezse onun ağzına zikrini vermez. Zikir çekmeyen sufi avamdır. Nakşi listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır. Sofi olur, avam sofi olur ama zikir çekmiyorsa Nakşi listesine yazılmaz. Nakşi nedir? Gizli yapandır. Kalbine, gönlüne Allahu Teala'nın zikrini nakşedendir, ekendir. Zikir çekmiyorsa nasıl Nakşi olabilir? Zikir çekmeyen de o zaman Nakşi olamaz ki. Saadat diyor, Hosn'dir diyor. Nakşi listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır diyor. O zaman biz neresindeyiz? Yani ilk önce o zamanımızın değeri demek ki ilk başta nereden başlıyor? Mümin kulun kalbinden başlıyor. Kalp sağlam olmayınca geriye kalan zaten bir şey kalmıyor. Çünkü amir o. Bizi yönlendiren o. Bizi hakka ya da batıla yönlendiren kalbimiz. Kalp hasta olursa nereye gönderir? Kalp dünya sevgisiyle doluysa ayak nereye götürür? Göz nereye bakar? Dil ne söyler? Hep dünya söyler. Dil hep dünya söyler. Akıl hep dünya düşünür. Ayak hep dünyaya doğru gider. Hiçbir zaman rahmet olan, güzel olan, rıza ilahi olan yola gitmez. Götürmez. Çünkü kalp hasta. Kalpte zarar var. Kalpte sıkıntı var. İlk başta kalbi diriltmek gerekir. O hastalıktan kurtarmak gerekir. O zaman gelen rahmet alınır. Kalp doluysa, kalp kirliyse hiçbir şey alamaz. Buraya sağanak sağanak rahmet yağsa dahi yavan geçti ya der gider. Kalp çünkü dolu. Dünyalıkla onun kalbini şevke getirecek hasletler burada çünkü yok. O Rabb-u Teala'nın rızasını aramıyor çünkü. Yani kalbi Rabb-u Teala'nın zikriyle meşgul olmayan kişiyi diyorum. Onun kalbi rıza ilahi aramaz. Dünyayı arar. Dünyadan zevk alır. Dünyadan keyif alır. İşi gücü dünya olur. Bu sebepten dolayı da saadatlar bize bu tavsiyeleri veriyor. İlk başta sen bunu yapman lazım diyor. Yani sırasını bileceksin. Tam sofiliği yapabilmek için sen ilk başta kalbinle uğraşacaksın. Bu yani kalbiyle uğraşma ilk başta neye benzer? İman etmiş yeni bir kişinin akideyi ilk önce öğrenmesi, İslam'ın şartını, imanın şartlarını öğrenmesi gibidir. Gelip de ihsan makamını hemen ilk öğreneceği ihsan makamı olmaz ki. Rıza makamı nedir? İman eden adama direkt onu anlatmak olmaz ki. Ona ilk başta diyeceksin ki iman şu, bu şekilde inanman gerekir, buna itikat etmen gerekir. Bunları tarif ediyorsun. Ondan sonra gerisi geliyor. Abdest geliyor, taharet geliyor, gusül geliyor. Hepsi teker teker ardından geliyor.

Bunların hepsi sağlam olunca namaz geliyor. Namazın tarifi geliyor. Şimdi adamın tahareti, gusülü sağlam değilse namazı tarif etsen bile neye yarar? Namazı kılsa da neye yarar? Adam cünüp olduğu müddetçe, abdestsiz olduğu müddetçe ya da bedeni necaset olduğu müddetçe. İşte bu İslami yöndeki hal böyleyse sofi müritte de böyledir. Yani ilk zaman bilmesi gerekir. Kalbinin halini bilmesi gerekir. Kalbini hazırlaması gerekir. Ondan sonra diğerleri gelir. Ondan sonra diğer adım gelir. İkinci adım gelir. Birinci adımı atmadan 20. adım atılmaz. Bunu insanoğlu hep nefsine uyduğu zaman yanlış yapıyor. Sofi bunu kendisi daha iyi bildiğini zannederek yanlış gidiyor. Eğer uymazsa, verilen kitapları okumazsa, okumadığı müddetçe, zikri çekmediği müddetçe avamlığı her zaman devam edecektir. 1000 yıllık sofi olsa dahi zikre oturmazsa o sofi, sofi değildir. Tam manasıyla sofilik yapamaz, safilik yapamaz. Çünkü kalbi temiz değildir. Gavs Hazretleri'nin diğer bir sözü diyor ki, insan zikir çeke çeke öyle bir duruma gelir ki attığı her adımda Allah aklına gelir. İçtiği suda Allah aklına gelir. Her şeyde Allah'ın rızasını aramaya başlar. İşte iman budur. Asıl iman budur diyor yani. Demek ki hakiki iman oluşabilmesi için, şu cümleden o anlaşılıyor. Hakiki iman oluşabilmesi için zikir olması gerekir. Zikir olmazsa hakiki iman da olmaz. Çünkü kalbe Allah-u Teala'nın sevgisi girmiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi kalbe tam manasıyla yerleşmiyor. İmanı hakiki zikirde bulursun. Vücut Allah demeye başladı mı artık? Yatarken, otururken, ayaktayken, konuşurken her halde Allah'ın razı olup olmadığını düşünürsün. Yatıyorum ama Rabb-u Teala benim bu yatışımdan razı mıdır? Yürüyorum, gittiğim yere Rabb-u Teala acaba razı mıdır? Konuşuyorum, söylediğim sözden Rabb-u Teala acaba razı mıdır? Artık böyle bir tefekküre dalıyor. İlk adımda, sofiliğin ilk adımında böyle oluyor. Tam manasıyla yapıldığı zaman ilk adım bu şekilde oluşuyor. Ve son olarak da diyor ki Gavs Hazretleri bu sözlerin arkasından, olmadığını düşünürsün, razı olup olmadığını düşünürsün dedikten sonra diyor ki, Allah'ı sürekli düşünmek işte evliyalık budur. Evliyalık buymuş, bu şekildeymiş. Ama biz bu işin neresindeyiz? Ne kadar değerlendirebiliyoruz? Bir iki cümlede evliyalığı tarif ettik. Sadat bir iki cümlede evliyalığı tarif etti. Ama biz bu evliyalığın e'sinde miyiz? Yoksa daha e'sinin de daha gerisinde miyiz bilmiyorum. Kişi onu en iyi kendisi bilir. Nasıl bir haldedir? Zikri çekerken Rabb-u Teala'ya karşı o haleti zikrinden dolayı adımları değişiyor mu? Düşüncesi değişiyor mu? Başkalarına karşı hali değişiyor mu? İnsanlara karşı yüreği daha çok sıcak oluyor mu? Nasıl bir hal üzere, nasıl bir durum üzerine olduğunu insan en iyi kendisi bilir. Ben sizin halinizi bilemem. Siz de benim halimi bilemezsiniz. Ama ben kendi halimi çok iyi bilirim. Siz de kendi halinizi çok iyi bilirsiniz. Nasıl bir hal üzeresiniz çok iyi sezersiniz. Çünkü başkalarının yanında yapmaya korktuğunuz şeyleri yalnızken rahatlıkla yapabiliyor insan. Ama kalp Allah-u Teala'nın zikriyle yanmaya başladığı zaman, o tadı almaya başladığı zaman artık tefekküre yol açıyor. Ben bu işi yaparken Rabb-u Teala benim bu halimden razı mı? Ben bu işe yönlenirken Rabb-u Teala benim bu haletimden memnun mu? Düşünmeye başlar. Zaten bu hale geldiği zaman da mürit adımlarında daha da dikkatli olmaya başlar. Daha da düzgün davranmaya başlar. Zaman bu sebepten dolayı sağ

Atın söylediği sebeplerden dolayı değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Biz bu şekilde değerlendirirsek indillah'ta Rabb-u Teala bize sorduğunda aksakallı geldiğimizde rahat rahat cevap verme imkanımız olur. Çünkü değerlendirmeye çalıştık. Sevgisini gönlümüze yerleştirmeye çalıştık. Bunun birinci düsturu bu şekilde. Diyor ikinci düstur olarak yani vukufi adedi. Şimdi zikir çekeceğiz dedik. Zikir nasıl olacak? Nasıl bir hal ile o zikir çekilmesi gerekir? Verilen tarif nasıl olması gerekir diyor. Zikirde sayıya riayet etmek gerekir. Mürit zikir çekerken verilen sayıya riayet etmesi gerekir. Gene Gavs Hazretleri'nin bu derlemede sözü, virtlerinizi sağlam çekin, ara vermeyin. Bir çekip bir çekmemek kalbi tahriş eder. Nasıl ki doktorun verdiği ilacı bir alıp bir almazsanız fayda olmaz. Bu da öyledir. Bu da aynıdır. Virdini bir gün çekmeyen sofi 90 gün geriye gider. Yani 3 ay önceki hali ne ise o hale döner. Kalp o hale döner. Bir de ne az ne fazla verilen sayıda çekmek lazım. Ne çok ne az. Yani 5 veriliyorsa 5. 6 değil. 4 değil. 5. İlacı az alırsanız faydası olmaz. Çok alırsanız zararı olur. Sadat ne güzel tarif etmiş. Ne kadar güzel veciz sözlerle bize bu tarifi getirmiş. Bizim halimize tercüman olmuş. Adam bir gün çekmiyor. Ondan sonra normal 2 ay devam ediyor. Bende bir değişiklik yok. Yarım çekiyor. Bende bir değişiklik yok. Eğer çekiyorsa bile tam manasıyla çekebiliyor mu? O da ayrı bir konu. Ama buradaki mesele sağlam çekme ve ara vermeme meselesi çok önemli. Çünkü bize verilen tarif hastalığımıza göredir. Ben hastaysam, doktor bana ilacı verdiyse ben bu ilaca riayet etmem gerekir. Yoksa beden o ilacı belli bir azlıkta aldığında atar. Fayda vermez. Çok fazla içersen de zarar olur. Bu sefer de bedeni öldürür. Sadat da diyor ki sofi halini bilecek, tam manasıyla çekecek, onu gaflete girmeden çekecek, sayıya riayet edecek, önem verecek. Nasıl ki doktor ilacı verdiği zaman riayet ediyorsa buna da aynı riayet edecek. Bir ara Gavs Hazretleri hakkında doktor diyor ilaç verdi, ilacı alış şekli tarif olarak. Diyor ki doktor 8 saat sonra ilacı alacaksın denildiğinde Gavs Hazretleri diyor saati saatine, saniyesi saniyesine de, diyor tam 8 saat geçtiği zaman hemen diyor ilacı atıyor. Bu kulun vermiş olduğu doktorun hani saati için vermiş olduğu tarifi böyle uyguluyor. Bu şekilde uyguluyor Gavs Hazretleri. Düşünün bir de Rabb-u Teala'nın verdiklerini nasıl uyguluyordur. Nasıl bir hal ile uyguluyordur. Bizden kendisinin yapmamış olduğu bir şeyi istemiyor. Bizden ne istiyor? İnanın bizden şunu istiyor. Sofilerim imanını kurtarsın istiyor. Sofilerim Rabb-u Teala'nın rızasını kazansın istiyor. Sofilerim Allah-u Teala'nın indinde sevgili bir kul olmasını istiyor. İnanın bizim için istiyor. Bizim için ağlıyor. Bizim için yalvarıyor. Biz kendimize, Sadat'ın bize acıdığı gibi acısak o bize yeter aslında. Biz kendimize o kadar bile acıyamıyoruz. Biz bunu bir ilk önce gönle yerleştirip bir ona iman etmemiz gerekir. Biz ona ilk önce bir inanmamız gerekir. Benim bu yoldaki şifam, kalbimdeki hastalığın tedavisi bu yoldadır. Verilen tariftedir. Ya yapıyorum da ne fayda görüyorum dememek gerekir. Diyor 20 sene boyunca hiç zikrini aksatmayan bir kişi, bir sofi bir gün şeytan aleyhillâhinin vesvesesine kanıyor. Vesvesesi şu: 20 yıldan beri Allah-u Teala'yı zikrediyorsun ama hiçbir cevap aldın mı? Hiç Allah-u Teala'dan bir alamet gördün mü? He ya diyor.
hiçbir

şey görmedim. Hiçbir alameti yok. O zaman diyor, ben de bırakıyorum. 20 yıl bırakmadığı zikri o gece bırakıyor. O vesveseden dolayı. Bunun üzerine uyuyor. Rabb-u Teala demek ki o kulu sevmiş ki alamet olarak rüyasına diyor Hızır Aleyhisselam görünüyor. Rüyasında sen diyor ne yaptın, nasıl bir iş yaptın diyor Hızır Aleyhisselam ona. O da cevap veriyor. Şeytan aleyhillâhinin vesvesesiyle cevap veriyor. 20 yıl boyunca zikir çektim, bir cevap alamadım. Zaten çektiğim zikrin bir faydası yok, ondan dolayı da bıraktım. Bunun üzerine diyor ki, senin diyor 20 sene boyunca aksatmadan zikir çekmen alamet olarak yetmedi mi? Eğer Rabb-u Teala senin zikir çekmeni istemeseydi, senin diline, senin gönlüne adını koymazdı. Ben insan olarak, kul olarak beni sevmeyen bir insanın beni çağırmasını ister miyim? İstemem. İstemiyorum. Çağırmasın. Ya onun ağzından benim ismim çıkmasın diyoruz. Dünyalık bir meselede, şahsi bir meselede bunu diyebiliyoruz. Şimdi Rabb-u Teala kula söyletmemeye kadir. Eğer bir kulu sevmiyorsa, eğer bir kula ismini anmasını istemiyorsa o kul anamaz. Ne kadar zorlasa da A der, lahını getiremez. Allah diyemez. Rabb-u Teala istemezse diyemez. E diyor, sen bundan başka bir alamet mi bekliyorsun? Allah-u Teala 20 sene boyunca sana ismini zikrettirmiş, ismini zikretmeye izin vermiş, sen de diyor alamet bekliyorsun. En büyük alamet diyor senin zikir çekebilmendir. Bu o şiddetle uyanıyor. Eyvah diyor, ben ne yaptım? Kalkıyor ki birkaç dakika geç, fazla geçmemiş. Hemen zikrine geri oturuyor. Gene o gününü de yani zikirsiz geçirmiyor. Rabb-u Teala bir kulunu sevdiği zaman onun gönlüne zikrini yerleştirir. Başka hiçbir alamet beklemesin o kişi. Başka hiçbir şey beklemesin. Çünkü Rabb-u Teala onun gönlüne ismini koymuş. Çünkü Rabb-u Teala o kulun gönlüne ismini yerleştirmiş, onu anmasına izin vermiş. Ama biz daha fazlasını bekliyoruz. Bize taşın konuşmasını, ne bileyim ağaçların secde edişini, bambaşka şeyler bekliyoruz, bambaşka alametler bekliyoruz. En büyük alamet bizim için budur. Zikir çekebilmemizdir. Rabb-u Teala bir kulunu sevmezse sevdiğiyle karşılaştırmaz. Bu da ayrı bir alamettir. Rabb-u Teala bir kulunu sevdiği zaman sevdiğiyle karşılaştırır. Biz ne diyoruz? Gavs-ı Allah dostudur, evliyadır. Ondan karşılaşmamız nedir? Rabb-u Teala'nın razı olduğu bir yolda gittiğimiz alamet. Ama bunu biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Bilmesek burada olmazdık. Ama tam manasıyla inanıyor muyuz? Asıl mesele o. Tam manasıyla inanırsak o zaman amel olarak da halimize yansır. İnsanlara karşı muamelemize yansır. Sözümüze yansır. Düşüncemize yansır. Ama biz bunu inanarak uygulamaya çalışmamız lazım. İnanarak uygulamazsak o zaman zaten 1000 yıllık sofi olsak dahi nakşi olamayız. Çünkü yapmaz, uygulamaz, boş geçer. Sufi diyor, Gavs Hazretleri'nin sözü, 3 gün zikir çekmezse kalbi hasta olur. Sufi, 3 gün zikir çekmezse kalbi hasta olur. 5-10 gün, 1-2 ay, 3 ay, 4 ay zikir çekmezse kalbi iyice hasta olur ve ölür. Zikir kalbin hakkıdır. Gavsitler bu şekilde tam söylediğinden dolayı teker teker niye direkt 4 ay demedin demeyin. Yani bu şekilde söylediğinden bu şekilde tekrar ettim. En son sözü, zikir kalbin hakkıdır. Kalp, yani şöyle bir düşünceye sahip olabiliriz şu an. Ben zikir çekmiyorum. Yaşıyorum. Hani 4 ay içinde zikir çekmezse kalp ölürdü? Ölür. Kalp ölür. Ama manevi kalp ölür. Yani 2 kalp şekil vardır ya. Kalbi insani, kalbi hayvani dediğimiz. O kalbi insani de nurun yerleşmiş olduğu, Rabb-u Teala

Alan sevgisinin yerleşmiş olduğu, güzel ahlakın yerleşmiş olduğu kalptir. Biliyoruz bunları. İşte o kalp, Allah-u Teala'nın zikri o kalpten gittiği zaman, o nur o kalpte söndüğü zaman manevi kalp ölür. Manevi kalp ölmesi ne demektir? İbadetten haz almaz. Artık sünnetleri terk etmeye başlar. Sünnetleri terk ettikten sonra vitirlere başlar. Vacipleri terk etmeye başlar. Vacipleri terk etmeye başladıktan sonra farzları terk etmeye başlar. Farzları terk etmeye başlayınca da zaten imanla, İslam'la ne alakası kalır? Gerisini siz hesaplayın. Manevi ölüm budur. İşi, gücü artık hani ehli dünyaya dönüşür kalp. Sevgisi dünyaya yönlenir. Kalbi dünyaya doğru meyleder. Artık namazı kılarken duymuş olduğu hafif bir kıvılcım kaybolur. Hafif duymuş olduğu bir huzur kaybolur. Rahatsızlık duymaya başlar. Artık ehli imanla durmakta da rahatsız olur. İmanı zayıflar. Zayıflayan iman, imansızlığa sebep olur. Tarif bu, ölüm bu. Manevi ölüm bu. Saadat da işte bizden bunu uygulayarak ölü kalbi diriltmemizi istiyor. Ölü kalbe geri bir, yeni bir sevgi yerleştirmemizi istiyor. Tam manasıyla huzuru ilahide vardığımızda Rabb-u Teala'nın sevgisiyle yanan bir kalple huzuru ilahiye çıkmamızı istiyor. Saadat bizi düşünüyor. Diğer bir cümlesinde zikre gafletsiz ve ara vermeden devam ederseniz bu zikirden kısa zaman sonra zevk alırsınız. Ara vermeden sürekli çekerseniz kısa zaman sonra zevk alırsınız. Sufi 71 bin virt çekiyor fakat az geliyor. Çünkü zevk alıyor. Hem dünyada hem de ahirette gerçek cenneti yaşayanlar zikir ehli kişilerdir. Yani oradaki haz cennetteki haza yakındır diyor yani. Cennete yakın bir haz. En azından şöyle bir mesele var. Kalp Rabb-u Teala'nın sevgisine yerleştiği zaman, Rabb-u Teala'nın sevgisiyle yanmaya başladığı zaman artık gelen dertler de zevk vermeye başlıyor müride. Çünkü kimden geldiğini biliyor. Kim gönderdiğini biliyor. Postacı önemli değil. Gönderen kimden geldiği önemli. Rabb-u Teala'dan geldi. Ahmet, Mehmet getirmiş o derdi. Önemli değil. Çünkü Rabb-u Teala'dan geldi. İşte o hale dönüşüyor kalp. Tam manasıyla o sevgi, Rabb-u Teala'nın sevgisi, rahmeti kalbe o şekilde yerleşirse ne oluyor? Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu tüm dertler ona zevk veriyor. Tüm dertler ona ayrı bir hevası oluşuyor. Çünkü Allah-u Teala sevdiği kulunu imtihan eder. Onu biliyor. Allah-u Teala bir kulunu sevmezse ona imtihan, sıkıntı, dert de vermez. Niye benim derdim oluyor ya demeyin. Neden böyle oluyor demeyin. Ya Rabbi bu imtihanı da alnımın akıyla kazanmayı nasip eyle diyelim. Sen benim halimi en iyi bilensin. Bu halden de beni sen hakkıyla kurtarabilirsin. Benim bu hale sabretmemi nasip eyle dememiz gerekir. Eğer ben o hale sabredecek gücüm yoksa, benim öyle bir halim yoksa, o zaman Allah-u Teala zaten o imtihanı bana vermez. Zaten Allah-u Teala onu bana yüklemez. Sabrederek ve o işi Rabb-u Teala'nın izniyle kurtaracağımı, kurtulacağını inanarak göğüs gererse imtihanı kazanır, başarıyla bitirir ve bu şekilde de Allah-u Teala'nın rızasını kazanma ihtimali vardır. Ama böyle bir düşünceye, böyle bir hale gelebilmesi için kalp güçlü olması lazım. Kalp buna hazır olması lazım. Kalp buna hazır değilse o zaman zaten gene sabretmeye güç vardır ama bu sefer eksilterek gücü vardır. Şikayet ederek ona sabreder. Sufim 5000 zikir çekiyor. Rabbul Alemin

buna 50 bin zikir çekmiş gibi ecir veriyor. 50 bin sebep olana ve tövbe verene. 50 bin bize, Gavs Hazretleri kendisini kastederek, bize 50 bin seydamıza, 50 bin gavsımıza veriyor. Bu böyle ta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar devam ediyor. O şekilde devam ediyor, gidiyor. Yani bir sofinin başka bir sofiye, başka bir kişiye vesile olması, o vesilesinden dolayı çektiği zikirde, çektiği yaptığı ibadetlerde ortaklık oluyor. Hani Gavsizlerin bir cümlesinde Allah-u Teala'nın vermiş olduğu dini bir ortaklıktır. Dünya ortaklığı gibi değildir. Dünya ortaklığında 50-50 olur. Ama Rabb-u Teala'nın o indindeki, dindeki ortaklık diyor. %100 ona, %100 öbürüne gelir. Allah-u Teala'nın cömertliği budur. Ama biz işte o gayret içinde. Bir insana gayret, nasıl gayret? Bir insana vesile olmak nasıl olunabilir? Bir insana vesile. Kendisi güzel sofiliği yaşayarak olabilir. 50 kere anlatsa sofiliği, 1000 kere anlatsa sofiliği, bu sofiliğin sen neresindesin dese nasıl cevap veririz? Gavs Hazretleri diyor ki sofilere söyleyin, düzgün dursunlar, hani sofiliği güzel yaşasınlar. Çünkü diyor onlara bakarak bize not veriyorlar. Ya sofiler böyleyse bu yolda neresi düzgündür diyor adam o zaman. Yani şu açık bir cümle, Sadat ne diyor? Nakşibendiye yolu beyazdır, leke kabul etmez. Bu zamana kadar bembeyaz gelmiştir. Bundan sonra da o zaman bizim bu kapıyı lekelemeye hakkımız yok. O sebepten dolayı da adımlarımıza, sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Ben bu şuura nasıl yanaşabilirim? Ben bu şuura nasıl ulaşabilirim? Zikirle ulaşabilirim. Zikir çünkü kalpteki pis huyları, pis halleri yakıp götürüyor. Zamanla yakıp silip götürüyor. Temizliyor. Temizledikten sonra da güzel hasletlere çeviriyor. Güzel huylara çeviriyor. İlla bir değişiklik insan kendisinde hissediyordur. Eski haline bakarak şimdiki halinde bir farklılık seziyordur. Bunu seziyorsa ne âlâ. Dikkat etmesi gerekir. Adımlarına, sözlerine. Çünkü sofi dediğin zaman büyük insanların yolunu gidiyor. Gavs Hazretlerine, Gavs Hazretleri ile Seyyidamullah İbrahim diyor bir arada dururken birisi geliyor, efendim diyor bize bir hoca lazım. Hoca lazım, ondan dolayı diyor hani bize birini gönderebilir misiniz? Bunun üzerine Gavs Hazretleri diyor git diyor dışarıdan bir sofiyi al götür. Seyyidamullah İbrahim diyor ki efendim diyor hani hoca istedi. Siz de gidip götürün dediniz. Bir dışarıdan birisini al götür dediniz. Diyor sen dua et ki sofi demedi. Sofi deseydi ya sen gidecektin ya ben. Sofilik o kadar kolay değil. Sofi olmak o kadar kolay değil. Ama işte sofi olabilmek gayretinde, sofiliğe adaylık gayretinde olmamız gerekir. Ne kadar gayret edersek Rabb-u Teala'nın indinde o kadar rahat ederiz. Çünkü onun huzuruna vardığımızda en azından o gayret içindeydim diyebiliriz. Rabb-u Teala bize bu yoldaki halimize ne güzel bir merhamette bulunmuş ki bir Allah dostunu karşımıza çıkarmış. Bir Allah dostuyla tanıştırmış. Herkes sofilikten önceki halini biliyor. Herkes sofilikten önceki yaşantısını iyi biliyor. Nereye doğru giderdi o yaşantısı? Rabb-u Teala'nın merhameti olmasaydı nereye doğru giderdik? Nasıl bir hal üzere olurduk? Bak bunu hiçbir zaman unutmamamız gerek. Önümüze yeni bir sofi geldiğinde de bunu unutmamak gerekir. Ben ondan daha beter bir haldeydim diyerek ona kucak açmak gerekir. Hatasını hoş görmek gerekir. Çünkü sofiliğin vermiş olduğu bir düsturdur bu. Çünkü ne diyoruz? Sofi toprak gibidir. Üzerinden kim geçerse geçsin ayırt etmez, seçmez. Sofi köprü gibidir. Kim onun üzerinden geçtiğini seçmez. Herkes geçer. Herkes kullanır. Biz bu hal üzere olmamız gerekir. Sofilik bu. Merhametle beraberinde

gelir. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hani bunu şu şekilde anlayalım. Ben bir kula merhamet etmezsem Rabb-u Teala da bana merhamet etmez. Ben bir kulun yardımına koşmazsam Rabb-u Teala da benim yardımıma koşmaz. Etme bulma dünyası, imtihan. İyi bilip iyi anlamamız gerekir. Gönlümüze tam manasıyla yerleştirmemiz gerekir. Rabbim rızasına uygun şekilde amel etmeyi nasip eylesin inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Koçhisar'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muhidi oldu. Talebelik ve muhidilik yıllarında bir yandan da Halvetiye tarikatına mensup Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Nurettin Zade Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Hocası Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi yanından ayırmadı. Hüdayi, Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının Demirtaşiye kolundan Kerimuddin el-Halveti'den usul-i esma terbiyesi gördü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami-i Atik Mahkemesi'ne naip tayin edildi. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirildi. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat etti. Hocasının vefatıyla Bursa Kadılığına getirildi. Bursa Kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı ki hadise şöyleydi. O günlerde Bursa'da Evliyaullah'tan olan Muhammed Üftadi Hazretleri halkın manevi terbiyesi işiyle meşgul oluyorlardı. Yine Üftadi Hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmezdi. Gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hanımı, yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Aralarında geçen bu konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına "Eğer bu senede hacca gidemezsen seni 3 talakla boşadım." dedi. Günler geçti, Kurban Bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse evde hanımı boş olacaktı. Bir yerlerden borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün hatırına Muhammed Üftade geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da "Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle. O seni hacca götürüp derdine derman olur." buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Süratle Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dedeye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede "Ey fakir, gözlerini kapa. Aç demeden sakın açma." dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Mehmet dede Allah-u Teala'nın izniyle fakiri bir anda Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kabe-i Muazzama'da vakfeye durdular. Ziyaret edilecek yerlere gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşerileriyle olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını da getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine Mehmet dedenin kerametiyle bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve "Sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun?" dedi. Kocası da "Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım." dediyse de kadın "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca mı gidilir gelinir? Seni mahkemeye vereceğim." dedi. Ve Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye gelerek "Kadı efendi, artık ben bu adamla bir arada yaşayamam. Nikahımızın feshedilmesini istiyorum. Bunun Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun, hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor. Bir haftaya oraya gider, bir şeyleri yapar ve nasıl gelir? Yanına da yalancı şahit bulmuş. Mehmet dede gördü, yanımdaydı diyor ve bu hususu şer'i sicile işleniyor." Bu sözler üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, hanımın kocasını mahkemeye çağırtarak onu da dinledi. Fakir, hacca gittiğini, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdiğini iddia etti. Bu sebeple boşanmanın vaki olmadığını söyledi. Fakir, Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet dede ise kadının bu sözlere bir türlü inanmak istemediğini görerek "Akadı efendi. Şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gider gelir de bir velinin bir anda Kabe'ye

gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı hayret ederek mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar geldi. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği bu ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı. Ancak bu hadise Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin günlerce aklından çıkmadı ve çok etkilendi. Nihayet eskici Mehmet dedenin yanına gidip, "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim," dedi. O da, "Nasibiniz bizde değil, üftadededir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin," dedi. Kadı evine gitti, hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını, sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftadi Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşlarına rağmen bir adım ileri süremedi. Bu kayanın Üç Kuzular semtinde olduğu söylenmektedir. Çaresiz atından indi, sırmalı kaftanıyla Üftadi dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeyi çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, "Ben Bursa Kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver," dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftadi Hazretleri dinledi. Sonra hafifçe doğrularak, "Yazıklar olsun ey Kadı Efendi. Herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı?" buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde, "Efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım," dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftadi Hazretleri tane tane buyurdu ki, "Ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında "Ciğerci, ciğerci" diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler, "Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş," diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona, "Bugün ne yaptın? Ciğerleri satabildin mi?" diye soruyor. O da başından geçenleri anlatıyordu. Üftadi Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizliği işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlıkla kendi kendine, "Yeni kadı geliyor ha? Bir çare Mahmud. Sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun," diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak bu düşünceler geçer geçmez hemen derhal toparlandı ve, "Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?" diyerek bu hale tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayınca bir anda Şeyh-i Üftadi Hazretleri kapıda göründü ve, "Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı," buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftadi Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor.

gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden veriyordu. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyri sülükünü tamamladı. Şeyh Üftadi kendisini memleketi Sivrihisar'a halife tayin etti. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi.

0: evladım. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
0: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
1: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
0: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
1: Ne söyleyeyim hocam?
0: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.

eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hocam.

O sene Üftadi Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik makamında bulundu. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayi Dergahı'nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakından ilgilenmek için ikametini Rum Mehmet Paşa Camii civarına nakletti. 1595'te dergahının inşaatı tamamlandı. Kısa zamanda namı her tarafa duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricaline kadar her tabakadan insanlarla dolup taşıyordu. 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde perşembe günleri vaaz vermeye başladı. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah da yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami yapıldı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Sultanahmet Camii'nin açılışında 1616 yılında ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri okudu ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da da bir çilehane ile hamam yaptırdı. Çilehanenin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü, ılık suluk tarlaları ve Gaziler Tepesi'nin bir kısmı 1. Ahmet tarafından Ferman Hümayun'la Aziz Mahmud Hüdayi adına tescil edildi. Şeyh Hüdayi, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurmayı başardı. 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazdı, öğütler verdi. 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşattı. Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katıldı. Zaman zaman

0: Padişahların davetlisi olarak saraya gitti ve onlarla sohbetlerde bulundu. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride irade verdiğini bildirir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı her zümreden insanlarla dolup taştı. Dönemin padişahı 1. Ahmet bir gece bir rüya görür ve tabiri için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir mektup bildirir.
1: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
2: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
1: Bulun Lala.
2: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir.
1: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
3: Hocam, hocam.
4: Evet. Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu.
2: Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
4: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
1: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl ermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
4: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
1: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
2: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
1: Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
2: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
1: O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin.
4: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
1: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
4: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım, padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir.

Devlet ricalinden Sadrazam Kayserli Halil Paşa, Dilaver Paşa, İlmiye'den Hoca Saadettin Efendi, Sunullah Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Şahi Efendi, Sarı Abdullah Efendi, Nevizade Atai, meşhur Sufi olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve benzerleri onun dergahının müntesip veya müdavimleri arasındaydı. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, halifeleri ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul'un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı şeyh yetişmiştir. Hüdayi dergâhına bağlı müelliflerin en meşhuru, şüphesiz Ruhul

0: beyan sahibi Bursalı İsmail Hakkı'dır. Eserlerinde sık sık Hüdayi Hazretlerinden nakiller yapan Bursalı İsmail Hakkı, onu Gazneli Sultan Mahmud'la mukayese ederek sevgisini şöyle dile getirir. Ey Guruhi Muhammedi biliniz! Geldi bu aleme iki Mahmud. Biri Mahmud-i Gaznevi meşhur, biri Mahmud-i Manevi mahut. Gerek devrinde gerekse daha sonra yazılan tarih ve bibliografi kitaplarında Kutbül Aktab, Sahibi Zaman, Mürşid-i Kamil gibi ünvanlarla anılması ölümünden sonra da şöhretinin devam ettiğini gösterir. Dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Daha sağlığında hayatını tehlikede gören pek çok devlet adamının onun tekkesine sığınarak hayatını kurtardığı bilinmektedir. Vefatından sonra ise bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanları kurtulmadıkça gitmesinler şeklinde duası, türbesini İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi ve Yahya Efendi'den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur. 1850 yangınında yanan Hüdayi Külliyesi'nin devrin padişahı Abdülmecid tarafından yeniden inşa ettirilmiş olması, bu sevgi bağının saray çevresinde devam etmekte olduğunu gösterir. Eserlerinin İstanbul kütüphanelerinde birçok nüshasının bulunması, onların halk tarafından ne kadar sevilip benimsendiğini gösterir. Celvetiye tarikatı ve diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin büyük bir kısmına şerh ve haşiyeler yapılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiştir. Yunus tarzındaki ilahilerine pek çok mutasavvıf, şair tarafından nazireler yazılmıştır. Celveti tekkelerinde şeyhlik eden kimselerin tamamına yakın kısmı, Hüdayi tarzında şiirler yazmış ve besteler yapmıştır. Tasavvufi halk edebiyatı şairleri zümresi içinde yer alan Hüdayi Hazretleri, sade ve hikemi mahiyette tekke şiirleri yazmıştır. Daha çok ilahi tarzındaki bu şiirler bir divan oluşturacak sayıdadır. Kurucusu bulunduğu Celvetiye tarikatı, Selamiye, Hakkiye, Fenaiye, Haşimiye adlı dört kola ayrılmıştır. Tekkelerin kapatılmasına yakın yıllarda İstanbul'da bu kollara bağlı 30 kadar tekke bulunmaktaydı. Eserleri, Arapça ve Türkçe 30 kadar eseri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, devrinin anlayışına uyarak eserlerinin çoğunu Arapça yazmıştır. Başlıca Arapça eserleri şunlardır. Nefaisül Mecalis, tasavvufu bir tefsirdir. Ancak Kur'an ayetlerinin tamamı değil, seçilen bazı ayetler açıklanmıştır. Yazmalarının bir kısmı 2, diğerleri 3 cilt halinde olup en düzgün ve en eski nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Camiül Fezail ve Kamiür Rezail, ilmi, ameli ve ahlaki faziletleri anlatan bu eser, Hüdayi'nin en meşhur ve en yaygın eserlerinden biri olup en eski nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir. Habbetül Mahabbe, Allah, peygamber ve ehli beyt sevgisini anlatan küçük bir risaledir. Ahmet Remzi Akyürek tarafından Mahbubül Ahibbe adıyla tercüme edilen bu risaleyi Rasim Deniz yeni harflerle yayımlamıştır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Nedir bu ellere ayak, nedir bu dillere dudak? Aç gözünü, ibretle bak, alem bir temaşagâr imiş. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar, kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman

masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri, onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek, kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada, onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara, "Bu benim eşim Safiye'dir," buyurmuştur. Ardından onlara, "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim," buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre, bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında ihtilaf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberleriyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, "Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır." Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, "Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler, "Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz." Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, "Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bakıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler." Araf 206. ayeti kerime mealen,

halen Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayet-i kerime seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayet-i kerime ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor, bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçh ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kıssadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayet-i kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir. Ve bu, İbni Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının, Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani Hz. Süleyman aleyhisselam, şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hz. Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı.
Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş, fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de İblis'in kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle İblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa İblis'in meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim, onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Katade ve İbn Zeyd'in görüşüdür. Şehr bin Havşep, İblis'in bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet İblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, bir tarih programında daha beraberiz. Beraberce bu haftada tarihin sararmış yaprakları arasında gezip dolaşacağız. Bize rehberlik yapacak olan Orhan Gazi, ki geçen hafta biz Orhan Bey ile beraber İzmit'i fethetmiştik. Bu hafta da Orhan Bey ile beraber Karası Beyliği'ni Osmanlı'ya bağlayacağız. Ve Orhan Bey'in önderliğinde Osmanlı'nın yavaş yavaş devlet olma yolunda nasıl ilerlediğini beraber takip edeceğiz. Sevgili dinleyenler, Bizans Karası Beyliği ile işbirliği yaparak Osmanlı'yı sıkıştırmayı hedeflemişti. Böyle bir amacı vardı. Bundan haberdar olan Orhan Bey, Karası Beyliği'ne

son vermeyi kafasına takmıştı bir kez. Bu sıralarda küçük oğlu Halil'in Bizanslı korsanlar tarafından kaçırılarak İzmit Hisarı'nın geri iadesi için şantaj aracı olarak kullanılması hareketi Orhan Gazi'nin stratejisinde hiçbir değişiklik yapmadı. Onun inancına göre nizam-ı alem için evladı feda etmek vacip hükmündeydi. Şühedanın kanıyla vatan olan bir karış toprak için tüm evlatlarını feda edebilirdi Orhan Bey. Babası merhum Osman Gazi'nin vasiyeti gereği Bizans'ı sıkıştırmaya devam edecekti. Oğlum Konstantinye'yi fethet ya da fethe hazırla buyurmuştu zira. Bu gaye ile 1340 yılına kadar Bizans topraklarında feth hareketlerine girişerek sınırlarını genişletmişti. Fethedilen topraklara doğudan gelen Müslüman ahali yerleştiriliyordu. Bununla beraber Bizans topraklarında genişlemekte olan bir Osmanlı için bu kafi değildi. Bu sebepten Karasi Beyliği topraklarının fethi gerekiyordu. Bu Bizans'a karşı zafer kazanmaktan daha önemliydi. Zira bu sayede Osmanlılar Çanakkale'ye kadar gelerek Boğaz'ın güney kıyılarını ellerinde bulundurabileceklerdi. Bu da ilk fırsatta Avrupa'ya geçme imkanı demekti. Bu şekilde Orhan Gazi Bizans'taki taht kavgalarından istifade ederek Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek işgal harekatına devam edecekti. Fakat batıya doğru açılıp genişleyebilmek için sadece İstanbul Boğazı'na yaklaşmak kafi değildi. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'na da yaklaşmak gerekiyordu. Sadece bir tarafta tutulan Marmara ile stratejik güç haline gelmek imkansızdı. Bu küçük iç deniz iki taraftan da kıskaç altına alınmalıydı ki neticeye ulaşılsın. Bu esnada batıda Karasi oğulları vardı. Bu Türk beyliği Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasını elinde bulundurmanın stratejik önemini kavrayabilecek dehaya sahip değildi. Bu arada Bizans da tamamen Güney Marmara'dan kopmuş değildi. Osmanlılar ile Karasi oğulları arasında Bizans'a ait bazı topraklar vardı. Osmanlılar 1342 tarihinde Ulubat, Mihaliç ve Kırmaslı gibi hisarları Bizans'tan fethederek merkezi Balıkesir'de bulunan Karasi oğullarıyla sınırdaş olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Türk beylikleri ile ilgili babası Osman Gazi'nin siyasetini takip eden Orhan Gazi, onlarla ihtilaf oluşturmamaya ve Müslüman Türk kanı dökülmemesine özen göstermişti. Ama bağımsız beylikler Osmanlı'nın takip ettiği nizam-ı alem davasının şuurunda olmayıp gününü gün etme peşindeydiler. Karasi Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Demirhan Bey geçti. Fakat kardeşi Dursun Bey buna muhalefet ederek biraderi tarafından öldürülmek endişesiyle Osmanlı Devleti'ne iltica etti. Karasi ileri gelenleri Ümera Hacı İlbey'i vasıtasıyla Orhan Bey'in sarayında bulunan Dursun Bey'i hükümdar olmak için teşvik ettiler. O da Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'ye Balıkesir, Aydıncık ve Bergama'yı verme teklifinde bulundu. Kendisi de Truva mıntıkasındaki Kızılca Tuzla ile Bayramiç gibi beldelerde hükümdarlığını sürdürecekti. Bu tekliflerle Orhan Bey'i Karasi üzerine sefer düzenlemeye teşvik ederek yapılan sefere kendisi de Orhan Bey'in yanında iştirak etti. Demirhan Bey, Orhan Bey'in kendi üzerine yürüdüğünü haber alınca Bergama'ya sığındı. Bu arada Balıkesir Ümerası başta Hacı İlbey'i, Ece Halil ve Gazi Fazıl Beyler Orhan Gazi'yi karşıladılar. Bu sırada Orhan Gazi, Demirhan Bey ile Dursun Bey'i barıştırmak için Hacı İlbey ile Dursun Bey'i Bergama Kalesi'ne gönderdi. Bergama Kalesi önüne geldiklerinde Demirhan Bey'e haber göndererek görüşmek istediler. Bu sırada kale burçlarına atılan bir okla Dursun Bey öldürüldü. Orhan Gazi buna çok üzüldü. Derhal ordusuyla Bergama'ya gelerek şehri kuşattı. Halkın ısrarına dayanamayan Demirhan Bey, Müslüman kanı dökülmeden kaleden çıkarak Orhan Bey'e teslim oldu. Orhan Gazi, Demirhan Bey'i de alarak yanında Bursa'ya götürdü. Böylece Karasi Beyliği hudutları dahilinde bulunan Balıkesir, Manyas, Kapıdağı ve Edincik gibi şehirler Osmanlı topraklarına katılmış olmakla sahil bölgelerinden

Emeli'ye geçiş kolaylığı da bu şekilde sağlanmış oldu. Karası Beyliği'nin fethedilmesinin en büyük faydalarından biri de Hacı İlbey'i Ece Halil, Gazi Fazıl Bey gibi askeri ve idari bakımdan deha olan zatların da Osmanlı Padişahı'nın hizmetine girerek cihada iştirak etmeleridir. Kıymetli dinleyenler, bu konuya biraz ara verip Bizans Devleti'nin hukuk sistemi hakkında biraz sizleri bilgilendirmekte fayda görüyorum. İnsanlar arasındaki sosyal ilişkileri ve cemiyet hayatını düzenleyen kaide ve kurallar topluluğu olarak tarif edilen hukuk, Bizans'ta çökme noktasındaydı. Beşeri bir hukuk sistemi uygulanan bu devlette, hukuk düzenleyicileri toplumun güçlü kesimleri olup, her kural güçlüden yana işlemekteydi. Beşeri hukukun kaynaklarını topluma hakim olan bir kuvvet sahibinin veya belirli bir zümrenin hazırladığı bir anayasa ve hukuk sistemi Bizans halkını mutlu edemediği gibi güçlüyü daha güçlü, zayıfı daha zayıf hale getirmiş, adalet mekanizmasının felç olmasına sebep olmuştu. Bizans devleti vatandaşları Osmanlı devletindeki adaletin seyrine gıptayla bakarak Osmanlı idaresinin gelmesi için dua etmekteydiler. Bizans devleti adeta bir suçlular cenneti haline gelmişti. Hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, adam öldürme, ırza tecavüz başta olmak üzere bu çağda akla gelebilen her türlü suç işleniyor ama zaten bu suçları işleyen zümrenin kendi yaptığı kanunlar tarafından suçlular cezalandırılamıyordu. Bu durumda halkın büyük çoğunluğu hayatından bıkmış bir vaziyetteydi. Halk arasında adaleti sağlamakta acize düşen Bizans devleti bu mağdur vatandaşlarını Osmanlı ile harbe sürdüğünde kolayca harbi terk ederek mal, can ve ırz emniyetinin garanti edildiği Osmanlı ordusuna teslim bile oluyorlardı. Kıymetli dinleyenler, Bizans devletinin beşeri hukuk sisteminin bu denli bozuk olması sebebiyle Hristiyan halk dinini değiştirerek adaletine hayran oldukları İslam dinine kitleler halinde dahil olmuşlardır. Tabii Bizans hukuk sisteminden bahsedince Osmanlı hukuk sisteminden bahsetmeden olmaz. Bir de Osmanlı'daki hukuk sistemini inceleyelim. Efendim, Orhan Gazi Karasi Beyliğini Osmanlı topraklarına ilhak ettikten sonra bir müddet fütuhat hareketine ara vererek devlet nizam ve sistemini yeni baştan ele almaya karar verdi. Çünkü Osmanlı Devleti Bizans Devleti'yle komşuydu artık. Bizans'ta ahlak ve yaşayış kokuşmuş vaziyetteydi. Her türlü günah ve suç aleni olarak işleniyor, kanunlar hep güçlünün yanında yer alıyordu. Orhan Gazi bu kötü halin ve yaşantının kendi insanına da bulaşmasından endişe ediyordu. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararırdı. Bunu önlemenin tek yolu ilahi hukuka dayanmalıydı. İlahi hukuka ait kuralların esasını da Kur'an-ı Kerim teşkil ediyordu. Hukuk sistemini tam olarak oluşturmak maksadıyla İznik Medresesi müderrisi Davud-ı Kayseri, Mevlana Sinan, Celaleddin Kürdi ve Veziri Çandarlı Karahalil Hayrettin Paşa'nın hazır bulunduğu bir toplantı ve meşruiyet meclisi tertip etti. Toplantının başında ulema hitaben şöyle dedi Orhan Gazi: Osmanlı Devleti'nin ümera ve uleması kıymetli kardeşlerim. Başta siz kıymetli ulemanın gayretleri ve yol göstermesiyle devletimizin hudutları her geçen gün genişliyor. Tebaamızın hukuki ihtiyaçları da artıyor. Milletimizin ebedi saadete kavuşması için nasıl bir hukuk sistemi kurmamızı tavsiye edersiniz? Diyerek sözü onlara bıraktı. Kıymetli dinleyenler, ulema kendi aralarında bu hususta konuşmaya ehil olarak vezir Çandarlı Karahalil'i görüp padişaha cevap verme hususunu ona bıraktılar. Çandarlı Karahalil, nizam-ı alemin tahakkuk etmesi için adalet sisteminin eksiksiz işlemesi gerektiğine değinip, geciken adalet, adalet değildir, zulümdür diyerek konuşmasına başladı. Dini hukuk, insanın hem Allah-u Teala'ya karşı hem de beraber yaşadığı diğer insanlara karşı yerine getirmeye mükellef olduğu vazifeleri

bildirmekte, bu hususta emir ve yasaklar koymaktadır. Bu sebeple din de cemiyet hayatını düzenleyen kaideler ihtiva etmektedir. Dini hukuklar arasında aslını muhafaza ederek gelen yalnız İslam hukukudur. Diğer dinler tahrif edildiği, bozulduğu için aslı üzere gelmemişlerdir. İslami ilimlerden fıkıh ilminin konusu

hukukunun ilk ve ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Mekke-i Mükerreme'de gelen ayet-i kerimelerinde fıkhi hükümler az olup daha çok iman ve ahlak ile ilgiliydi. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret edince teşekkül edecek olan İslam devletinin temelleri atılmaya başladı. Bu sırada gelen ayet-i kerimeler daha çok Kur'an-ı Kerim'de ibadet, muamelat yani ticaret ve borçlar hukuku gibi, münakahat yani medeni hukuk ve ukubat yani ceza hukuku mevzularını ihtiva eden fıkıh ile ilgili toplam 500 ayet-i kerime tespit edilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmeyip kapalı bırakılan yerleri söz, fiil ve takdirleriyle eshabına açıklamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in en sağlam tefsiri olan Sünnet-i Seniyye, İslam hukukunun ikinci kaynağıdır. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil bu nasihatlarına devam etti. Peygamber Efendimiz'e bir mesele sorulduğunda kendisine vahiy ile bildirildiği gibi bazen onun içtihatına da bırakıldığı olurdu. Ancak içtihatı vahyin kontrolü altındaydı. Eshab-ı kiramın hepsi müçtehit oldukları için Peygamber Efendimiz onlara içtihat etmeleri hususunda müsaade etmişlerdi. Nitekim bir meselenin hükmünü açıkça Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bulamazsa içtihat edeceğini söylemiş, Resulullah Efendimiz bu cevabı beğenmemişti. Asr-ı Saadet'te Eshab-ı Kiram'ın içtihatları Peygamber Efendimiz'in murakabesi altındaydı. Peygamber Efendimiz temiz makamı durumundaydı. Peygamber Efendimiz'in ahirete irtihalinden sonra Eshab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bulunmayan meselelerde kıyas, istihsan, örf ve adet gibi daha sonraları ferî deliller de adı verilen usullerle içtihat ettiler. Bu sebeple içtihat farklılıkları ortaya çıktı. İttifak ettikleri hususlar da olurdu ki buna icma denirdi. İcma, kuvvetlilikleri bakımından İslam hukukunun ana kaynakları sırasında 3. sırada gelmekteydi. Böylece daha sahabe-i kiram zamanında İslam hukukunun asli ve ferî kaynakları yavaş yavaş teşekkül etmiş oluyordu. Kıymetli dinleyenler, Emeviler zamanında sahabe-i kiramdan hayatta bulunanlar olduğu gibi onların sohbetinde yetişmiş pek çok müçtehit bulunuyordu. Bu sebeple hüküm verme mevkiinde bulunanlar müçtehit olduklarından bizzat aslı ve ferî kaynaklara müracaat ederek hüküm veriyorlardı. Emevilerden sonra Abbasiler zamanında fıkıh ilmi daha da gelişti. Eshab-ı kiramın ve tabi'in çeşitli meseleler hakkındaki içtihatları da elde mevcuttu. Ayrıca bu devirde İslam ülkesinin sınırları çok genişlediğinden çeşitli milletlerin örf ve adetleriyle karşı karşıya gelindi. Bunların durumu müçtehit alimlere soruldu. Bunun üzerine şer'an ve aklen uygun olanlar alındı. Böyle olmayanlar reddolundu. Bu sürede fıkıh alimleri fıkhın kaynaklarından olan örfe göre pek çok hüküm verdiler. Bu devirde fıkıh ilmi şöyle gelişti. Meydana gelen hadiselerden başka henüz vaki olmamış farazi meselelere de cevaplar bulundu. Bununla beraber alimler arasındaki içtihat farklılıkları da yine devam etti. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil Paşa'ya bu bilgiler verdikten sonra devamla dedi ki, bu bilgiler ışığı altında deriz ki, sultanım bizden önceki Müslümanlar her şeyi hazır hale getirerek ta Peygamber Efendimiz zamanından beri uygulanan hukuk sistemini bizlere kadar ulaştırdılar. Size kalan bu hükümlerin uygulanmasıdır. Bu hukuk sistemini uygulayan İslam devletleri malumunuzdur ki dünyaya hakim oldular. Siz dahi uygularsanız dünyaya hakim olacaksınız. Hukuk sistemiyle ilgili görüş ve düşüncelerin dile getirilmesi günlerce sürdü. Her mezhepten alim ve bilginin düşüncesi alındı ve sonunda ulemanın ortak kararıyla Hanefi mezhebi hükümlerine göre hukuk sisteminin tanzim edilmesi benimsendi kıymetli dinleyenler. Çandarlı Kara Halil, Hayrettin Paşa'nın hukukla ilgili tatminkar konuşmasından sonra İznik Medresesi müderrisi Davud-ı Kayseri söz alarak hukukun başarıyla uygulanabilmesi için

İskan siyaseti üzerinde durdu. Ve şunları söyledi meclise. Konar göçer aşiretleri toprağa bağlayarak iskan etmek gerekti sultanım. Mevsimlerin seyrine uyarak yer değiştiren, yazın yaylaya, kışın ovaya inen yarı göçebe grupların bir müddet için yerleşmeleri, insanların oturdukları münferit mesken, çiftlik, köy, kasaba ve şehir, geçici ve devamlı toplu veya dağınık, küçük veya büyük yerleşme sahalarında iskan edilmelerinin takip edilmesi lazım ki bunlara hukuki muamele yapılsın. İskan meselesi devletlerin ekonomik ve idari meseleleri ile yakından olduğu gibi cemiyet hayatıyla da ilgilidir. Devletlerin kuruluşu ve parçalanması, çeşitli ekonomik ve siyasi hadiseler çok defa büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesine neden olmuştur. Çeşitli milletlere mensup topluluklardan teşekkül etmiş olan Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir hadise neticesinde kurulduğu malumu alinizdir. Anadolu'nun Müslümanlaşması için doğudan gelen ve Horasan erenleri denen tasavvuf büyükleri, İslamiyet'in bildirdiği iman, ibadet ve ahlak esaslarını gittikleri yerlerdeki insanlar anlattılar. Göçebe halinde yaşayan kitleler, Alp ve Alperen dediğimiz bu dervişlere samimiyetle bağlandılar. Bu gazi dervişler, emirleri altına giren kitlelere yegane gaye olarak cihat ve ilahi kelimetullah umdelerini benimsetip, bu umdelerin tahakkuku için gerekli idari teşkilatlanma sağladılar. Evvela Bizans topraklarını fethederek buraları iskan toprağı ve sulh diyarı haline getirmeyi gayret edindiler. Bu çalışmalar kısa zamanda netice verdi. Bu gazi dervişler bir şehri veya memleketi fethedince bir kısmı oraya yerleşti. Kalan kısmı ise daha ileri giderek İslam dininin yayılması, insanların Müslüman olmak suretiyle ebedi saadete kavuşmalarını sağlamak ve Allah-u Teala'nın isminin her yere duyurulması için gayret sarf ettiler. Sulh yoluyla fethedilen yerlerin ahalisi İslam hukuku gereğince hiçbir şekilde rahatsız edilmezdi. Onlar cizye vermeleri karşılığında hür ve dinlerinde serbest bırakılırlardı. Harp yoluyla fethedilen yerlerde ise yine İslam hukukuna göre muamele edilip ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara ve din adamlarına dokunulmadı. Kendilerine karşı silah çeken ve kılıç kullanan esir edilerek İslam hukukuna göre cezalandırıldılar veya şahıs başına cizye ve topraklarından haraç alıp serbest bırakıldılar. Yalnız fethedilen şehirlerin en büyük kilisesi cami yapılıp ezan okundu. Hristiyanlara da yeni mabet yapma izni verildi. Bu şehirlere yerleşen Horasan erenleri, camiler ve bu camilerin etrafına medreseler ve mektepler, şehrin fethinin temin eden gazi dervişler için tekke ve zaviyelerle hastane, kervansaray, imaret, çeşme, yol ve köprüler yapıldı. Kıymetli dinleyenler, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu söylüyor. Yine tarih sohbetlerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey.

0: Hey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, akıl, irade ve iman gibi üstün nimetleri lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, örnek hayatı ve güzel sözleriyle İslam'ın mesajını ulaştıran Efendimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırlı geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde Habeşistan ülkesine hicreti konuşacağız inşallah. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş müşriklerinin kendi kabilelerinden iman edenleri dinlerinden döndürmek için hapsettiklerini, işkencelere uğrattıklarını ve işkencelerini şiddetlendirdiklerini gördüğünde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Şimdi yeryüzüne dağılın. Muhakkak ki Allah sizi yine bir araya toplar." Bunun üzerine Müslümanlar, "Ya Resulallah, nereye gidelim? Bize bir yer göster." diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeş ülkesinin bulunduğu tarafa mübarek eliyle şöyle işaret ederek, "İşte oraya, Habeş toprağına giderseniz iyi olur. Nitekim orada yanındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Allah Teala içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış, bir kurtuluş, bir necat yolu açıncaya kadar sizler orada bulunun." buyurdu. Habeş ülkesi hicret için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden, mutlu olduğu bir yerdi. Nitekim Kureyşlilerin Habeşlilerle ticaret anlaşmaları vardı. Habeş ülkesi öteden beri Kureyşlilerin ticaret için kışın gidip geldikleri, geçimlerini bol bol oradan sağladıkları emniyetli bir yerdi. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeş ülkesine gitmelerini Müslümanlara emretti. Habeş ülkesine ilk hicret nübüvvetin 5. yılında ve Recep ayıydı. Dinlerinden döndürülmekten korkup dini bir vecibe,

bir vazife olarak Allah Teala'ya doğru kaçmak üzere, kimi yalnız başına, kimi ailesiyle, zevcesiyle birlikte, kimi binitli, kimisi de binitsiz yaya olarak Habeş ülkesine hicret etmek için Mekke'yi mükerremeden gizlice yola çıktılar. 12 erkek ve 5 kadından oluşan 17 kişilik bu hicret, İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicret olmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh ve eşi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın biricik kızı Hazreti Rukayye de bu kafiledendi. Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye'nin yolculukları hakkında haberleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ulaşmadı. Haberin ulaşması biraz gecikmişti. O sırada Kureyşilerden bir kadın Habeş ülkesinden geliyordu. Ona sorulunca, "Ya Muhammed, damadını yanında zevcesi olduğu halde gördüm," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendilerini ne halde gördün diye sorunca kadın, damadın zevcesini bir merkebin üzerine bindirmişti. Kendisi de onu sürüp gidiyordu, dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah onların sahipleri olsun. Allah onlarla birlikte olsun. Muhakkak ki Osman, Lut aleyhisselamdan sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kişidir," buyurmuşlardır. Mekke'den gizlice ayrılmış olan ilk muhacir kafilesi Şuaybe denilen yere varıp kavuştukları sırada Allah Teala'nın lütfundandır ki iki tüccar gemisi o sırada gelmişti. Muhacirleri Habeş ülkesine götürmek üzere yarım altına bindirmişlerdi. Kureyş müşrikleri yakalamak için muhacirlerin arkalarına düşmüşlerdi. Onları denize kadar takip ettilerse de kaybettiler, onlara yani Müslümanlara yetişemediler. Sahil kısmına vardıkları sırada gemiler muhacirleri bindirip denize açılmış bulunduğu için onlardan hiçbirini yakalayamamışlardı. Muhacirler Necaşi'nin ülkesine selametle varıp kavuşmuşlardı. Müslüman muhacirler Habeş ülkesine selametle vardıktan sonra oraya yerleştiler. Kısa bir zaman geçmişti ki Mekke'de şöyle bir hadise meydana geldi. Kureyş müşrikleri Kabe'yi tavaf ederlerken Lat, Uzza ve diğer üçüncü olarak da Menat hürmetine derler. Çünkü onları o putları Allahu Teala'nın kızları olarak görürler ve Allahu Teala'nın katında şefaat hakkı olduğunu iddia ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 5. yılında Ramazan-ı Şerif ayındaydı ki Necm suresini Kabe-i Muazzama'da müşriklerden bazılarının da hazır bulunduğu sırada açıktan bir şekilde okumaya başlamıştı. Surenin "Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü olarak Menat'ı" meali şerifindeki 19 ve 20. ayet-i kerimeleri okumuştu. Surenin son ayeti ve secde ayeti olan 62. ayet-i kerimesini de okuduktan sonra hemen oracıkta secde etmişti. Orada bulunan, yanındaki, arkasındaki herkes, tüm Müslümanlar Efendimiz aleyhissalatü vesselama uyarak secde etmişler. Cemaatten secde etmeyen kimse kalmamıştı. O sırada müşrikler de putlarının adını işittikleri için, putlarını tazim etmek için o sırada onlar da secde etmişlerdi. Hatta Kureyş kavminden yaşlı, eğilemeyen, buna imkanı olmayan yaşlı bir adam da bir avuç toprak veya çakıl taşı alıp alnına, yüzüne kaldırarak onun üzerine secde etmişlerdi. Evet, bu noktada secde ayetlerini ve tilavet secdesini isterseniz birlikte hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğu sırada kıbleye doğru dönerek tekbir getirilir. Allahu Ekber denilir ve bir kere secde edilir. Ve tekrar Allahu Ekber şeklinde tekrar tekbir getirilerek başımız secdeden kaldırılır, oturulur.

teşehhüd okunmadan, yani ettehiyyatu okunmadan ve selam da vermeden tilavet secdesi böylece yapılmış olur. Ki nitekim bu tilavet secdesini yapmak okuyana da dinleyene de vaciptir. Secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede geçer. Bunlar Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi, Ra'd suresinin 15. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 49, İsra suresinin 109, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 15, Sad suresinin 24, Fussilet suresinin 37, Necm suresinin 62, İnşikak suresinin 21 ve Alak suresinin 19. ayet-i kerimeleri secde ayetidir. Bu ayetlere geldiğimiz zaman ayeti bitirdikten hemen sonra ara vermemeye gayret ederek hemen tilavet secdesini az önce bahsettiğimiz şeklinde yapmaya gayret ederiz ki bu da vacip olduğunu ifade etmiştik. Nübüvvetin 5. yılındaydı ki Recep ayında Habeş ülkesine sığınmış olan Müslümanlar Recep ayından hemen sonra gelen Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayını da orada geçirdiler. Daha sonra Mekke müşriklerinin bir süre eziyet ve işkencelerine ara verdiklerini işittiler. Dolayısıyla Mekke'de geçici bir sükunet havası vardı. Ayrıca Habeşistan'da Necaşi'ye karşı bir ayaklanma baş gösterince hicret etmiş olan Müslümanlar Mekke'ye dönme kararı almışlardı. 33'ü erkek, 6'sı kadın, toplam 39 kişilik bir kafile nübüvvetin 5. yılında Şevval ayın içerisinde Mekke'yi mükerremeye yaklaştılar. Himayesiz olarak Mekke'ye girmekten de çekiniyorlardı. Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra Mekke'ye girelim, Kureyşlilerin ne durum ve tutumda olduklarına bakalım, sonra da Habeş ülkesine tekrar dönüp gidelim dediler. Bunun üzerine içlerinden her biri Mekkelilerden birisinin himayesine girinceye kadar beklediler. Ancak müşrik olan akraba ve dostlarından birinin himayesinde ya da müşriklere hiç görünmeden Mekke'ye girebildiler. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh akrabasından Ebu Uhayha Said bin As'ın himayesine girmişti. O da ey Kureyş cemaati, Ebu Uhayha Osman bin Affan'ı himayesine aldı. Ona dokunmayınız diyerek Mekke şehrinin içerisinde nida ettirdi. Hazreti Osman bu suretle güvenliğe ve sabah akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitme imkanına kavuşmuş oldu. Ve böylece diğer muhacirler de Mekke'den birilerinin himayesine girebilmişlerdi. Habeş ülkesinden Mekke'yi mükerremeye gelen Müslümanlar bu dönüşlerinin akabinde din-i mübini İslam'dan döndürülmek için Mekke'de bir takım işkencelere de uğratıldılar. Ve bu türlü işkenceler ateşle dağlama, kırbaçla dövülme gibi hadiseler yaşanmıştı. Bunlara birkaç örnek verelim. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Müslüman arkadaşları ve ev halkı dahil din-i mübini İslam'dan döndürülmek için türlü işkencelere maruz kalmıştı. Habeş ülkesinden Mekke'ye döndüğü zaman Seleme bin Hişam amcası ve kardeşleri tarafından hapsedildi. Kardeşi Ebu Cehil onu dövdü, aç ve susuz bıraktı. Abdullah bin Süheyl radıyallahu anh Habeş'ten Mekke'ye dönünce babası Süheyl bin Amr onu Müslümanlıktan döndürmek için sımsıkı bağlayıp hep yanında bulundurdu ve onu hapsetmişti. Hişam bin As da Habeş'ten dönünce yakalanıp Mekke'de hapse atılmıştı. Müslümanlardan 7'sinin Mekke'de tutuklulukları uzun müddet daha devam etti. Kureyş müşrikleri Habeş ülkesinden Mekke'ye dönen muhacir Müslümanların Habeş Necaşisi tarafından çok iyi korunduğunu işitmişlerdi. Onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
onların Habeş ülkesine

kez hicret etmelerine, gitmelerine müsaade etti. Hazreti Cafer bin Ebi Talip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başvurarak hiç kimseden korkmadan Allah Teala'ya ibadet edebileceğim bir yere gitmeme izin ver dedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine içlerinde Hazreti Cafer'in de bulunduğu bir Müslüman topluluğu dinlerinden döndürülmek tehlikesinden korunabilmek için Habeş ülkesine hicret ettiler. Habeş ülkesine yapılan bu ikinci hicret de yine nübüvvetin 5. yılında gerçekleşti. Habeş'ten Mekke'ye gelip de müşriklerin işkencelerine uğrayınca geri dönen muhacirlerin yanına Mekke'deki Müslümanlardan katılanlar da olmuştu. Bununla birlikte sonradan fırsat buldukça, imkan sağladıkça kafile kafile Habeş yolunu tutan Müslümanlar da olmuş ve orada toplanmışlardı. En nihayetinde Habeş'te toplanan 101 kişi sahabelerden bir arada bulunmuyorlardı. Hicret edileceği sırada sahabe hanımlardan Leyla Hatun Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Leyla Hatun radıyallahu anha şöyle anlatır. Habeş ülkesine doğru gitmeye hazırlandığımız sırada eşim Amir bazı ihtiyaçlarımızı sağlamak üzere yanımdan ayrılıp çarşıya gitmişti. Ömer bin Hattab beni görünce başucuma dikildi. Kendisi o zaman müşriklerdendi, henüz Müslüman olmamıştı. Bize karşı çok sert ve katı davranırdı. Kendisinden hep eza ve cefa çekerdik. Bana, ey Ümmü Abdullah, ey Abdullah'ın annesi, demek buradan gidiş var öyle mi dedi. Ben de, evet, vallahi artık Allah Teala'nın selamet kıldığı bir yere gideceğiz. Siz bizi işkencelere uğrattınız ve bizleri ezdiniz. Allah Teala bize bir kurtuluş ve çıkış yolu açıncaya kadar da orada kalacağız dedim. Bana Allah size yoldaş olsun diye dua etti. Kendisinden o güne kadar hiç görmediğim bir yumuşaklık ve yufka yüreklilik görmüştüm. Sonra arkasını dönüp gitti. Zannediyorum ki bizim gidişimiz ona üzüntü vermişti. O sırada eşim Amir işini bitirip yanıma gelince kendisine bu olanları anlattım. Ömer'in bize karşı gösterdiği o halim tavır, yufka yürekliliği bunları anlatmıştım. Amir, sen onun Müslüman olacağını mı umuyorsun dedi. Ben de evet umuyorum deyince Amir, şunu iyi bil ki sen Hattab'ın bineğinin Müslüman olduğunu görünceye kadar o kişi Müslüman olmaz dedi. Ömer'den o zamana kadar görüle gelen sertlik ve Müslümanlığa karşı kas katı yürekliliğe sahip olmak kendisinden böylece ümit kestirmişti. Kureyş müşrikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının Habeş ülkesinde emniyet ve selamete kavuşmuş ve orada yurt edinip yerleşmiş olduğunu görünce aralarında toplantı yaptılar. Onların eski dinlerine döndürülmek üzere yerleşmiş oldukları yerlerinden çıkarılmaları ve kendilerine geri teslim edilmeleri için Kureyşilerden gözü pek iki kişiyi Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As'ı Necaşi'ye elçi olarak göndermeyi kararlaştırdılar. Necaşi ve kumandanları için topladıkları hediyeleri de iki elçiyle birlikte gönderdiler. Ebu Talip, Kureyşilerin bu kararlarını elçiyle hediyeler gönderdiklerini öğrenince muhacirleri müşriklerden korumaya teşvik etmek için Necaşi'ye şöyle bir beyit yazdı ve o beyti gönderdi. Beyitte şöyle ifade edilir. Keşke Cafer'le Amr'ın ve akrabadan düşmanların uzaklarda, gurbette nasıl ve ne halde olduklarını bir bilseydim. Acaba Necaşi'nin ihsanları Cafer'le arkadaşlarına ulaştı mı? Yoksa bir ara bozucu buna engel mi oldu? Dilerim lanet ve nefret ettirici haller zat-ı devletinizden sadır olmasın. Hiç şüphesiz siz asaletli ve cömert bir zatsınız. Sizin himayenizde olanlar sıkıntı çekmezler. Muhakkak ki Allah size geniş bir saltanat ve pek çok iyilikler vermiştir.

Siz yaşadıkça Allahu Teala'nın bu bağışları sizde kalacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli zevcesi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Biz Habeş ülkesine ayak bastığımızdan itibaren Necaşi'de en hayırlı bir komşuluk ve koruyuculuk gördük. Dinimiz hakkında güven içerisinde bulunduk. Hiç eziyet edilmeksizin ve hoşlanmayacağımız hiçbir şey işitmeksizin Allah Teala'ya ibadet edebildik. Kureyş müşrikleri bu durumumuzu haber alınca aralarında görüşme, konuşma yaptılar. Bizi gelip buradan teslim almak istemek üzere içlerinden iki kişiyi Necaşi'ye göndermeyi ve ona Mekke eşyalarından nadir, kıymetli gördükleri şeylerden hediyeler sunmayı kararlaştırdılar. Necaşi'nin kumandanlarından her birine ayrı ayrı hazırladıktan sonra Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Amr bin As'ı hediyelerle birlikte gönderdiler. Gönderirken de şöyle dediler. Muhacirler hakkında Necaşi ile konuşmadan önce her bir kumandana hediyelerini verin. Sonra da Necaşi'ye hediyesini sunun ve kendisinden yanında bulundurduğu, himayesine aldığı muhacirlerle konuşmadan, onlarla hiç istişare yapmadan, onları dinlemeden size teslim etmesini isteyin dediler. Ve bu iki kişi Necaşi'nin yanına geldiler. Necaşi ile konuşmadan önce bütün kumandanların hediyelerini tek tek ziyaret edip verdiler. Hediyeleri verilmeyen hiçbir kumandan kalmadı. Onların her birine hediyelerini verirken bizden bir takım kişiler gelip, gençler gelip hükümdarın ülkesine sığındılar. Onlar kendi kavimlerinin dininden ayrıldılar, sizin de dininize girmediler. Kavimlerinin eşrafı, büyükleri onları kendilerine teslim etmenizi bizi sizin için gönderdiler. Biz onlar hakkında hükümdarla konuştuğumuzda onları bize teslim etmesini ve onların söyleyecekleri sözlere kulak asmamasını hükümdara sizler de tavsiye edin. Çünkü kendi kavimleri onları daha iyi bilirler ve kusurlarını daha iyi anlarlar dediler. Kumandanların hepsi Kureyş elçilerine tamam dediler, olur dediler. Daha sonra elçiler Necaşi'ye hediyelerini sundular. Necaşi hediyeleri kabul ettikten sonra elçiler, ey hükümdar, bizden bir takım aklı ermez gençler senin ülkene gelip sığındılar. Onlar kavimlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler. Onlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin bir din icat ettiler, ortaya çıkardılar. Onları bize teslim etmeniz için kavmimiz bizi size gönderdi. Hicret edenleri bizler sizden daha iyi tanırız dediler. Abdullah bin Rebi'a ile Amr bin As'ın en çok korktukları, istemedikleri şey Necaşi'nin Müslümanları, muhacirleri çağırıp dinlemesiydi. Hükümdarın yanında bulunan kumandanları hemen devreye girerek, ey hükümdarımız, bu iki adam doğru söylüyorlar. Kavimleri onları daha iyi bilir, kusurlarını daha iyi anlar. Biz onları bu iki adama teslim edelim, ülkelerine ve kavimlerine geri götürsünler dediler. Bu söz üzerine Necaşi kızdı ve gelip ülkeme konmuş, buraya yerleşmiş, beni başkalarına tercih ederek bana sığınmış olan bir cemaate ben kötülük yapmam. Onları yanıma çağırır, şu iki adamın söyledikleri şeyler hakkında onlara sorular sorarım. Eğer onlar dedikleri gibi iseler, kendilerini bu iki adama teslim eder, kavimlerine geri gönderirim. Eğer onlar bu iki adamın söyledikleri gibi değillerse, kendilerini bunlara karşı korurum ve himayemde kaldıkları müddetçe de en güzel şekilde onları kollarım dedi. Sonra da haber göndererek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını, Müslüman muhacirleri yanına çağırdı. Necaşi'nin davetçisi gelince Müslümanlar bir araya toplandılar.

Sonra da birbirlerine ne yapacaklarını istişare ettiler. En nihayetinde, "Vallahi biz ancak bildiklerimizi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiklerini söyleriz. Bunun neticesinde ne olacaksa da olur," dediler. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi daha önceden kendi din adamlarını da yanına çağırmıştı. Onlar Necaşi'nin çevresinde mushaflarını yaymış, açmış bulunuyorlardı. Necaşi muhacirlere, "Siz ne benim dinime ne de buradaki herhangi birinin dinine girmediğinize göre, sizin kavminizden ayrılarak tutmuş olduğunuz bu din, bağlanmış olduğunuz bu din, inanmış olduğunuz bu din nasıl bir dindir?" diye sual etti. Muhacirler adına Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh söze başladı. "Ey hükümdar," dedi, "biz cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur, komşuluk vazifelerini yerine getirmezdik. İçimizden güçlü olan, güçsüz olanı yerdi. Allah Teala bize kendimizden, soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resulünü gönderinceye kadar biz hep bu kötü durum ve hal içindeydik. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka ilah olarak kabul ettiğimiz taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış olan putları bırakarak Allah Teala'nın birliğine inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o, bizi her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men etti, nehyetti, yasakladı. Ayrıca hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak koşmaksızın yalnızca Allah Teala'ya ibadet etmemizi, namaz kılıp zekat vermeyi, oruç tutmayı bizlere emretti. Biz onu doğruladık, tasdik ettik ve ona iman ettik. Allah Teala tarafından getirdiği şeylere göre ona tabi olduk. Bir ve tek olan Allah Teala'ya ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını da helal olarak kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, Allah Teala'ya ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak, öteden beri helalleştirip serbestçe işlediğimiz kötülükleri tekrar işletmek için bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Ne zaman ki bize karşı zulüm ve işkenceleri arttı, biz bunun üzerine senin ülkene çıkmak, sığınmak, selamette bulunmak zorunda kaldık. Seni başkalarına tercihle senin komşuluğunda bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar, biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı ümit ediyoruz," dedi. Necaşi, "Allah tarafından peygamberinizin sizlere bildirdiği şeylerden bana bahsedin," dedi. Cafer radıyallahu an, Meryem suresinin ilk ayetlerinden Yahya ve İsa aleyhisselamın doğumları ile ilgili, yani 1 ila 35. ayet kerimelerin arasını okuduğu tilavet etti. Necaşi bu ayet kerimeleri dinleyince o kadar çok ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Aynı şekilde Necaşi'nin din adamları da okunan ayet-i kerimeleri dinlediklerinde

ağladılar ve önlerindeki mushafları gözyaşlarıyla ıslandı. Bundan sonra Necaşi Mekke'den gelen iki Kureyşi'ye dönerek, "Bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyor. Siz ikiniz artık buradan gidebilirsiniz. Vallahi ben onları size ne teslim ederim ne de onlara herhangi bir kimse dokunabilir," dedi. İki elçi Necaşi'nin yanından dışarı çıktılar. Biraz düşündüler, istişare ettiler, konuştular ve ertesi gün tekrar Necaşi'yi bu aldığı karardan döndürüp muhacirleri kendisine teslim etmek üzere Necaşi'nin yanına tekrar gittilerse de aynı karşılığı tekrar aldılar. Bunun üzerine Amr bin Az ve Abdullah bin Ebi Rebi'a getirdikleri hediyeleri de kendilerine geri verilerek suçlanmış, reddedilmiş bir halde Necaşi'nin yanından çıkıp gittiler. Ve bunun üzerine muhacirler de Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlar, müminler Necaşi'nin ülkesinde en iyi yurtta ve en iyi koruyucunun yanında selamet içerisinde, refah içerisinde kaldılar. Hiç şüphesiz Müslümanların Habeşistan'a gitmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları selamet yurdu olarak yönlendirmesinden ibarettir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ince feraseti neticesinde Müslümanlar orada selamete kavuşmuşlardı. Tüm bu anlatılanlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın övgüsünün bir tezahürüdür. Bu övgü içerisinde Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın Efendimiz'i övdüğü şu şiirleri hatırlayarak programımızı sonlandıracağız. Buyurmuştur ki Hasan bin Sabit: "Ve ahsenu minke lem tara kattu ayni ve ecmelu minke lem telidin nisa hulikte müberra'en min kulli ayb keenneke kad hulikte kema teşâ." Gözler senden daha güzelini görmedi. Kadınlar senden daha güzelini dünyaya getirmedi. Sen her türlü kusurdan beri yaratıldın. Sen sanki istediğin gibi yaratıldın. Hasan bin Sabit radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı övdüğü birçok şiiri vardır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir: "Ne zaman ki zifiri karanlıkta zuhur etse alnı, ayın 14'ü gibi parlar, ışıtır her yanı. Ahmet gibi kim olabilmiş veya olacak, inkarcının kabusu Hakk'a müzahir ve nasır." Rabbimiz Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılsın. Bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Dünyada ve ahirette onun razı olduğu ameller yaparak razı olunan bir kul olabilmeyi Rabbü Zülcelal cümlemize ihsan buyursun. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Efendim merhabalar, Bir Mana Ekimi programıyla daha bir haftanın ardından radyolarınızın konuğuyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mana Ekimi'nde biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hani Arif Nihat Asya'nın bir şiiri var ya sevgili dostlar, orada diyor ki, Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyor. Yani bu şiirden maksat, yani bu dizelerden maksat, o zamanki cahilliklerin, Ebu Cehil'in veya Ebu Leheb'in yaptıkları, onlar olmasa da onların fiilleri hala dünyada mevcut ve bunlara karşı neler yapabiliriz aslında hatırlatıyor bize. Biz de kıssaları biraz da bu maksatla, anlatılan kıssalarda geçen olayları, kişileri veya kötü davranışları, iyi davranışları sizlere anlatmaya gayret ediyoruz ki onlardan ibret alalım. Çünkü aynı insanlar bugün de yaşıyor olabilir, aynı fiiller bugün de yapılıyor olabilir. Aynı huylar, aynı kötü alışkanlıklar, anlatılan olaylardaki birçok şey bugün günümüzde de hala yaşıyor olabilir. Bunlara ilaç niyetine Kur'an-ı Kerim'den hangi dersleri, ibretleri çıkarabiliriz diye peygamberlerin hayatlarından, kıssalardan sizlere

0: kesitler sunmaya gayret ediyoruz sevgili dostlar. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte inşallah yine güzel bir iklimde, mananın ikliminde dolaşmayı ümit ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Hak Teala programımızı hayırlara vesile kılsın.
0: Amin hocam.
1: Bereketli kılsın. Bizlerin ve dinleyenlerin her açıdan istifade edebileceği bir program olmasını nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Yine güzel konulardan devam ediyoruz tabii. Hı hı. En son hatırlayacağınız üzere Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la karşılaşmasından, evet, Firavun'a göstermiş olduğu mucizeden bahsetmiştik. Evet. Asasını Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle birlikte yere atıyor. Hı hı. Asa yılan oluveriyor. Firavun korkudan, aman sen yılanı çek, ne olursun yılanı çek, benden uzak tut efendim şeklinde Musa Aleyhisselam'a yalvarıyor. Musa Aleyhisselam yılanı çekince o korku hali eski haline geri dönüyor.
0: Evet.
1: Ve ikinci bir mucize olarak da Musa Aleyhisselam elini koynuna sokuyor. Çıkardığında ise seyredenlere bembeyaz gözleri kamaştıracak bir nur şeklinde gözüküyor Musa Aleyhisselam'ın eli. Bunu da ikinci bir mucize olarak Firavun'a gösteriyor. Ki bunlardan maksat Firavun'un kalbi yumuşasın, iman etsin idi. Firavun da bütün bu yaşananlar karşısında çevresindeki ileri gelenleri topluyor ve onlara diyor ki Musa Aleyhisselam'ı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Siz ne buyuruyorsunuz diye çevresindeki ileri gelenlere soruyor ve onların istişaresine başvuruyor.
0: Evet.
1: En netice Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu mucizeler Firavun'un kibir duygularını alt üst etmiştir. Böylece o tanrılık davasını bir kenara bırakıp etrafındaki ileri gelenlerden fikir almaya başlamıştır. Ayet-i Kerime'de bu durum şu şekilde beyan buyuruluyor. Dediler ki onu ve kardeşini biraz burada beklet ve şehirlere toplayıcı vazifeliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa getirsinler dedi. Ayet-i Kerime'de beyan buyuruluyor. O zamanki ileri gelenler, Firavun'un etrafındaki ileri gelenler bu şekilde fikir veriyorlar Firavun'a.
0: Evet hocam, buradan şöyle bir mana çıkarabilir miyiz? Allah-u Teala şöyle bir şey murad etmiş olabilir belki diye söylüyorum. Bir kimse hakkı anlatma yolunda bir şeyler yapmaya başladığında, bir gayrete girdiğinde hemen onun karşısında batıl olan da bir karşı duruşa ve birlikteliğe geçiyor değil mi? Buna tabii hazır ki olmak lazım.
1: Tabii ki. Zaten Firavun'un maksadı Musa Aleyhisselam'ı bu durumdan vazgeçirmekti. Hı hı. Çünkü ilahlık iddia ediyor. Kendisinin ilah olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını sürdürebilmesi için Musa Aleyhisselam'ın olmaması lazım.
0: Hatta diyordu ki benden başka ilah kabul edersen seni zindanlıklardan yaparım diye tehdit, evet, ediyordu Hazreti,
1: evet,
0: Musa'yı.
1: Evet. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırabilmenin de yolları olmalıydı.
0: Evet.
1: İleri gelenlere soruyor, onlar da sihirbazlara adres gösteriyorlar. Bunun sebebi de o dönemde sihirbazlık çok ilerlemişti. Firavun hemen bu yapılan teklifi kabul ediyor. Hı hı. Çünkü ilerlemiş bir sanat olarak görüyorlar sihirbazlığı. Allah-u Teala buyuruyor ki estağfirullah, وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَهُ اَبَا قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Sadakallahu l-azim. Andolsun biz ona, yani Firavun'a, bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa Aleyhisselam Dedi ki, Estağfirullah ayeti kerimede buyurulduğu veçhiyle, قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَ

0: Cenneti en yuhşerin nasu duha sadakallahul azim ila ahir ayet. Dedi ki Musa aleyhisselam, buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün hile vasıtalarını topladı. Sonra geri geldi. Estağfirullah. Fecumi'a s-saharatu limiqati yevmin ma'lum ve qile linnâsi hel entum mujtemi'un. Sadakallahu alazim. Böylece sihirbazlar belirlenen günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
1: Evet.
0: Ve insanlara denildi ki siz de toplanıyor musunuz? Yani hemen toplanın. Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları dediler ki, ayeti kerimede beyan buyurulduğu vecihiyle, eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki, şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır, değil mi? Bunun üzerine Firavun cevap verdi. Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden olacaksınız. Firavun sordu. Peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz? Hani bir şey istiyorsunuz ama.
1: Evet.
0: Baş sihirbaz dedi ki, biz sihirin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen hiç kimse yok. Yani biz zirvenin de nihayetindeyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlüyüz ve daha kuvvetliyiz. Musa aleyhisselam ise sihirbazları ikaz etti. Estağfirullah. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى صدق الله العظيم. Musa onlara dedi ki, yazık size, Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bu ikaz tabii ki sihirbazları düşünmeye sevk etti. Sihirbazlar ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler, bu ikisi yani Musa ve Harun muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Bunun üzerine Musa aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun. Sihirbazlara söylüyorum Musa aleyhisselam. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Musa aleyhisselam diyor. Tabii her şeye rağmen sihirbazlar yine de Musa aleyhisselama hürmet ve nezaket göstermişlerdir. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. İleride bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgi gelecek.
1: Evet.
0: Sihirbazların Musa aleyhisselama hürmet göstermesiyle ilgili çok önemli bilgi gelecek. Dediler ki, ayeti kerimede buyurur Allahu Teala. Dediler ki, ey Musa, ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Estağfirullah. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. Sadakallahu alazim. Musa aleyhisselam da dedi ki, hayır, önce siz atın. Devamında başka ayeti kerimede Musa onlara siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Kısa bir parantez. Sihirbazlar Musa aleyhisselama öncelik veriyorlar. Önce sen at, sen gösterini yap manasında.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam da onlara önce siz atacağınızı atın, hı hı, diye onlara öncelik veriyor. Burada sihirbazlar bir saygı gösterisinde aslında bulunmuş oluyorlar Musa aleyhisselama. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Göstermiş oldukları saygının mükafatını, hatta onun için çok büyük bir mükafat alacaklar.
1: Farkında olmasa bile.
0: Evet, farkında olmadan yapmış olsalar dahi.

0: Ancak yapmış oldukları o hatadan dolayı, yani Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkmış olduklarından dolayı da ceza çekecekler. Onu da hep beraber inşallah dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ellerindekilerini attılar. Ayet-i kerimede devamı şu şekilde beyan buyuruluyor. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor.

0: okuduydu. Ayet-i kerimeden okuyoruz. Ona dedik diyor Allah-u Teala. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى Sadakallahu l-Azim. Ona dedik ki diyor Allah-u Teala, korkma, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. وَأَلْقِ مَا فِي يَب۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, yani ne yapsa iflah olmaz. Allah-u Teala böyle dedik diyor Musa Aleyhisselam'a. Bundan sonra Musa Aleyhisselam kendini toparladı. İçerisindeki o ürperti Cenab-ı Hakk'ın bu emriyle birlikte zail olup gitti. Ayet-i Kerime'de devamen şöyle buyuruluyor. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Ayet-i Kerime'den de anlaşıldığı üzere sihirbazlık, yani büyücülük, sadece bir aldatmadır. Dedin ya Süleyman, hı hı, programdan önce sihirbazlık nedir diye. Sadece bir aldatmadır. Yaldızlamadır.
1: Evet.
0: Efendim, sadece ve sadece fesatçılıktan ibarettir. Bozgunculuktan ibarettir. Faydası olmayan bir şeydir. Zarar verir insanlara. Faydası olmaz sihirbazlığın.
1: O zaman burada kısaca parantez açıp sihirin veya büyünün ne olduğundan veya ne olmadığından biraz bahsedelim mi hocam? Kısaca hemen bahsedelim ki ona dair soru işaretleri kalmasın.
0: Evet. Tabii buradaki sihirbazların yapmış olduğu el çabukluğu, oyun.
1: Hı hı.
0: Sihir yapana şeytan da yardım eder. Şeytanın yardımıyla beraber bir şey yapar. Ama Allah-u Teala bu tür sihir yapanlara lanet etmiştir. Lanet okumuştur. O yüzden Cenab-ı Hak bizi o tür pisliklerden, bozgunculuğa sebebiyet verecek davranış ve tutumlardan uzak eylesin inşallah.
1: İnşallah.
0: Neticede Firavun'un sihirbazlarının yapmış oldukları da kendilerine kar kalmamıştır. Kendilerine büyük zarar getirmiştir. Ama yapmış oldukları tazimden dolayı da, o hürmetkarlıktan dolayı da güzel karşılık bulmuşlardır. Şimdi devam edelim.
1: Evet, buyurun hocam.
0: Estağfirullah. فَاَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ Sıdıkallahu l-Azim. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Musa Aleyhisselam'ın asası ejderha olmuş. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ Sıdıkallahu l-Azim. Başka bir ayeti kerimede biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.
1: Evet. Hazreti Musa demek ki o yüzlerce, artık kaç kişi ise, Firavun'un adamlarının, yani sihirbazların oyunlarını birden bozdu. Tabii ki Allah-u Teala'nın kudretiyle ve onun emriyle bunları yaptı. Şimdi hocam bu sihir olayından sonra, yani karşılıklı Firavun'la Hazreti Musa'nın sihir müsabakası diyelim tabiri caizse.
0: Evet.
1: Yani karşılıklı müsabaka diyelim o zaman.
0: Musa Aleyhisselam'ın mucizesi,
1: evet,
0: onların sihir gösterisi.
1: Evet.
0: Demek daha doğru olan odur.
1: Evet hocam, eyvallah. Şimdi sihirbazlar bunu görünce tabii ki hiç daha önce görmedikleri, karşılaşmadıkları bir şey olunca bakalım ne yapacaklar şimdi.
0: Daha güzel bir kelime, mucize ile sihrin müsabakası.
1: Evet.
0: Yoksa sihirlerin müsabakası yok. Sihirbazlar sihir yapıyor, Musa Aleyhisselam mucize gösteriyor.
1: Evet.
0: İkisinde müsabaka var. O müsabakanın sonunda ne olacak?
1: Evet, bakalım. Şimdi sevgili dostlar, Mana iklimi kısa bir ara verecek. Aranın ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo başında kalın.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını paylaşmaya devam ediyoruz ve hocamın ağzından ibretler ve dersler çıkarmaya da devam ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam Firavun'un karşısına ilk defa çıktıklarında Firavun'a yaptıklarının yanlış olduğunu, halkına zulmetmemesi gerektiğini söyleyince Firavun onlara dedi ki siz kimsiniz? Benim karşıma gelmiş böyle konuşuyorsunuz. Hazreti Musa aleyhisselam da dedi ki biz Allah'ın peygamberleriyiz, seni uyarmaya geldik. Sonra Firavun da dedi ki peki siz nasıl bunu ispatlayacaksınız? Hazreti Musa aleyhisselam tabii orada Allah'ın yardımıyla hemen bir mucize gösteriyor. Elindeki asayı yere atınca asa yılan oluyor. Firavun bunu görünce tabii korkuyor. Onun üzerine Musa aleyhisselam bu sefer ikinci bir mucize daha gösteriyor. Elini koynuna sokup çıkardığında eli bembeyaz nur gibi parlayan bir hal alıyor. Orada gören herkes, Firavun da dahil, çok şaşırıyorlar. Ve diyor ki siz gerçekten çok güçlü birer sihirbazsınız. Haşa. Hazreti Musa aleyhisselama ve Hazreti Harun aleyhisselam böyle itham ediyor. Ve diyor ki madem siz böyle yapıyorsunuz ben de benim sihirbazlarımı toplayıp sizinle karşı karşıya geleceğim diyor. Hatta adamları ona diyorlar ki efendim siz... Aldanmayın onun yaptıklarına, biz onu sihrimizle alt ederiz, biz sihrin zirvesiyizdir diyerek hemen sihirbazlara haber veriyorlar. Birçok yüzlerce sihirbaz bir araya geliyor, istişare yapıp nasıl bir sihir yapacaklarına karar veriyorlar ve bir bayram günü Hazreti Musa'nın talebiyle bir bayram günü insanların toplandığı büyükçe bir alanda karşı karşıya geliyorlar. Sihirbazlardan birisi diyor ki önce sen göster hünerini diye Hazreti Musa'ya öncelik tanıyor. Hocam burayı özellikle belirtti. Orada bir saygı gösterisi vardır ki bu saygı gösterisi sonradan sihirbazların lehine bir şey olacaktır diye hocam belirtti. Bunu birazdan anlatacak inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam da diyor ki olmaz, önce siz hünerinizi gösterin. Onlar ellerindeki sopaları, asaları, ipleri atıyorlar. Birden hareket eden işte yılan gibi gözüken şeylere dönüşüyor ellerindekiler. Hazreti Musa aleyhisselam bunu görünce tabi biraz çekiniyor. O anda Allah-u Teala gönlüne bir ilhamla diyor ki korkma, sen de elindeki asayı yere at diyor hocam. Buradan devredeyim ben size.
1: Evet.
0: Kocaman bir ejderha oluyordu Hazreti Musa'nın asası ve diğerlerini yutuyordu değil mi?
1: Evet, diğerlerini yutmaya başladı. Tabi sihirbazlar Firavun'un ve Mısır halkının gözü önünde yere efendim birkaç değnek ve birkaç ip atmışlardı. Onlar da böyle kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlamıştı. Ancak ilahi emir ile beraber Musa aleyhisselam asasını yere atınca o asa kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yutmaya başladı. Sihirbazlar da bu halin beşeri bir sanat ve marifet olmadığını ancak İlahi bir mucize olabileceğini anladılar. Çünkü eğer bu yapılan, yani Musa aleyhisselam

0: Peygamber'in yaptığı sihir olsaydı, atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Musa aleyhisselam eğer sihir yapmış olsaydı, karşıdakilerin değnekleri ve ipleri yerde kalırdı.
1: Evet.
0: Halbuki sihirbazların sihri bozulmakla beraber, iptal olmakla beraber aynı zamanda değnek ve ipler de ortadan kayboldu. O zaman bu olsa olsa Hak Teala tarafından gelen bir kuvvet ve kudrettir. Bunu anlıyor sihirbazlar. Estağfirullah. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti, batıl oldu. Tabi Musa aleyhisselamın asası sihirbazların sihir aletlerinden ne varsa hepsini yutmuştu. Fakat enteresandır ki asada, Musa aleyhisselamın asasında hiçbir farklılık olmamıştı. Aynı
1: tekrar
0: asaydı.
1: Eski haline dönmüş.
0: Evet. Allah Celle Celaluhu bunun beşeri bir hüner olmadığını, bilakis kudreti ilahi olduğunu sihirbazlara göstermeyi murad etmişti.
1: Evet.
0: Zira o esnada sihirbazların yaptığı şey beşeri bir hünerdi. Ve kabiliyete dayanan bazı göz boyama oyunlarından ibaret idi. Sihirbazların yapmış olduğu. Musa aleyhisselamın asasında zuhur eden harikulade hadise ise Allah-u Teala'nın kudretinin tecellisinden başka bir şey değil idi.
1: Evet. Peki hocam, sihirbazlar bunu görüyorlar. Hazreti Musa aleyhisselamın yaptığının sihir olmadığını, kendilerinin yaptığının çok üstünde bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bunu fark eden bir insan illaki bir karşı tepki gösterir, şaşırır veya işte yalan söylüyorsun, sen de sihir yaptın diye illa bir tepki gösterir. Nasıl bir tepki gösterdi sihirbazlar?
0: Bu sefer sihirbazların başı Musa aleyhisselamın bu yapmış olduğunun ilahi bir kudret mi yoksa kendisinin beşeri bir hüner sahibi mi olduğunu anlamak için tutuyor. Reis arkadaşlarından birine diyor ki bu işleri olurken diyor Musa'ya dikkatle bak bakalım. Daha işin başında.
1: Olmadan önce.
0: Evet. O anda ne gibi bir hal içinde olacak? Arkadaşı da aynen reis ne dediyse onu yapıyor. Ve Musa aleyhisselamın hal ve tavırlarını dikkatle süzüyor.
1: Evet.
0: Sihirbaz. Durumu baş sihirbaza bakın nasıl bildiriyor. Ne kadar enteresandır. Diyor ki, efendim diyor, hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyordu. Kendisi bir tarafta efendim korku içerisinde, Allah'ın korkusu içerisinde ve ilahi bir duruma mazhar durumdayken asa da bir tarafta işine devam ediyordu. Musa aleyhisselam bir kenara çekilmiş Allah korkusundan.
1: Yani kendi Kusuyor. Yaptığı işten Hazreti Musa korkuyor yani.
0: Evet. Tabi sihirbazların reisi bunu öğrenince diyor ki öyleyse bu tecelli Allah'tandır. Musa'nın işi değildir. Çünkü diyor bir sihirbaz kendi sihirinden asla ve asla korkmaz. Çünkü hiçbir sanatkar kendi yapmış olduğu sanatından korkmaz.
1: Kendinden emindir.
0: Tabi.
1: Ne yaptığını bilir, ne olacağını
0: Aksine,
1: bilir.
0: Aksine onu kolayca ve rahatlıkla icra edebileceğini düşünür ve icra eder, yerine getirir.
1: Evet.
0: Sihirbazların reisi bunu söylüyor ve daha sonra Musa aleyhisselamın hak peygamber olduğuna iman ediyor. Diğer sihirbaz arkadaşları da reis sihirbaza tabi oluyorlar ve onlar da sihirbazların reisiyle beraber diğer arkadaşları da iman ile şerefleniyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun öfkeden gözü dönmüş bir halde. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Şimdi artık papuç

0: Pahalı. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim.
1: Allah Allah.
0: Evet. Hepinizi astıracağım dedi.
1: Halbuki Firavun sarayda Hazreti Musa ile ilk karşılaşmasında, hani Hazreti Musa asayı atıyor ya, orada korkmuştu aslında. Böyle bir
0: Evet.
1: şaşırmıştı. Sihirbazlar dediler ki, efendim sakin olun, biz hallederiz. Halbuki orada onlar kurtarmıştı. Şimdi burada bir vefasızlık yapıyor gibi yani Firavun.
0: Tabii ki.
1: Kendisinin adını yüceltemeyince hemen öldürecek onları.
0: Allah-u Teala'nın beyanıyla Firavun inadından vazgeçmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçmişteki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Andolsun biz ona, yani Firavun'a, bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Ondan sonra işte başladı söylemeye. Musa Aleyhisselam'a karşı efendim onu bozgunculukla haşa haşa itham edecek sözleri söylemeye başladı. Gelelim meselenin devamına.
1: Evet, buyurun.
0: Bu hadiseyi, yani sihirbazların iman edip Firavun'un da sihirbazları ölümle tehdit ettiği hadiseyi bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر صدق الله العظيم إلى آخر الآية. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi mutlaka ellerinizle ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız.
1: Allah Allah. Yani hocam demek ki insan nefsini devamlı besleye besleye artık öyle bir zaman geliyor ki o nefsine küçücük bir kıymık battığında dünyayı devirebilecek
0: Evet,
1: hale
0: Allah
1: geliyor yani.
0: muhafaza. Allah muhafaza etsin bizi nefsimizin ve şeytanın şerrinden.
1: Amin.
0: Bakın olay nereye dayanıyor? Diyor ki menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaate sınırlıdır. Onlar da menfaatle sınırlı. Sihirbazlar iman etmeyip eğer Firavun'u desteklemeye devam etselerdi, Firavun'un katında makbul kişiler olacaklardı. Belki de nimetler içerisinde yüzeceklerdi, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ancak onların kalpleri imana açılıp kendilerine hidayet verilince baki olan ebedi nimeti, fani yani geçici olan rahatlığa tercih ettiler. Ve Firavun'un tehditlerine karşı bakın ne dediler. Estağfirullah. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler.
1: Evet hocam.
0: Onlar da baki olanı, ebediyeti düşünüyorlar. Sonra da estağfirullah. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون صدق الله العظيم. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. İhmal eden sihirbazlar böyle söylüyorlar. Buyur.
1: Evet hocam, şimdi küçük bir sorun var burada. Sihirbazlar sihir bilgilerinin üstünde de bir olayla karşılaşınca dediler ki artık bu sihiri de geçmiştir. Biz bunu bilmiyoruz. Demek ki bu yüce bir güç tarafından yapılıyor ve o yüce güce iman ediyoruz diyorlar. Yani şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? İnsanın aklı bir noktaya kadardır. Bilgisi de bir noktaya kadardır. Artık o noktadan sonra Allah-u Teala'nın hakikati başlar. Ama Firavun gibi bunu hem bilmeyip hem bilgisi olmayıp hem de onu kavrayacak akla sahip olmayan kişiler de inatları yüzünden helak olup gidecekler.
0: Aynen öyle. Allah-u Teala muhafaza etsin bizi.
1: Amin hocam.
0: Anlamayı nasip etsin bize Cenab-ı Hak. Uyanmayı nasip etsin bize. Uykudayız şu anda.
1: Evet.
0: Uykudayız. Rüya halindeyiz. Esas uyanıklık öbür dünyada gelecek. Dolayısıyla o uyanıklık haline gelmeden önce rüyanın içerisinde

0: içerisindeyken rüyada olduğumuzun farkına varıp imandan ayrılmayan, dünyanın şahşahasına, debdebesine kapılmayanlardan eylesin ve Müslüman olarak bizim ruhumuzu alsın inşallah.
1: İnşallah hocam. Burada aslında şöyle de bir şey var hocam. Firavun bir devlet başkanı ise orada, diğer sihirbazlar da devletin bilginleri, alimleri denebilir. Ama evet, buna rağmen Firavun alimlerin sözüne itibar etmeyip hatta onlara işkence yapıp onları öldürüyor. Evet. Direkt Osmanlı örneği hep gelir aklıma. Koskoca padişahlar, koskoca sultanlar, cihan padişahları gidip alimlerin dizinin dibine oturup onların söyledikleri neyse ona göre devleti evet, yönetiyor veya kendi hayatını şekillendiriyor. Ama Firavun'un yaptığı bunun tam tersi. Ki o yüzden Firavun olmuş.
0: İşte hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu böylece çok evet, net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak bizi haktan ayırmasın inşallah.
1: Amin hocam.
0: Şimdi Müslüman olan sihirbazlar Firavun'a diyorlar ki قَالُوا لَا ضَيْرْ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Niçin böyle söylüyorlar? Çünkü el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ancak bu fani dünyaya ait bir azap idi. Beden neticede toprağa verilecek bir kurban, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bedende fanilik, ruhta ise ebedilik yani sonsuzluk vardır. Fani olanı mı tercih etmek lazım, ebedi olanı mı? Fani olan, baki olana, ebedi olana tercih edilemez. Geçici olan, geçecek zaten. Ebedilik önemli olan, ebedi olandır önemli olan. Bunun içindir ki sihirbazlar apaçık mucizeleri görünce ayette buyurulduğu üzere Firavun'a onun ummadığı bir tavır sergilediler. Peki Firavun ne bekliyordu? Firavun'un beklentisi efendim onların ürpermesi, korkması, efendim karşılarında titremesiydi. Onlar ne dediler? Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir dediler. Devamında ne dediler biliyor musunuz? Sihirbazlar. Estağfirullah. İnna amennâ bi rabbina liyaghfira lana khatayana ve ma akrahtana alayhi minessihr. Vallahu hayrun ve abqa. Sadakallahul azim. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Devamında sallallahu inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna awwalal mu'minin sadakallahu alazim. Biz bir başka ayet-i kerime bu. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: Evet.
0: Ve ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica eylediler, sığındılar. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al. Bakın çok enteresan ha. Hiç demiyorlar ya Rabbi bizi bunun azabından kurtar. Ya Rabbi bizi bunun zorbalığından kurtar demiyorlar. Günahlarının affı için dua ediyorlar. Biz ilk iman edenleriz. İlk Müslüman olanlarız. Sen bizi affet diyorlar. Evet. Hiç demiyorlar ki bizi Firavun'un azabından kurtar. Velhasıl sabahleyin kafir bir hüviyetle müsabakaya çıkan sihirbazlar, öyle değil mi? Kafir idiler. Kısa bir müddet sonra kolları ve bacakları çapraz kesilerek hepsi de birer mümin, şehit ve de veli olma şerefiyle Cenab-ı Hakk'a kavuştular. Hem de Musa Aleyhisselam'a ilk iman edenler. Sihirbazlarla Musa Aleyhisselam arasında vuku bulan bu hadise Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak bakımından bazı farklılıklarla 4 ayrı surede zikredilmektedir. Hangileri? Araf suresi, Yunus suresi, Taha suresi ve Şuara suresinde beyan buyurulmaktadır. Bakın bir kez vuku bulmuş olan bu hadisenin Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde anlatılmış olması şüphesiz ki onun muhtevasındaki pek çok sır ve hikmetlerle birlikte ehemmiyetini de vurgulamaktadır. Ne kadar mühim olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Evet.
0: Ne kadar ibretliktir ki sihirbazlar maruz kaldıkları şiddetli zulmün karşısında "Ya Rabbi bizleri bu zalimin zulmünden kurtar" diye dua etmediler.

0: fanilerin eza ve cefalarına sabredip Müslüman olarak can verebilmeyi niyaz etmişlerdir. Zira onlar imanları hususunda herhangi bir zaafa düşmeden son nefeslerini iman ile verebilme endişesi içerisindeydiler.
1: Evet.
0: Son nefesle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenettekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak can verin buyurulmaktadır. Bu ikazı ilahiye riayetin yegane çaresi Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yaşayıp son nefes hususunda Allahu Teala'nın lütfuna iltica halinde bulunmaktır. Sırat-ı müstakim üzere, yani doğru yol üzere yaşayıp bu hal ile Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmenin yolu da bir ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Ya eyyuhallezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yuthabbit ikdamakum. Yani ey iman edenler, eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
1: Evet.
0: Aslında bu mesele çok derin bir mesele. Siz Allah'a ve Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Burada Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlerin ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir bahtiyarlık içerisinde olduğunu gösteriyor bu ayeti kerime.
1: Şimdi hocam, birinci bölümde Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktıklarında, şimdi hünerlerini gösterecekler. Dediler ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a, buyur önce sen hünerini göster diye ona öncelik tanıdılar ve zaten ona da
0: hürmet
1: gösteriyorlardı. Bunun dediniz ki sebebi var, ileride bunun mükafatını görecekler, anlatacağız demiştiniz. O zaman bu imanları mı olmuş oluyor onların mükafatı?
0: Evet, iman etme şerefine nail olmuş oluyorlar. Delilimiz ne? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bu kıssayla ilgili olarak işari izahıdır. Buyuruyor ki mübarek zat, sihirbazlar bir ulul azm peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula, müsabakanın başında öncelik tanıyarak gösterdikleri nezaket, iltifat ve hürmet bereketiyle tevhid-i akidesine geldiler. Yani Müslüman oldular. Fakat o büyük peygamberle müsabakaya çıkmaları sebebiyle de çok enteresandır, cezaya uğradılar.
1: Ya. Allah Allah.
0: Gerçekten sihirbazların Hazreti Musa'ya biraz olsun tazim göstermeleri, gönüllerinde imana açılan bir pencere ve hidayet vesilesi olmuştur. Zira layıkına muhabbet ve müstehakkına husumet, hayatı alabildiğine ulvileştiren müstesna bir müessirdir buyuruluyor. Yani layık olana sevgi beslemek, efendim ona saygı duymak, ama müstehak olana da, küfür kafir olana da, efendim ilahlık taslayana da, küfür batağına olana da, efendim husumet duymak, hayatı alabildiğine ulvileştiren, hayata mana katan, efendim müstesna bir tesir aracıdır diyor.
1: Evet.
0: Hazreti Mevlana Kuddise Sırru bu hadisenin deruni ve çeyni de şu şekilde tahlil ediyor ve buyuruyor ki, mel'un ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümleriyle tehdit etti ve onlara dedi ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak kestireceğim, sonra da sizi affetmeyip astıracağım. Firavun o anda sihirbazların korkacaklarını, ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi esrar ve ilahi hakikatlere vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında 100 kere dövülüp un haline getirilseler de, gelseler de artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, bedenin ise bir gölge olduğunu anlamışlar ve bir an önce bu gölgeyi feda edip asıllarına ulaşmışlar. Yani fena fillah.

0: makamına ermişlerdi.
1: Allah Allah.
0: Ne kadar enteresan.
1: Evet.
0: Çok izahat, yani çok çok konuşulabilir bunun üzerine. Kısa kısa anlamak bizim için
1: haftaya
0: yeterli.
1: Ben zaten başta tabii biraz daha bahsettireceğim hocam bundan.
0: Esas olan ruh, vücut ise bir gölge. Evet. Artık gölge çıksın aradan, ruh ulaşması gereken yere ulaşsın. Esas olan Allah'a ulaşsın diyor. Bedenin artık kıymeti kalmamış. Hiç korkmuyorlar. Ya Rabbi bizi ondan kurtar da demiyorlar. Mevlana Hazretleri sonunda bakın ne diyor. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Tekrar ediyorum. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Sen oradaki, yani dünyadaki cümbüş ve debdebeye sakın ha aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir.
1: Evet.
0: Uyandığımızda acısı yok demektir.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizde. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin bu son cümlesiyle bitirmiş olalım. Bu dünya bir rüyadan ibarettir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını burada bir virgülle bitiriyoruz sevgili dostlar. Haftaya inşallah yine Mana İklimi radyolarınızın konuğu olacak. Bakalım Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam o zalim Firavun'un karşısında daha neler yapacaklar? Firavun nasıl inatlıklar içerisine girecek? İnşallah haftaya yine konuşmak üzere biz Mana İklimi'nde olacağız. Sizleri de muhabbetimize, sohbetimize bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin, muhabbetle kalın efendim. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz ki edebiyat hayattan beslenir. Biz bu hayatı yaşarken edebiyattan da edebi eserlerden de ders çıkarırız. Bugün de hayatını edebiyata yansıtmış, eserlerine yansıtmış, eserlerinden de bizim dersler çıkarabileceğimiz, keyifle okuyabileceğimiz, bir yol haritası çizebileceğimiz kıymetli bir isim konuğumuz, yazar Cengiz Karaefe. Cengiz abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Çok şükür elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sizi buralara kadar yorduk. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Şöyle başlayalım isterseniz. Yani kıymetli eserler var. Şimdi Kodes var, Tatil var, Mavi Kurt var. Tatil ve Mavi Kurt gençlik romanları değil mi?
1: Evet.
0: Kodes de Şule yayınlarından çıkmış bir roman.
1: Evet.
0: Şöyle başlayalım. Bunları zaten konuşacağız zaten de. Ben konuklarıma hep şunu soruyorum. Okuma ve yazma serüvenlerinden bahsetmelerini istiyorum. İşte neler okudu, neler yazdı, nasıl yazmaya başladı. Çünkü yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde bir kırılma noktası ya da birkaç kırılma noktası oluyor. Yazar bunu radyo...

0: Da anlattıysa dinleyenlerin yolunu açıyor. Yazdıysa bunu hatıratlarında ya da otobiyografisinde yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Bundan dolayı biz bunu önemsiyoruz. Ben de konuklarıma bunu soruyorum. Size de bunu sormak istiyorum. Cengiz Karaefe neler okudu, neler yazdı? Bu yolda nasıl ilerliyor, nasıl ilerledi? Buyurun.
1: Ya ben çocukluk yıllarım 1970'ti, ilk gençlik yıllarım 1970'li yıllarda geçti. Dolayısıyla 1970'li yılların siyasal çalkantıları içerisinden de nasibimizi alarak geçtik tabii. Hı hı. Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi diye ilginç bir soru vardır. Evet. Benim hayatımı çok etkiledi, çok değiştirdi mesela. Hermann Hesse'in Siddhartha adlı bir kitabını okudum. Ondan sonra benim hayatımın yönü değişti. Bir arayışa girdim. Ve bu kitap benim Hindistan yolculuğuna çıkmama sebep oldu.
0: Evet, Budizm'le alakalı bir kitap değil mi?
1: Evet.
0: Budistleri anlatan bir kitap.
1: Evet, yani Buda'nın çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan... Evet. Bir biyografi aslında. Fakat onun çocukluğundan başlayarak aldığı eğitimler, işte Brahman bir ailede yetişiyor olmasına rağmen aldığı eğitimde, yani şöyle bir şey vardır. Aileler çocuklarını yetiştirirken işte kendi inançlarını aktarırlar bir sonraki nesle. Fakat o inançlarını hayatlarında çok fazla ciddiye almamışlardır. Çok fazla uygulamamışlardır. Fakat bunu devralan nesil, işte Buda'da, Siddhartha'da olduğu gibi, bunu ciddiye alıp, hı hı, peşine düşüp, evet, yani işte dolayısıyla bununla da yeni bir hayatın şekillenmesi söz konusudur. Buradaki biyografiden etkilenerek ben 17 yaşında hayatı elimin tersiyle bir kenara itip Hindistan'a gidip onun yaşadıklarını yerinde terennüm etmek, deneyimlemek arzusuna kapıldım. Hı hı. Ve kalktım gittim.
0: Kitabın nesi sizi bu kadar etkiledi? Sizi çarpan şey ne burada?
1: İnsanın ontolojik kimliğinin peşine düşmesi aslında beni etkileyen şey buydu. Bunun peşine düşmesi, gerçek olup olmadığını sorgulaması, hı hı, ve sonunda gerçekle buluşması. Yani tabii burada Tanrı mevhumu gündeme giriyor. Dolayısıyla Tanrı da yaratmış olduğu kulundan çok da şey değildir, bir gayne değildir. Yani evet, onu, evet, adım adım izlemektedir. Ondaki zihinsel ve kalbi dönüşümleri, değişimleri adım adım izlemektedir. Ve hatta bazen küçük müdahalelerle, biz buna kader deriz, yön vermektedir.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla yani oradaki bu yaşanmışlık benim ilgimi çekmişti ve peşine düştüm. Aynı şeyleri deneyimlemek istedim. Ta kalktım Hindistan'a gittim. Hatta Himalayalara çıktım. İşte Tibet'te, Tibet'e çıkmadım. Şeyde, Nepal'de, Pokhara Gölü kenarında bir iç sorgulama esnasında artık, yani o benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Hı hı. Ondan sonra hayatım da bambaşka bir anlam kazandı.
0: Evet.
1: Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi, etkiler mi? Evet, etkiler. Evet, değiştirir. Bir kitabın anlattıklarının peşine düşmek ve ciddiysen, samimiysen gerçekle buluşmanı sağlayabilir tabii ki.
0: Evet, evet. Ya edebi eser öyle abi. Yani insanın kalbine dokunuyorsa etkiliyor insanı. Ya da insana bir şeyler söylüyorsa. Yani bu bazen kalbine bir şeyler söyler, insanı etkiler. Bazen aklına bir şeyler söyler, etkiler. Bazen inancına bir şeyler söyler, etkiler. Sizde de o şekilde olmuş herhalde.
1: Evet, yani... Yani inancını, ailenin vermiş olduğu temel inançları kaybeden, reddeden, bunları sorgulayan, hı hı, dolayısıyla öyle bir kişilikten mümin bir kişiliğe dönüşme şeyidir, fırsatıdır bu. Yani, hı hı, aynı şey mesela Siddhartha'nın da başına gelmiştir.
0: Evet.
1: Ben de peşine düştüğüm şeyi elhamdülillah Allah nasip etti. imanla buluştum. Yani bu seyahatimin

0: Bunu bir sayı kabul edersek bunun mükafatı da böyle bir zemzemdir yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Ne güzel söylediniz. Peki Cengiz abi, başka hangi kitaplar sizi etkiledi? Ondan sonra illaki kitaplar okudunuz çünkü 3 romanınız var ve bu romanları yazmak için, bu romanların kaleme gelmesi için bir takım şeyler okumak gerekiyor. Yani okumak gerekiyor ki yani insan taşsın tabir yerindeyse, eserler peyda olsun. Neler okudunuz daha başka?
0: Yani az önce söylemiştim, ben 1970'li yılların çalkantılı siyasal döneminde ilk gençlik yıllarını yaşamış biriyim. Dolayısıyla o yıllarda işte Sartre gibi, Maxim Gorki gibi yazarların eserlerini okuyarak besleniyorduk. Daha sonra bu zihinsel dönüşüm yeni intisap ettiğim şeyde, imanın getirmiş olduğu noktada İslami konuları da okumam, öğrenmem, bilmem gereğini, ihtiyacını hissettirdi. İlk başlangıç yaptım Mevlana'nın Fihi Mafihi ile başladım. İslam'a dair işte o yeni tanıştığım ya da yeniden tanıştığım bu kültüre dair bilgileri edinebilmek, o derinliklere vakıf olabilmek için Mevlana'nın Fihi Mafihi ve Mesnefisi ile devam ettim. Daha sonra yeni bilgiler edinebilmek için, yani yeni bir inanç sistemine dair çok muazzam bir şey var, külliyat var. Bunları peşin elime geçen her kitabı okumaya başladım. Her kaynaktan beslenmeye çalıştım. Hı hı. Bu maalesef beni ya bu anlamda binlerce kitap okudum. Binlerle ifade edilebilecek sayıları yani şek olarak söylemiyorum. Çünkü benim hayatımın bir dönemi de cezaevinde geçti. Cezaevinde çok fazla kitap okuma fırsatı buldum. Tabii elime geçenleri okuyabiliyordum. Maalesef bu okuduğum kitapların önemli bir kısmı da beni radikalleştirdi. Dolayısıyla hatta şöyle bir şeyle yaşadım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İbn Arabi'nin Fususül Hikem diye bir kitabını elime geçmişti. Onu okudum ve kitabı anlamadığımı hissettim. Yani burada bu sözleri söyleyen insanın mümin olma ihtimali yok. Ya ama aslında çok önemli bir şahsiyet ve İslam dünyasının önemli bir kaynağını temsil ediyor. Yani onu da şüphe edemeyeceğime göre o zaman ben kendi imanımı sorguluyorum. Hı hı. Demek ki benim anlayışımda bir arıza var dedim. Ve kitabı kapattım. Kitaplama koydum. Dua ettim. Ya Rabbi beni burada anlatılanları anlayabilecek seviyeye eriştir dedim. Ve aradan aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 evet. yıl sonra aynı kitabı açıp okuma fırsatı buldum ve her şey, bütün taşlar yerine oturmuştu. Her şey anlam kazanmaya başlamıştı. Yani kitabın insanla teması böyledir. Kitapta anlatılanların sizin anlayış seviyenize uygun olup olmaması da çok önemlidir. Yani siz orada aktarılan bilgileri özümseyebilecek seviyede misiniz, değil misiniz? Tabii edebi eserler için bu geçerli değildir ama ilmi eserlerde bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla edebiyatta da edebi eserlerde de çok fazla kaynak okuduğumu düşünüyordum. Yani bir binlerce kitap okumuş bir insanın içinde biriken bir şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu şeyleri artık bir noktaya geldikten sonra artık aktarma ihtiyacı. Yani ben işte bunları sohbetlerde, işte konferanslarda zaman zaman dile getirir olmuşken bunun için bunları yazmayayım noktasına geldim. Çünkü ortada bir takım sorunlar vardı beni rahatsız eden ve bütün Ümmet-i Muhammed'i rahatsız eden evet. sorunlar vardı. Mesela işte bir örnek göstereyim. Cahil insanların kandırılarak ya da çocukların kandırılarak işte sen cennet kuşu olacaksın, cennete gideceksin diye kandırılarak canlı bomba olarak kullanılması hadisesi vardı. Evet. Bu yani aklı başında olan her Müslümanı rahatsız eden bir şeydir. Çünkü burada bir kandırılma vardır.
1: Evet.
0: Ve buradan da kaynaklı olarak İslamofobi gibi bir

algının dünyada yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bunu yapanlar açısından ve buna bir reddiye olsun diye bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu

0: aktarırken bunları doğrudan mı söylemeniz gerekiyor, yoksa bunun belli bir ölçüde mi söylenmesi gerekiyor? Yani gizli, sessiz mesaj, arka mesaj denilebilir. Evet. Bunu subliminal kelimesiyle şey yapmıyorum, karıştırmasını istemiyorum. Hı hı. Ama örtülü bir mesaj. Yani söylemek istenen şeyin doğrudan değil de örtülü olarak, dolaylı
1: sanat,
0: olarak.
1: Sanat işin içine giriyor,
0: evet,
1: burada da.
0: Evet. İşte
1: yani
0: burada
1: doğrudan söylerseniz nasihat oluyor. Oğlum böyle yapma, böyle yap, şöyle yap şeklinde söylediğinizde nasihat oluyor. Ama bunu sanatlı bir şekilde söylediğinizde ya hikaye olur, ya roman olur, ya da şiir olur, değil mi?
0: Çok isabetli bir açıklama yaptınız. Tam da böyle oluyor. İşte ben bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabında amacım buydu. Yani insanların cahil ya da hiç çocuk yetişmemiş, henüz olgunlaşmamış kişiliklerin kandırılarak canlı bomba yapılmasının etkilerini bir reddiye olsun diye bir kitap, hı hı, kaleme almak istedim. Bunun içinde Şeyh Ahmet Yasin, kendisi muhaddistir, şehit Şeyh Ahmet Yasin'in, hı, dilinden bunun İslami kaynaklardaki bilgisini, karşılığını, evet, vererek, yani bunun aslında böyle bir davranışın seni cennete değil doğrudan cehenneme sürükleyecek. Çünkü peygamberin sözünü çiğnemiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü Hazreti Peygamberin savaşta bile olsa işte silahsız kadınlara ve çocuklara ve yaşlılara karşı kılıç çekilemeyeceğine dair bir ilanı vardır. Açık bir ilanı vardır. Eyvallah. Hatta bitkilere bile zarar verilemeyeceğine dair açık bir ilanı vardır. Yani İslam sadece bir şey değil, böyle bir din, bir inanç sistemi değil, bir medeniyet, bir ahlak, bir davranış biçimini ortaya koyar. Bir ahlakı şekillendirir. Dolayısıyla bu sözünün yere düşürülmesi, bu sözünün çiğnenmesi bende çok şiddetli sarsıntılara sebep oluyordu. İç dünyamda bir hezeyana sebep oluyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben böyle bir çalışma yapmayı, böyle bir çocuk romanı yazarak, çünkü gençlerin kandırılması en çok zoruma gidiyordu.
1: Evet.
0: Bir çocuk romanı, bir gençlik romanı yazarak onlara bir mesaj vermek istedim. Bu yüzden böyle bir kişilik, bir fenomen kişilik, yani çocukların ilgisini çekebileceği, işte Süpermen gibi, Örümcek Adam gibi bir kişilik olsun da onun maceralarından yola çıkarak çocuklar etkilensin. Bu arada da dolaylı olarak doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşıp,
1: evet,
0: bu şeylere rağbet etmesin diye bir niyetle, hı hı, böyle bir kitap çalışması yaptım. Fakat daha sonra işte bunun böyle olmadığını Ali Hoca'nın, Ali Ural hocamızın Pendik Atölyesi'nde, Pendik Belediyesi'nin sponsorluğunda yıllar önce başlamış
1: 17
0: olan
1: 17 yıl olmuş, ben yanlış hatırlamıyorsam o şekilde.
0: Evet, bu 17 yılın işte 8 yılını biz birlikte yaşadık.
1: Siz 8 yıldır birlikte.
0: Son 8 yılını birlikte, evet, yaşadık. Ve ben orada nasıl yazılmaması gerektiğini öğrendim.
1: Hmm.
0: Yani bu çok önemli bir şey. Siz her şeyi yazabilirsiniz. Yani kaleminiz müsaitse her şeyi konu edebilirsiniz. Fakat bazı şeyleri nasıl yazılmaması gerektiğini, evet, bilmek zorundasınız. Yani buna işte mesela bir mesajı doğrudan söylemekle dolaylı söylemek arasındaki farktır bu.
1: Evet.
0: Benim en büyük şeyimdi didaktik usluptan,
1: nasihat ederek, değil mi?
0: Didaktik usluptan kaçınmam için Ali Vural beni defalarca uyarmıştır. Yani bu uslubunu değiştirmen lazım, değiştirmen lazım diye. Sonunda bunu değiştirmeyi başardığım bir kitap ortaya çıktı. O da bir romandı. Kodes romanıydı. Orada da işte 1980'li yılların Türkiye'sini, hı hı, anlatmaya çalıştım. Çünkü o sancılı dönemi her Türk gencinin bilmesi gerekiyor,
1: evet,
0: ki bir daha yaşanmasın.
1: Evet.
0: Yani oradaki çevrilen entrikalar, oradaki mücadelenin, oradaki işte askeriyenin, bürokrasinin, devletin, sivilliğin ne olduğunun sorgulanabilmesi için böyle bir roman kurgusu yapmaya çalıştım.
1: Evet.
0: Oldukça da başarılı oldu. İlk baskısı bitti. Yani yazmayı öğrenmek

0: işte böyle bir süreç.
1: Evet.
0: Bizim hala talebeliğimiz devam ediyor. Ali Oral hocamız Allah'a son ömürler versin.
1: Amin, amin inşallah.
0: Bizim gibi birçok edebiyata kazandırdığı yeni isimler oldu.
1: Evet.
0: Daha nicelerini de Allah nasip eder inşallah.
1: Kodes ne zaman basıldı? Ne zaman çıktı?
0: Kodes 2022'de çıktı. Orada da şöyle bir şey vardı. Onun serencamı da biraz farklıdır. Belli bir noktaya kadar ben bir şey yapmıştım. Bir yazı çalışmaları vardı. Haftalık yazı çalışmalarımız vardı. Hocamız da bizi şey yapar. İşte eleştirilerini yönlendirdi. Ben böyle bir yazı çalışmasını götürmüştüm. Hoca okurken ya dedi bu roman olur dedi. Sen dedi bunu yaz, ben de yayınlayayım bu konuyu. Olur hocam dedi. Ben bunu bir ödev olarak aldım kendime. Oturdum, yazdım, devam ettim, hikayeyi genişlettim. Bir noktadan sonra dedi ki bir takım eleştiriler yaptı. Sen bunu yeniden yazacaksın herhalde dedi. Ve ben o ana kadar yazmış olduğum hepsini çöpe attım, oturdum yeniden yazdım. Yani yazmak bu derece şeydir.
1: Evet.
0: Sancılıdır, emek verilmesi gereken bir şeydir. Ve bu usta çırağı ilişkisinde de çok korunması gerekir, çok saygı duyulması.
1: Evet.
0: Yani ben yaptım oldu diye insanlar bir tek cümlelerinden bile vazgeçmek istemezler genellikle.
1: Evet, eleştiriye kapalıyız genelde değil mi hocam?
0: Evet, maalesef.
1: Maalesef. Peki o yazma süreci ne kadar sürdü? Şimdi bir takım şeyleri yazdınız, sonra yeniden yaz dedi Ali Oral Hoca. Tekrar yazdınız. Ne kadar sürdü bu yayınlanma süreci?
0: Yani bu 6-9 ay gibi bir zaman.
1: 9 ay sürede.
0: Bir zaman için kitaplaştı diyebiliriz. Ama bunun önemli bir kısmı şeydir. Edisyonda bekledi. Orada bir yani belki daha kısa zamanda da olabilirdi. Çünkü fikir olgunlaşmıştı. Yazım bitmişti.
1: Evet.
0: Hocanın da onayından geçmişti. Bunun süreyle bir ilgisi yok aslında. Ama benim için çok önemli olan şu. Yani ben bundan önce 2 tane roman denemesi yaptım. 3 tane roman denemesi yaptım. İlk yazdığım roman denemesine, roman çalışmasına eşim karşı çıktı. Mesela çok tuhaftır. Eşim çok fazla kitap okuyan birisi değildir. Ama benim el yazısıyla, yani kalemle, tükenmez kalemle defterlere yazarak başladığım bir şeydi bu.
1: Evet.
0: Tabii birikmiş onlarca defteri klavyeyle ekrana geçirip metin haline getirmem gerekiyordu. Bu çalışmayı yaparken kalk buradan masayı temizleyeceğim dedi. Çünkü bilgisayar masanın üzerinde işte tozunu alacağım dedi. Ben de kalktım, mutfağa geçtim, bir çay içtim. Sonra içeriden sen dedi böyle şeyler mi yazıyorsun dedi. Yani ben dedi böyle bir şeyin yayınlanmasına asla izin vermem dedi. Dehşete düştüm.
1: Konusunu beğenmedi yenge.
0: O anda evet, o açık olan sayfadaki bölümü okumuş. Ve okuduğu bölüm onda bir tepki uyandırmış.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla peki dedim, olabilir yani, sen öyle diyorsan öyle olur. Şey yaptı, 260 sayfalık bir romandı bu. Onun tepkisinden sonra onu katladım, çekmeceye koydum ve hala o roman o çekmecede. Henüz çıkartmadım.
1: Daha Ali Hoca ile tanışmadınız.
0: Tanışmadan
1: o zaman
0: önce.
1: Atölyesine başlamadınız.
0: Tabii, onun üzerinde iki tane çocuk romanı yazdım. Onlar yayınlandı fakat işte beklediğim şeyi alamadım, tepkiyi alamadım. Dolayısıyla yani Ali Hoca'nın atölyesiyle tanışmak, orada öğrenci olarak yani 60 yaşından sonra bir rahlenin önünde diz çöküp
1: tabii,
0: talebe olarak kendinizi kabul etmek, bu da farklı bir
1: eyvallah
0: şey Selincan.
1: Usta çırak ilişkisinden devam edelim ama bir ara verelim Cengiz abi.
0: Olur.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Cengiz Karaefe hocamızla devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri, hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından yazar Cengiz Karaefe ile devam ediyoruz. Cengiz abi, şöyle devam edelim isterseniz. Usta çırak ilişkisi dedik ya aradan önce, birinci bölümün sonunda. Edebiyatta usta çırak ilişkisi için neler söylersiniz, bunu yakinen yaşamış birisi olarak?
1: Yani bu olmazsa olmaz bir şeydir. Bütün sanat dalları için geçerlidir bu. Hı hı. Yani sadece edebiyatla ilgili değil. Bunun şiirde de, resimde de, müzikte de. Yani çok üstün yetenekli olan bir piyanist düşünün. Hı hı. Yani bu çok üstün yetenekli olan bu piyanistin bir başka sanatçının eserini dinlemeden piyanonun başına geçip bir şeyler çalabilmesi mümkün müdür?
0: Değil.
1: Yani bu bunun gibi bir şeydir aslında. Yani bir takım sanat eserlerini izleyerek, dinleyerek, deneyimleyerek adım adım adım adım artık onları üretebilecek seviyeye gelinmesi olayıdır aslında. Bu usta çırak.

0: ilişkisi. Hı hı. Ve sizin olduğunuzu siz hissedemezsiniz. Siz, birisinin size tamam oldun, sen şunu yap dediği anda başlar.
1: Evet.
0: Süreç aslında. Dolayısıyla hocanın, ustanın böyle bir yönlendirmesine talebin her zaman ihtiyacı vardır. Hı hı. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur hep zaten.
1: Evet, evet. Yani burada eleştirinin önemi devreye giriyor aslında, değil mi? Siz yazacaksınız. Hani bir taraftan nasıl yazmamak gerektiğini öğreniyoruz ya. Bir taraftan da yazıyoruz ve yazdıktan sonra onun eleştirilmesi gerekiyor. Yani eleştiri de tabir yerindeyse bir törpü mesabesinde. Değil
0: evet.
1: mi hocam?
0: Biraz amiyane olacak ama ben bunu süreci şöyle şöyle tabir ediyorum. Biz ormanda kesilmiş bir tomruk iken, hı hı, bizi alıp tezgahına yatırıp önce kabuklarımızı yontup kereste haline getiren, hı hı, ondan sonra o keresteden ölçülü malzemeler çıkartıp bundan mobilya üreten sanatçıya elini usta öpmek gerekir. Evet. Usta denir. Onun yani bir düşünün ki bir keresteden değerli bir mobilya,
1: evet,
0: eşyasına dönüşmesi sürecidir bu serüvenin adı aslında. Hı. Ondan sonra siz bir değer kazanmış oluyorsunuz ve takdir diğer insanlar tarafından o şey formunuz takdir ediliyor, beğeniliyor. Hı hı. Ondan sonra siz de aynı türde eserler vermeye yatkın olabiliyorsunuz.
1: Evet, evet, eyvallah, eyvallah. Edebiyatı sorayım mesela, en başta da siz de bahsettiniz, sizin ilk gençlik dönemlerinizde o çalkantılı dönemleri yaşamışsınız. Aslında edebiyat hayatın tam da kendisi, hayatı yansıtıyor. Kimisi için böyle, kimisi için bir eser bırakma, kimisi için bir pencereden bakma aracı. Cengiz Karaefe için edebiyat ne ifade eder?
0: Edebiyat kelimenin asli hüviyetiyle aslında edebi söz söyleme, hı hı, sanatı. Yani sözü güzel söyleyin. Yani Hazreti Peygamber'in şeyi vardı işte, siz sen kaba davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Hı hı. Hilm ile söyle, güzel söz söyle diye Allah Teala'nın bile kuluna, hı hı, Resulüne bir nasihatı vardır.
1: Evet.
0: Ki bu ayette de sabitlenmiştir. Kur'an ayetinde de sabitlenmiştir. Dolayısıyla güzel söz söylemek son derece önemlidir. Hı hı. Güzel söylemediğiniz zaman işte dinlenmezsiniz. Sözünüz hedefine ulaşmaz. Amacınıza da ulaşmış olamazsınız.
1: Hı hı.
0: Yani edebiyat bu bakımdan güzel söz söyleme sanatını, bunu yazıyla ifade etmek, insanın duygularını, hı hı, bunu şiirle ifade etmek.
1: Evet.
0: Bunu işte deneme deniliyor bugün, öykü, hikaye deniliyor. Farklı alanlar, farklı kaynaklarla ifade,
1: evet,
0: edebilmek. Yani insanlara bu paylaşımları, bu duyguları aktarabilmek. Çünkü hepimizin ortak bir yaşadığı şeydir medeniyet denilen şey. Ortak, hı hı, bir olgudur. Buna bir nebze olsun katkıda bulunabilmek de ancak edebiyat da mümkündür.
1: Evet, evet. Bir de edebiyatın bir dönüştürücü gücü var abi. Bir kitap okuduğunuzda, siz de en başta bahsetmiştiniz ya, bir kitap okudum hayatım değişti. Sizi ta Hindistanlara kadar sürükleyen bir kitap. Böyle insanı dönüştürücü, insanı etkileyen bir kitap, bir etkisi var. Mesela birçok psikolog danışanlarına belirli kitaplar var, onları öneriyor. Ya da yaz diyor. Bu da edebiyata dahil. Sizce edebiyatın dönüştürücü gücü hayatın neresinde?
0: Tam da merkezinde aslında. İnsanlar çok fazla okumaya düşkün olmayan, yani okumayı sevmeyen, işte ben pek okumaya vakit ayıramıyorum diyen insanlar da aslında hayatı bir ucundan bir başka formuyla okuyorlardır.
1: Evet.
0: Okumadan yaşayabilmek mümkün değildir. Yani dolayısıyla bunu bugün işte sosyal medyanın hakim olduğu, dijitalleşmenin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben hayatta elime kitap almam, okumam diye

0: insanlar bir başkalarının okuduklarından yola çıkarak üretmiş oldukları içerikleri izleyerek dolaylı bir okumaya muhatap oluyorlar ve orada algılarının nasıl yönlendirildiğini, nasıl manipüle edildiklerinin de farkına varmıyorlar. Dolayısıyla kitabı okumak bilinçli bir tercihtir aslında. Evet. Yani siz kendi bilincinizde evet ben şu eseri alıp okuyacağım dediğinizde bu işte dünya klasikleri olur. Hı hı. Kendi klasiklerimiz olur. Yani bunlardan beslenmeden ruh dünyasının, düşünce dünyasının aydınlanması, yani insanın yaratılış amacı zaten bilgeliğe ulaşmaktır. Bu susuzluğunu giderecek bir kaynak aramak ihtiyacı, hı hı, içsel bir ihtiyaçtır. Evet. Yani bunu bir biçimde insanın tatmin etmesi gerekir. Edebiyat da bu alana hizmet ediyor aslında.
1: Evet, evet. Bilinç dediniz ya az önce. Edebiyat insanı gerçekten bilinçlendirir. Yani o hani yönlendirmelere kolay kolay maruz kalmaz, değil mi?
0: Evet.
1: Yani edebiyat insanın ayağını, hani Mevlana Hazretleri'nin bir pergel metaforu var ya, o pergelin bir ayağını sabitler tabir yerindeyse. İnsan o şekilde olması lazım. Bir de bu okuma listelerine ne dersiniz abi? Hani şimdi pergelin bir ayağı sabit duracak ama böyle bir şey okuduğunda ondan gerekli olan şeyleri alacak, gereksizleri atacak. Bu nasıl olacak? Şimdi herkesin bir okuma listesi var. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Yani bu aslında çok can alıcı bir nokta. Birisine bir kitap tavsiye etmek bir doktorun hastasına ilaç tavsiye etmesi gibi bir şeydir. Hı hı. Çünkü kitabın mutlaka o insanda bırakacağı bir takım etkiler vardır. Onu dönüştürecektir. Algısını değiştirecektir ya da bakış açısını daha anlamlandıracaktır. Evet. Kitabın böyle bir doğal direkt etkisi olduğu için bir kitap tavsiyesi bir ilaç tavsiyesi gibidir. Bir vitamin tavsiyesi gibidir aslında. Bu bakımdan okuma kaynaklarında işte bizim atölyemizde mesela yaz ödevi olarak hoca bize şu kitabı okuyun. Mesela bize bir yaz ödevinde dedi ki Mesnevi okuyacaksınız. Hmm. Bir yaz ödevinde dedi ki size işte Don Kişot'u okuyacaksınız. Yani Don Kişot'u okumak, işte Don Kişot deyince hepimizin aklına işte parmak kalınlığında 100 sayfalık bir kitap geliyor. Halbuki Don Kişot 1000 sayfalık bir, evet, kitap. Yani Cervantes'in o yazmış olduğu eseri bir defa çok büyük bölümünün sansürlenmiş olduğunu da öğreniyorsunuz aynı kitabın içerisinde. İşte filan Engizisyon kararıyla şu bölümleri şu bölüme kadar sansürlenmiştir ibarelerini de rastlıyorsunuz. Yani doğrudan söyleme cesareti bile bulamadığını anlıyorsunuz. İşte İspanya kralının himayesinde böyle bir yayını yapabilmek için krala ithaf etmek mecburiyetinde kaldığını öğreniyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıl bir sancılı süreçte ve bazı sözleri de bak bunları ben söylemedim. Haysem söyledi. Ondan naklederek söylüyorum gibi, yani yani o Engizisyon'un korkusunu içinde yaşayarak da olsa bunları kaleme aldığını, evet, öğreniyorsunuz. İşte bazı kitapların okuma listesine dahil olabilmesi gene şeyin, burada gene bir usta çırağı ilişkisinin,
1: evet,
0: insanın gelişmesine ne kadar büyük katkıları olduğunun, evet, önemli bir işareti.
1: Sizi tanıması lazım değil mi? Kitap tavsiye edecek kişilerin sizi tanıması lazım. Belki sizin için zehir olacak o kitap, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Neden roman? Kısa yazmak var. Kısa yazdınız, işte olmadı. Tekrar yazdınız, oldu. Ama romanda büyük bir risk var. Şimdi yazdınız, 6 ay boyunca yazdınız. Yayıncı bunu yayınlamadı. Yani gerçekten büyük bir risk. Neden roman?
0: Yani burada da aslında yani mesela ben atölyelerde şuna rastladım. Hoca, bazı talebelerin şiir denemeleri oluyor.
1: Hı hı.
0: Ya da işte öykü denemeleri oluyor. Öyküsü getiriyor.

0: diyor ki bu öyküde diyor şiirsellik var. Sen diyor bırak diyor hikaye yazmayı, şiir yaz. Ya da işte tam bunun aksine şiir yazmaya çalışan bir öğrencisine ya sen bir daha şiir yazma.
1: Evet.
0: Sen işte öykü yaz ya da deneme yaz diye yönlendirdiğine şahit olduk. Aslında roman denilen olgu büyük bir hikaye.
1: Evet.
0: Yani hikayenin hacim olarak çok daha büyük, çok daha ayrıntılı, tafsilatlı anlatım süreci. Evet. Belki benim mizacıma şey olmuştur. Yani mesela öykü çalışmalarında şu 14 puntoyla işte yarım sayfayı geçmeyecek. Çünkü oradaki anlatmak istediğiniz, işlemek istediğiniz imgenin ne kadar sahici olduğuna dair izlenimi hocanın sezmesi ve burada devam et bunu geliştir demesi ya da ona uçak yapıp atması söz konusudur. Olmamış demesi yani. Yani ben o kadar dar alanda düşüncelerimi, duygularımı ya da üzerinde çalıştığım imgeyi açıklamakta zorlandığımı fark ettim. Daha geniş bir alanda çalışmam gerekiyordu. Bu geniş alanın adı da roman. Dolayısıyla yani ben 6 aylık emeğimin çöp olup sepete atılmasını göze alarak roman çalışmayı tercih ettim. Yani şiir hiç denemedim, deneyemedim zaten. Çünkü bana sen şiir yazma dendi.
1: Eyvallah. Yazmak, okumak umumi, yazmak hususi derler. Ne dersiniz abi?
0: Benim bir mottom vardır. Okumak yazmaktan zordur. Yani okumak ciddi bir okur olabilmek, yazmaktan emin olun çok daha zordur. Çünkü okurken onu yazan olan yazan kişinin aktarmış olduğu duyguları ve düşünceleri, onun atmosferini yakalayabilmek ve onunla kendi duygularınızı, düşüncelerinizi oradaki çelişkiyi yaşamak, yorumlamak, itiraz etmek, kabul etmek, beğendiyseniz altını çizmek gibi şeyler vardır. Dolayısıyla okumak çok daha ciddi emek gerektiren bir şeydir. Yazmak tek taraflıdır. Siz düşüncenizi, duygunuzu ya da orada işlemek istediğiniz konuyu kaleme alabilirsiniz. Buna hayat verecek olan okuyucunun dikkatidir aslında.
1: Evet.
0: Yani okuyucuyla buluşmamış hiçbir yazı hiçbir anlam ifade etmez. İster roman olsun, ister öykü olsun, ister şiir olsun.
1: Evet. Yani okuyucudaki karşılığı da çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bu okuyucunun nasıl anladığı da önemli. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sezai Karakoç'un meşhur o şiir vardır ya. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Üstad onu İstanbul'a yazmış. Evet. Ama insanlar onu naat olarak algılamış.
0: Evet.
1: Üstad da demiş ki Sezai Karakoç artık o sanatçıdan çıkar, şairden çıkar. Okuyucu ne anladıysa artık onun sahibi odur.
0: Evet, size ne hissettirdiyse, evet. Siz ne hissettiyseniz odur.
1: Evet, evet o şekilde. Evet. Peki Cengiz abi programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tezgahta ne var?
0: Tezgah'ta şu an çalışmış olduğum yeni bir roman var. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum fakat aynı zamanda ben bir esnaflık işiyle de meşgulüm. Dolayısıyla iş hayatından getirmiş olduğu zorluklardan arta kalan zamanları değerlendirebiliyorum. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. Ben işte aklıma takılan bunu yazıyı aktarmam gereken konuları asla es geçmem. Yani bunu bir metrodayken, bir otobüsteyken, şehir içi otobüsündeyken ya da vapurdayken hemen klavyemi açarım ve not alırım.
1: Çok güzel.
0: Hemen çünkü o eğer not almazsanız uçar gider. Bu uçucu bir şeydir. Yani buna ilham perisini kanadından tutup yakalamak demektir bunun adı. Çok nazlıdır, hemen uçar gider, unutulmaması gerekir, hemen not alırım, daha sonra bu notlarımı birleştiririm çünkü işlemek istediğim bir anlam vardır, bir imge. Aha.

0: vardır. Onun
1: Evet.
0: etrafında bu örgüyü devam ettirmek isterim. Yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çalışmış olduğum bir dosya var. Henüz bitmedi. Bunu inşallah bitirip okurlara ulaştırmak
1: eyvallah.
0: İsterim.
1: Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin.
0: Allah razı olsun.
1: Ben istifade ettim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Cengiz Karaefe ile okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Cengiz Karaefe'nin Şule Yayınlarından çıkan Kodes isimli kıymetli bir romanı var. İki tane gençlik romanı var. Birisi Bilge Kurt, diğeri de Tatil olmak üzere iki gençlik romanı var. Ben istifade ettim sohbetten. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

0: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Samerkand Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
4: Ana haber bültenini sunuyoruz.
5: Samerkand Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı veya AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir, anlayışlar farklı olabilir, mezheplerde, üslupta, yolda, yöntemde, farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri, ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri, yaşam tarzları, hassasiyetleri farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz dedi. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedelerin nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bu devletin eşit derecede sahibidir. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kapalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir edayla güya kadınlara ders veriyor, kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik.

Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye de hiç kimse bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz. Mütekebbir bir üslupta ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir dedi. Öte yandan Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekun bekası için yapıyoruz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık Amerikan ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu denildi. Açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat zaptının 5. maddesine göre Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı savunuldu. Açıklamada buna gerekli cevap verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. İran, terörist Amerikan ordusunun 27 Haziran Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İran'ın kıyı gözetleme tesislerine hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık ihlalidir. Açıklamada ayrıca İran'ın ulusal güvenliğiyle ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve Amerikan unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarına hedef aldığı saldırıda birisi kadın, iki Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi bölgesindeki Reşit Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda birisi kadın, iki Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırlarında hasar gördüğü kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edilirken 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı. Suç ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Beyşehir Cumhuriyet

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadeleyi önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek şunları kaydetti. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor. Hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz. Amacımız bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara 1025 narkotik ve asayiş ekibiyle 6440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu maddeyle 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadesine yer verildi. Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Asayiş, Narkotik İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde yakalandı. Avcılar'da polisin düzenlediği operasyonda 132 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Avcılar'daki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramada farklı türlerde 132 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve 3 kilo 600 gram katkı maddesi ele geçirildi. Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Otoyolu Düzce geçidinde durdurulan otomobilde 115 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri MG idaresindeki otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı 3 Köprü mevkiinde durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada kişisel eşya bulunan valizlere gizlenen 115 bin uyuşturucu hap bulundu. Muğla'nın Seydikemer ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuela

çalışmaları olumsuz etkiledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. USGS ülkenin Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

0: 3.360'a yükseldiğini duyurmuştu. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler bottaki 3 çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikil ilçesi açıklarında durdurulan hareketli lastik botta ise 1 çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. 59 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek,

istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bir toplumun taşınabilen değer ve eserlerinin saklanıp muhafaza edilmesinden ve bu işlemin yapıldığı mekanlardan bahsedeceğiz. Bir devletin değerlerinin ve maziğin en önemli iz ve kanıtları olan müzeleri anlatacak Osmanlı müzeciliğini inceleyeceğiz. En kısa tanımla müzeler, bütün bir mazi veya belli bir dönemi içeren geçmişin, tasnif edilen veya edilmeyen nesnelerinin yer aldığı mekanlardır. Osmanlı döneminde ilk müzecilik çalışmaları, bugünkü müze kavramıyla aynı olmasa da ve müze adı geçmese de 1845-46 yıllarında İstanbul'a gelmiştir. 1830'lu yıllarda Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire Müşiri olan Fethi Ahmet Paşa Darül Esliha'daki koleksiyonları barındıran Harbiye Ambarı'ndan sorumluydu. Koleksiyonlardan söz eden en eski belge, Harbiye Ambarı'ndaki eski silahların ve çeşitli tarihi nesnelerin düzenlenerek yerleştirilmesi için bir mekan tahsis edilmesi önerisini içerir. Bu belgeye göre Harbiye Ambarı'nda insan ve hayvan suretlerinin tasvir edildiği, eski eserlerin düzenlenerek yerleştirildiği bir müze zaten mevcuttu. Ahmet Fethi Paşa, eski bir kilise olan Aya İrini'nin alanını ikiye bölerek koleksiyonları bu bölmelere yerleştirdi. İç avlunun sağında, üzerinde Mecmua-i Esliha-i Atika yani eski silah koleksiyonu yazılı mermer giriş, Harbiye Ambarı'nda bulunan eski silah ve zırh koleksiyonuna açılıyordu. Bu girişin karşısındaki üzerinde Mecmua-i Asar-ı Atika yani eski eser koleksiyonu yazılı girişse halen ve Bizans dönemlerine ait eserlerin bulunduğu bölüme açılıyordu. Eserlerin yerleştirilmesi için seçilen Aya İrini de rastgele seçilen bir mekan olmayıp tamamen ideolojik sebepler taşımaktadır. Eski kilise bulunduğu yer itibariyle hem saraya hem de dışarıya yani halka yakındı. Yani hem ele geçiren kültürü hem de ele geçirilen kültürü yansıtmaktaydı. Kilisedeki eserleri padişah kendi dışında özellikle de gerileme döneminde güç gösterisi olarak yurt dışından gelen elçiler ve konsolosların görebilmesini sağladı. 1870'lerde Aya İrini burada bulunan eserler artık mekana sığmadığı için yine sarayın bahçesinin içinde bulunan Çinili Köşk'e taşınmıştır. 15. yüzyılda 1873 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bu köşk Osmanlı'nın ilk dönemlerine aittir. Binanın içindeki çiniler müzeye dönüştürülme esnasında üzerleri sıvayla kapatılıp tahrip edilmiştir. Ayrıca devasa bir giriş eklenerek yapı deforme edilmiştir. Böylece Osmanlı döneminde kurulan bu yapı, biçimsel olarak Avrupa'daki örneklerine benzeyen bir müze halini almıştır. 1876'da Müze-i Hümayun adını alarak halka açılmıştır.

Bir İngiliz olan Mr. Gould Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmaktayken 1869'da Müze-i Hümayun'un başına müze müdürü olarak atandı. Gould, Avrupalı olmak dışında müze yönetimi için gereken niteliklerden hiç

şehrini taşımamaktaydı. Ali Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra Sultan Abdülaziz Han da tahttan indirilince göreve gelen Mahmud Nedim Paşa derhal Ali Paşa'nın göreve getirdiği kişileri görevden aldı. Bu kişilerin içinde Mr. Gould da vardı. Sadrazam müze müdürlüğü makamını da kaldırdı ve koleksiyona göz kulak olması için Terenzio isimli bir ressamı görevlendirdi. Ancak kendisine resmi bir unvan verilmedi. Bu olaylardan yalnızca bir yıl sonra Mahmud Paşa koltuğunu Tanzimat'ın en önemli reformcularından biri olan Mithat Paşa'ya kaptırdı. Mithat Paşa'nın döneminde Tanzimat'ın coşkulu bir taraftarı ve Fransız kültürü hayranı olan yeni Marif Nazırı Ahmet Vefik Efendi müzeyi kısa bir sürede yeniden hizmete açtı ve Alman Anton Philipp Detier'i müze müdürlüğüne getirdi. Mr. Gould'dan farklı olarak Detier, Berlin Üniversitesi'nde tarih, klasik dönem, filoloji ve arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında eğitim görmüştü. Detier, 1872'den 1880 yılında ölene dek müze müdürlüğü yapmıştır. Detier'in ilk yaptığı işlerden biri, tarihi eser trafiğini düzenleyen bir nizamname, yani eski eser koruma kanunu çıkarılmasını sağlamak olmuştur. Ancak bu nizamname ilk bakışta Osmanlı'ya ait eserleri korumak amaçlı yapılmış görünmekle birlikte uzun vadede çok zarar vermiştir. Örneğin Osmanlı toprakları üzerinde bulunan tarihi eserlerin üçte biri devletin, üçte biri toprak sahibinin, üçte biri de bulanındır diye belirtilen madde bu şahsın ve ekibinin işini kolaylaştırmıştır. Gerçi onlar üçte üçünü kaçırmış, dolayısıyla tarihi eserlerin yurt dışına götürülmesine sebep olmuşlardır. Ayrıca bu maddeden faydalanmak isteyen yabancılar, eser ya da hazine olduğunu bildikleri Osmanlı topraklarından araziyi satın alarak, son dönem dikkatsizliğinden de faydalanarak, çıkan eserlerin üçte ikisine sahip oldukları için pek çok eseri yasalar çerçevesinde yurt dışına çıkarmışlardır.

1881'den sonra müze müdürlüğüne Osman Hamdi Bey atanmıştır ve Türk müzeciliğinde ikinci dönem başlamıştır. Fethi Ahmet Paşa'dan sonra ilk müdürlük yapan Türk, Osman Hamdi Bey, batılı anlayışıyla bir müzecilik yapmıştır. Şu anda bulunan lahitlerin neredeyse tamamı onun zamanında çıkarılmış ve müzeye dahil edilmiştir. Hatta daha sonra kurulacak olan arkeoloji müzesi de ilk olarak bu lahitlerin konulması için yapılmıştır. Çinili Köşk bir süre sonra dar gelmeye başlayınca içindeki eserler Süleymaniye Külliyesi'ne, 1983'te de bugünkü yerine yani İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır. Daha sonraları Bursa'da, Konya'da müze şubeleri açılmış ve Cumhuriyet'in ilanına kadar bu durum korunmuştur. Şubelerin açılma sebebi öncelikle eserlerin çıkarıldıkları yerlerde korunmak istenmesidir. Ayrıca arkeoloji müzesi dar gelmeye başlamaktadır ve taşınmayı engellemek için şube açma yöntemine gidilmiştir. Bu durum Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir. Eserler bulundukları yerde kalıp oradaki müzeye dahil edilmişlerdir. Ayrıca şube açmak Anadolu'nun ve kültürünün sahiplenilmesi amacıyla da uygulanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra müzecilik anlayışı tamamen batılı anlayışa dönmüştür. Resim Heykel Müzesi buna bir örnektir. Müze, geçmişin korunup muhafaza edildiği bir barınak olarak algılansa da, aslında geçmiş denilen şey sabit bir olgu değildir. Müze, geçmişi geçmiş haline getiren, daha doğrusu mazinin tamamının ya da belli bir döneminin geçmiş olarak seçilip algılanmasını sağlayan bir mekan olarak düşünülebilir. Müzeler, tarih ya da bilim kitaplarında yer alan bilgilerin nesneler aracılığıyla canlandırıldığı mekanlardır. Geçmişle olan bu bağlantı aslında müzenin kökenine değil, müzelerin kurum olarak en çok genişlediği modern dönemin geçmişle kurduğu ilişkiye bağlıdır.

hem ilk çağ hem de orta çağda sanat eserlerinin sahip olacağı estetik değerin ölçütü, taşıdığı dini anlamlardı. Birçok eserin muhafaza edilmesinin altında yatan sebep de bu anlamdı. Nesnenin taşıdığı estetik değerin dini anlamlardan soyutlanması ve müzenin barındırdığı nesneler yoluyla hakikatin keşfine götürecek bir araç olarak kullanılması, antik dönemi temel alan Rönesans hümanizmiyle fiziksel dünyaya karşı yeni uyanan merakın bir araya gelmesi sonucu gerçekleşir. 17. yüzyıldan sonra antik döneme ait eserler paganizm bağlamında değerlendirilmekten çıkar ve hümanist ideallerin dayandığı bir dönemin göstergeleri olarak algılanmaya başlar.

Batılılar tarafından koleksiyon ve teşhir işlevlerini sınırlı da olsa yerine getirmeleri bakımından ilk müze örnekleri olarak addedilen merak konusu nesneler odası da bu sırada ortaya çıkar. Evinin bir bölümünü ilginç taşlar, deniz kabukları ya da egzotik hayvanlar sergileyerek müzeye dönüştüren dönemin zenginleri, ender rastlanan, ilginç bulunan çeşit çeşit nesneyi bir araya getirdikleri özel koleksiyonlar oluştururlar. Müzedeki nesnelere ilişkin bilginin sabit bir sınıflandırma kazanması ve doğrudan görselliğe bağlanması, pozitivist bilimin hakim olduğu, mantıksal düzenin büyük ölçüde görsellik üzerinden inşa edildiği 19. yüzyıl modernitesinin ürünüydü. Antik dönemin görsellik karşısındaki şüpheci yaklaşımına karşılık, modern dönemde gelişen bilim anlayışı, bilimsel, siyasal ve kavramsal hakikatleri görsel yollarla doğrulamaktaydı. 19. yüzyılın eşiğinde Avrupa'da dünyayı modern müzeciliğe götürecek adımlar, sanat tarihi disiplininin temellerinin oluşturulmasıyla atılmıştır. Ancak aynı yüzyılın sonlarında doruğa ulaşan milliyetçi anlayış, sanatı klasik tarih anlayışına bağlı bir oluşum, gelişim ve çöküş serüveninin içine oturtur. 19. yüzyılda sanatı belli bir halkın kimliğinin göstergesi olarak algılamak, her halkın belli bir öze sahip olduğu varsayımını beraberinde getirmiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa en büyük müzelerini bu doğrultuda oluşturur. Bu amaçla da emperyal güçleriyle ele geçirdikleri eserleri kullanırlar. Doğudan batıya uzanan bu gelişim çizgisi oluşturarak aynı zamanda uygarlıkların evrimin de haritasını çıkarırlar ve her modern ülke için benimsemek isteyebileceği, kendi üstünlüğünü kanıtlayabileceği bir tarih yazarlar. Modern dönem kendi kültürel geçmişini ve bu geçmişin dünya ile olan bağlantılarını müzelerinde inşa eder. Türkiye'de müzecilik batıda olduğu kadar uzun bir geçmişe sahip değildir. Osmanlı Devleti'nde ilk müze Tophane-i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa'nın Aya İrinik Lisesi'nde antika eşya ve eski silahları toplamaya başlama teşebbüsüyle 1846 yılında kurulmuştur. Ancak bugünkü anlamda müze olmaktan ziyade eski ve kıymetli silahların devletin farklı yerlerinden getirtilen antik devir eşyasının toplandığı ve korunduğu bir yer, yani müze deposu konumundaydı. Bu koleksiyonlar halkın ziyaretine açık değildi.

devlet adına yapılacak kazılardan elde edilecek eserlerle bir müze kurulması fikri, ilk defa 1868 tarihinde Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda Ahmet Fethi Paşa eski kilise alanını ikiye bölerek, bir tarafı Mecmuai Esliha-i Atika ki eski silah koleksiyonu, diğer tarafı da Mecmuai Asar-ı Atika ki eski eser koleksiyonu adıyla müzeye dönüştürmüştür. Eski silahların toplandığı bir müze halinde gelişim gösteren Mecmuai Esliha-i Atika, daha sonra askeri müze adını alırken,

Mecmuay Asar-ı Atika, daha çok arkeolojik eserlerin toplandığı bir kısım olmuş ve Müze-i Hümayun olarak tanımlanmıştır. Müzeye ilk olarak önce Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Mr. Gould 8 Temmuz 1869 tarihinde müdür olarak atanmış ve 1871'de Fransızca bir katalog hazırlamıştır. Ancak müzeye asıl ivmesini kazandıran kişi 1872'de müze müdürlüğü görevine atanan Dr. Anton Detyer'dir. Onun zamanında 1874 tarihini taşıyan Asar-ı Atika Nizamnamesi yapılmış ve arkeolojik eserler Çinili Köşk'e taşınmıştır. Böylece 1876 yılında askeri müze ile arkeoloji müzesi birbirinden ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında müzeler, Batı'da olduğu gibi Osmanlı Devleti içinde ulusal destek oluşturma programının bir parçası olurlar. 1881 yılında müze müdürlüğü görevine bir Osmanlı uyruğunun Osman Hamdi Bey'in seçilmesi kararı, Osmanlı'nın tarihsel ve kültürel mirasının parçası olarak tarihi eserlerin denetimini ele geçirme dürtüsüyle yakından ilgilidir. Osman Hamdi'nin yönetiminde Müze-i Hümayun neredeyse tamamen keyfi olarak oluşturulmuş bir tarihi eser koleksiyonundan gelişmekte olan devlet ideolojilerine temsil edebilecek bir kuruma dönüşür. Müze müdürlüğü görevini ölene dek sürdüren Osman Hamdi'nin müze yöneticiliğinin ilk 10 yılı boyunca gerçekleştirdiği idari, arkeolojik ve hukuki çalışmalar müzenin daha sonraki gelişimi için temel oluşturur. Bu çabalar onun arkeoloji müzesine milliyetçi bir Osmanlı kurumu niteliği kazandırma arzusunu ve halkın zihninde müze için bir yer oluşturma gereğinin bilincinde olduğunu gösterir. Bu dönemde tarihi eserlerin Osmanlı kimliğinin ifade edilmesinde bu denli kilit bir rol oynamaya başlamasının sebebi önemlidir. 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında araştırmalar yapan Avrupalı arkeologların büyük bir kısmı dışişlerin adamı olarak görev yapıyor ve istihbarat teşkilatlarıyla ilişkileri bir yana devlet aleyhinde faaliyette bulunuyorlardı. Gerçekten de Avrupalı arkeologlar Osmanlı topraklarındaki hak iddialarının doğal olduğunu göstermek için devlete gelmişlerdir. Bu amaçlar için çalışan arkeologlar halen Bizans mirasını ortaya çıkarmış, Avrupa'nın ilerleme anlatılarını yazan müzelere taşımış, böylece Osmanlı'nın toprakları üzerindeki egemenlik iddialarının dayanaksız görünmesine sebep olmuşlardır. Dahası, Osmanlı Devleti toprağa ve altında yatan tarihi eserlere el koyarak, kendinden önceki halkları egemenliği altına almış, emperyal bir güç olarak görüyorlardı.

Arkeoloji etkinlikleri 1. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında Avrupalıların Osmanlılara ait topraklardan emperyal paylar alma hayallerini meşrulaştırmalarına katkıda bulundu. Buna karşılık Osmanlıların arkeoloji etkinlikleri de Avrupalıların işgaline tepki olarak ve yalnızca eserler üzerindeki haklarının değil, daha da önemlisi, toprakları üzerindeki haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla müze ve onunla bağlantılı hukuki pratikler, yalnızca sözel düzeyde kültür mirasının ve tarihin dilini kullanmakla kalmadı, fiziksel olarak da fethin ve egemenliğin dilini kullandı. Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak, milli mücadele yıllarına kadar Anadolu'da emperyal amaçlarla arkeolojik etkinliklerde bulunan devletlerden biri de İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın arefesinde İtalya Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano, krala ve başbakana 21 Ocak 1913'te sunduğu bir muhtırada, şayet Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve paylaşılması gündeme gelirse, İtalya'da söz sahibi olmalıdır, diyerek İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izleyeceği politikayı belirlemiştir.

muhtırayı bir gün sonra İstanbul Büyükelçisi'ne bir telgrafla bildiren Dışişleri Bakanı, ayrıca yazdığı bir mektupla hedeflerini Anadolu'ya nüfuz etmek için konsolosluklar ve okullar açmak, gemi seferleri düzenlemek, arkeoloji heyetleri göndermek, ekonomik girişimlerde bulunmak ve çeşitli imtiyazlar almak şeklinde belirlemiştir. Nüfuz bölgeleri olarak diğer büyük devletlerle çatışmaya girişilmeyecek, yabancı gözlerden en uzak yer olan Antalya'yı tercih eden İtalya hükümeti, Roma Milli Müze Müdürü Roberto Paribeni'yi 10 Nisan 1913'te İstanbul'a göndermiştir. Bu ve benzeri sebeplerle hemen her yabancı devlet içinden de destek görerek Osmanlı mülkünü talan etme çabasına girmiştir. Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk mücadeleleri sadece can ve toprak savunması değil, aynı zamanda en basit ifadeyle kültür mirasını da koruma çabasıdır. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında Osmanlı'nın istihbaratları değerlendirilerek gereken savunma ve koruma sağlanmış, müzelerimiz ve içerisindeki eserler daha fazla ihtimam gösterilerek muhafaza edilmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Müze ve müzecilikle tarihi ilişkileri yakın bir geçmişe dayanan ülkemizde müzeler, öncelikle zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Müzenin kurumsallaşma sürecine ilişkin bu tespit, aynı zamanda Türkiye'de müzecilik uygulamalarının biçimlenmesini de doğrudan etkileyen iki önemli kavramı vurgulamaktadır. Bunlardan biri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, diğeri ise batılılaşmanın göstergesi çağdaş bir kurum olmak kavramıdır. İlki kurumsallaşma sürecinin dinamiklerinden biri olarak müzeciliğe ivme kazandırırken, diğeri başlangıçta batıdaki değişimleri görüp tanımaya imkan sağlaması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Böyle olsa da ikinci kavram, müzecilik için süreç içerisinde ivmeyi düşüren bir etken olmuştur. Bunun sebebi, 19. yüzyıl Avrupa kurumsal formlarının yalnızca batılılaşmanın bir göstergesi olarak algılanıp, kurumların kültürel ve sosyal hayatın gerektirdiği ihtiyaçlardan kaynaklandığı gereğinin benimsenmemiş olmasıdır. Batılılaşma sürecinin müzecilik uygulamaları ve bunları biçimlendirmedeki etkisini bazı akademisyenlerimiz şöyle özetlemektedir. Gelişmekte olan ve Avrupa'nın doğusunda yer alan ülkelerin Batı uygarlığına yakınlaşma çabaları içinde müze, Batı'dan kopyalanmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılmış, diplomasi ve turizm açısından bir değer olan müze, bu toplumlarda halkla bütünleşememiştir. Kurulduğu dönemde çağdaşı olan 19. yüzyıl Batı müzelerinin kopyalanmasıyla başlamış olan müzeciliğimiz bir daha ele alınmamış ve bu eski düzen günümüze dek sürmüştür. Bu gelişmekte olan ülkeler için ortak bir tavırdır. Batı'da var diye onlarda da olması gerektiğini düşündükleri müzeleri birbiri ardına kursalar da Batı tarafından kabul edileceklerini düşünerek kurdukları bu müzeler örnek aldıkları kültürden farklı olarak toplumu oluşturan bireylerin hiçbirini kendi müşteri föyü içinde görmez. Her şeyden evvel bu tavır, yani yüzeysel

Genel kopyalama, müzenin içini kavramsal ve işlevsel açıdan tamamen boşaltmak anlamına gelir. Evet, bu açıdan ele alındığında Batı'da 1930-40'lı yıllarda başlayan ve 1960'larda giderek yaygınlaşan çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusundaki tartışmalar, ülkemizde de Batı'dakine paralel bir dönemde başlamış olmasına rağmen, müzeler, koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve toplumsal paylaşım gibi çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya geçirmede Batı ile paralellik gösterememişlerdir.

Türk müzeciliğinin koruma temelli gelişim sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilecek bu durum, Türkiye'de müzecilik alanındaki uygulamaları da biçimlendirdiğinden, söz konusu gelişim süreci özellikle korum, toplama, yasal yapı, koleksiyonların çeşitlenmesi ve müze mekanlarının gelişimi doğrultusunda genel hatlarıyla ele alınmalıdır. Bazı kaynaklar, bu tür korumacılık anlayışı sergilenmesi açısından, daha önceki medeniyetlere ait işlenmiş parçaların, bu eserlerin yok olmalarını önleyecek bir tutumla, Türk mimari eserlerinde kullanılmasını, Türklerde ilk müzecilik hareketleri olarak değerlendirmekte ve müzeciliğimizin tarihini Selçuklu dönemine dek indirmektedirler. Bu durum dahilinde, Konya'daki sur duvarları ve kapılarında Konya-Ilgın arasındaki Selçuklu kervansarayının cephelerinde antik Roma veya Bizans çağına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların kullanılması önemli örneklerdir. Osmanlı döneminde de çeşitli eski eserlerin, nadir ve değerli eşyaların, kıymetli sanat eserleri, hediye ve ganimetlerin benzeri bir yaklaşımla saklandıkları, toplandıkları da ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra padişahların giysi ve kişisel eşyalarının da bir gelenek olarak sarayda toplanıp, bohçalar içinde muhafaza edildiği bilinmektedir. Bu örneklerde amaç koleksiyonculuk olması da sonucunda çeşitli ve zengin bir koleksiyon meydana gelmiştir. Daha çok atalara saygı, geleneklere bağlılık ve estetik değerlere duyarlılıktan kaynaklanan bir korumacılık anlayışıyla oluşan bu koleksiyonlar, özellikle 16. yüzyıldan itibaren giderek gelişmiş, dünya çapında ün yapmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batı'da olduğu gibi bu koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması gereksiniminden çok, 19. yüzyılın ikinci yarısında eski eserlerin devlet sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönündeki koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır. Böyle bir anlayışa yönelmede en önemli etkense, Batı'da ulus devletlerin ekonomik ve siyasi güçlerinin temsil aracı haline gelen müzelerin koleksiyonlarının, Doğu'da özellikle Osmanlı topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle geliştirilmesi olmuştur. Osmanlı kendisinin kaynak olduğu bu koleksiyonları bünyesinde korumak yoluyla batılılaşma çabalarını güçlendirmek istemiştir. İstanbul'un fethinden sonra hem Osmanlı'nın kullandığı hem de savaşlarda ganimet olarak elde edilen yabancı silahlarla savaş araç gereçlerinin korunduğu bir silah deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren eski eserlerin de burada toplanmaya başlamasıyla modern anlamda ilk Türk müzesi olan arkeoloji müzelerinin çekirdeğini oluşturmuştur. Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın düzenlediği, o dönemde ziyarete kapalı, ancak özel izinle gezilebilen, depo niteliğindeki bu mekan, ilk kez 1869'da müze olarak nitelendirilmiş ve resmen bir müdürlük haline getirilmiştir. Müzeleri ilk kez devlet idaresi içerisinde ele alan bu düzenlemeyle, Türk müzeciliğinde yönetim erki de oluşmaya başlamış, müzecilik çalışmaları

bu tarihten günümüze dek merkezi otoriteye bağlı olarak ve merkezi sistem içerisinde yürütülmüştür. Söz konusu çalışmaların merkeziyetçi bir sistemle bakanlık uhdesinde yürütülmesi, her ne kadar Osmanlı'dan günümüze kadar süreklilik göstermişse de bağlı olunan bakanlık açısından bu istikrar gösterilememiş ve müzeler 1971 yılından bu yana hükümetlerin tercihlerine göre bazen milli eğitim, bazen kültür, bazen de bakanlıkların birleştirilmesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltilmişlerdir. Müzecilikle teşkilatlanma açısından önemli bir adım olan müze müdürlüğünün oluşturulmasının hemen ardından eski eserlerin korunmasına yönelik önlemler ele alınmış ve bu konudaki ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konulan Asar-ı Atika Nizamnamesi olmuştur. Kazıları Marif Vekaleti'nin iznine bağlayan ve bulunan antikaların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan hükümleriyle de önem arz eden bu nizamname, 1874 tarihli yeni nizamname ile değiştirilmiş ve ilk nizamnamede yer alan, bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hakkındaki hüküm de geçersiz kılınmıştır. 1874 tarihli nizamnamenin eski eserlerin yağmalanmasına yasal bir statü kazandırdığının kısa sürede anlaşılmasına karşın, yeni Asar-ı Atika Nizamnamesi 10 yıl sonra 1884 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1906 yılında bazı küçük düzenlemeler yapılmışsa da ana yapısı değişmeyen bu nizamname Cumhuriyet döneminde kanun hükmünde kabul edilerek 1973 yılına dek eski eserler konusundaki tek yasa olarak 89 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. 1973 yılında Eski Eserler Kanunu, 1983 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türk müzeciliğinin başlangıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenlemelerle eski eserlerin yurt dışına çıkarılması engellenmiş, Türk kazıları başlatılmış, kazılardan elde edilen eserler İstanbul'daki müzede toplanmaya başlamış ve oluşan bu koleksiyonla birlikte müzecilikle ilgili bilimsel faaliyetlerde giderek hız kazanmıştır. Müzelerimizdeki koleksiyonları meydana getiren eserlerin büyük çoğunluğu, Anadolu ve Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik eserlerle, Doğu sanatı ve İslami döneme ait eserlerden oluşmaktadır. Bu nitelikleriyle arkeoloji ve etnografya ağırlıklı koleksiyonlara sahip müzelerimizin yanı sıra, anıt müzeler ve müze evlerle son dönem Osmanlı sarayları da bir başka grubu oluşturur. Ancak koleksiyonların çeşitlenmesi açısından ele alındığında, Türk müzeciliğinin kuruluş aşamasında korunmaya ve toplanmaya değer bulunan malzeme, çoğunlukla arkeolojik eserler olmuş, bu eserlerin devlet sınırları içinde muhafazası amacıyla başlayan toplama faaliyetleri sonucunda, modern anlamda ilk müzemiz olan Müze-i Hümayun, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. Müze-i Humayun'un çekirdeğini oluşturan Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden itibaren bir silah deposu olarak kullanıldığından, burada gerek Osmanlı tarihi boyunca kullanılmış, gerekse savaş ganimeti olarak ele geçirilmiş, askeri teçhizat içerikli bir koleksiyon da zaten mevcuttur. Mecmai Esliha-i Atika, yani eski silahlar koleksiyonu olarak anılan bu koleksiyonun, Aya İrin'deki sergilemeden sonra modern anlamda bir müze değerlendirilmesi ise, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra askeri müzenin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, idari açıdan her ne kadar bir askeri müze olarak nitelendirilse de, koleksiyonuyla Aya İrin'deki askeri müzeden farklılık göstermesi açısından,

Deniz Müzesi de Türk müzeciliğinde koleksiyonların çeşitlenmesine katkısı olan bir başka örnektir. 1897 yılında Müzehane adıyla kurulan müzenin koleksiyonları, denizci kıyafetleri, deniz ve denizcilikle ilgili tablolar, saltanat kayıkları, tarihi haritalar gibi denizcilik tarihimize ilişkin belge ve eşyalardan oluşmaktadır. İstanbul'da Tersane-i Amire'de oluşturulan bu ilk müze, bir süre Dolmabahçe Sarayı'nın çeşitli mekanlarında yer aldıktan sonra, 1961 yılında bugün Beşiktaş'ta bulunan binasına taşınmıştır.

Arkeolojik ve askeri koleksiyonların yanı sıra farklı içeriğe sahip bir başka koleksiyonda yine Abdülmecit Han döneminde sergilenen Elbise-i Atika koleksiyonudur. Yeniçeri kıyafetlerinin yanında Osmanlı döneminin belli başlı bütün görevlilerinin kıyafetlerini de tanıtan bu koleksiyon, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı'nda sergilenmiş, burası Kıyafethane ya da Yeniçeri Müzesi olarak da anılmıştır. Ancak fazla uzun ömürlü olamayan bu koleksiyon, kısa sürede harap olmuş, geriye kalan bazı parçalarsa Aya İrini'deki askeri müzeye devredilmiştir. 19. yüzyıl ortalarından itibaren giderek artan bir hızla yağmalanan İslami döneme ait eserlerde az sayıda olmakla birlikte yine koruma amacıyla bu yüzyılın sonlarına doğru toplanmaya başlamışlardır. Ancak bu eserlerin bir müze çatısı altında toplanmaları 20. yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Bu amaçla 1914 yılında açılan ve İslam sanatı alanında ülkemizin ilk müzesi olan Evkaf-ı İslamiye, bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi, aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında açılan son müze olma özelliğini de taşımaktadır. Bir sanat müzesi kurulması yolundaki çalışmalarsa ilk kez yine 19. yüzyıl sonlarında başlatılmıştır. Güzel Sanatlar Okulu'nun kuruluşuyla da yakından ilişkili olan bu girişim sonucunda bir koleksiyona başlanmış, ancak müzenin açılışı gerçekleştirilememiştir. 1883'te açılan Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin eğitimini desteklemek, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla bir resim koleksiyonu ve bu koleksiyonun sergileneceği bir resim salonu oluşturulması düşüncesi, sanat koleksiyonları içinde bir başlangıç olmuş ve Elvah-ı Nakşiye olarak anılan resim koleksiyonu da bu amaçla meydana getirilmiştir. Ancak ilk sanat müzesi Cumhuriyet'in ilanından sonra 1937 yılında kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olmuştur. Dolmabahçe Sarayı, Veliaht Dairesi'nin Resim ve Heykel Müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine müze koleksiyonlarının oluşturulması için hazırlıklara başlanmış ve Kültür Bakanlığı'nın bir yazısıyla bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan resim ve heykeller müzeye gönderilmiştir. Oluşturulan bu koleksiyon, müzenin açılışının ardından bağış ve satın almalarla geliştirilmiş, bu gelişimde en önemli pay, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çatısı altında olması sebebiyle bağlı bulunduğu bakanlık ve bu bakanlığın bünyesindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün olmuştur. Ancak çeşitli illerde Devlet Güzel Sanatlar Galerileri açılması ve Ankara'da da bir resim ve heykel müzesi kurulması sebebiyle 1960'lı yıllardan sonra devletin bu desteği kesilmiş, müze 1980'li yıllara dek koleksiyonlarını genellikle satın alma ve bağışlarla genişletmeye ve sürdürmeye çalışmıştır.

Müzenin koleksiyonunu genişletme çabaları 1980'lerin ortalarından itibaren giderek zayıflamıştır. Gerek müzeciliğimizin başlangıcında gerekse Cumhuriyet

ilk yıllarında çoğunlukla arkeolojik, tarihi, etnografik, el sanatları ve İslam sanatlarına ait eserlerden oluşan müze koleksiyonları 1980'li yıllara dek aynı alanlarda gelişim göstermiştir. Bu koleksiyonlar özel müzelerin kurulmasına imkan sağlayan 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe konulmasının ardından göreceli olarak çeşitlenmişse de korunması gereken kültürel miras dikkate alındığında bu çeşitlemenin de yetersiz kaldığı görülmektedir. Günümüzde müzeciliğin gündemini somut olmayan kültürel mirasın korunması ve değerlenmesine yönelik çalışmalar oluştururken, ülkemizde henüz çağdaş ölçütlerde bir sanat müzesi, bir doğa tarihi müzesi, bir bilim müzesi ya da bir açık hava müzesi bulunmamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren özel düzenlemelerle sergilenen koleksiyonların ihtiyaç duyduğu mekanlar iki yönde gelişmiştir. İlki, mevcut yapıların koleksiyonların sergilenmesine imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, diğeri ise koleksiyonlara özel mekanların inşa edilmesidir. Türk müzeciliğinin başlangıcında da genellikle mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürdüğü görülmektedir. Bu dönemde açılışı 1891 yılında gerçekleştirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi, yani Müze-i Hümayun, ülkemizde müze olarak tasarlanmış ilk yapı olmuştur. Ancak bu tek örnek dışında Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mekan konusunda mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürmesi tutumu değişmemiştir. Bu durum, her ne kadar dönemin ekonomik yapısının getirdiği bir sonuçsa da, zaman zaman tarihi mekanların korunması konusunda bilinçli bir tavrada dönüşmüştür. Hatta koruma anlayışıyla olan yakınlığı, söz konusu tutumun günümüz müzeciliğinde sürdürülmesinde de etken olmaktadır. Cumhuriyet'ten sonra ülkemizde müze binası olarak tasarlanan ilk yapı ise Ankara Etnografya Müzesi'dir. Diğer taraftan 1960'lı yıllar Türkiye'de müzecilik ve özellikle müze binaları açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde çok sayıda yeni müze kurulmuş, bu müzelerden bazıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılmış olan bir müze projesine göre inşa edilmişlerdir.

Bakanlık bünyesinde hazırlanan bu proje, önceden planlanmadığı halde Türkiye'nin değişik illerinde uygulanmış ve model proje olarak Türk müzecilik tarihine geçmiştir. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi ve 1960'lı yıllarda bulunduğu şehrin coğrafyası, iklimi ve özellikle koleksiyonlarının ihtiyaçları gözetilmeden tek bir proje doğrultusunda inşa edilmiş müzeler dışında, tarihi mekanların müzeye uyarlanması anlayışı, Türk müzeciliğinin neredeyse genel karakteri olmuştur. Koruma ve uyarlama işlemleri kimi hallerde yeni yapım işlemlerinden daha az maliyetli olsa da, bu yapılar hiçbir zaman günümüzün çağdaş müzecilik anlayışının gerektirdiği tasarım ilkeleriyle oluşmamıştır. Bu sebeple hem tarihi yapıların dönüştürülmesi hem de yeni inşa edilmiş müzeleriyle değerlendirildiğinde, ülkemizde henüz müze mimarisinde bir tipolojiden söz edilemez. Ülkemizde müzeler, zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmışlar ve 2000'lerin ilk yıllarına kadar başlangıç dinamiklerinin biçimlendirdiği uygulamalarla koruma temelli bir anlayışı benimsemişlerdir. Batı'daysa 18. yüzyılda koleksiyonların kamuya açılmasıyla kurumsallaşmaya başlayan müzeler, 19 ve 20. yüzyıllar boyunca hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisine girmişlerdir. Başlangıçta klasik müzecilik anlayışıyla, toplumun dışında fil dişi

kuleler olarak nitelendirilen müzeler, bu gelişimle birlikte artık ziyaretçi oryantasyonlu ve hizmete yönelik bir yaklaşımla toplumla bütünleşmeyi hedefleyen, hem fiziki açıdan hem düşünce açısından topluma açık, kamusal alanın demokratik kurumlarından biri olarak karşımıza çıkarlar. Temeli 1950'lere dayanan bu değişim, tarihi geçmişi daha kısa olmakla birlikte hemen hemen aynı yıllarda ülkemiz müzeciliğine de yansımış, ancak bu konudaki entelektüel birikim uygulamaya geçirilememiştir. Bu durum, 50'lerde yaşanan değişim üzerine temellenen sonraki gelişmelerin izlenmesini güçleştirmiş ve özellikle 80'li yıllarda yaşanan değişimler ülkemiz müzeciliğine yansıtılamamıştır. Oysa Batı müzeciliğinde müze ve toplum ilişkisini pekiştiren esas değişim ve gelişim, müzelerin demokratikleşme süreci olarak da nitelendirilebilecek bu yıllarda gerçekleşerek güçlenmiştir. Son yıllarda pek çok yönden atılım içinde olmalarına karşın, müzelerimizin koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve özellikle toplumsal paylaşım gibi alanlarda çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya yansıtamamalarının altında yatan sebep bu gecikmedir.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İyi günler sevgili Semerkant dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hasan Göker Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kataraktan bahsedecekler. Katarakt daha çok ileriki yaşlarda olmakla birlikte her yaşta görülebilen gözün halk diliyle önünde bir perde gelişmesi hastalığı. Bu net görmeyi bozuyor ve netlik bozulduğu için de tedavisi ameliyat, ilaçla tedavisi olmuyor. Burada tabii konuşacağımız konular arasında ameliyat ne zaman yapılmalı? Önce bir tanımını yaparız. Katarakt nedir? Nasıl oluyor da görüntüyü engelliyor? Ameliyat risklerinden bahsederiz. Kimler ameliyat edilmeli? Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlar, riskler nelerdir? Gözlük gerekir mi? Çocuklarda da katarakt ameliyatı söz konusu mu? Olursa ne zaman olmalı? Gibi kataraktı bu hafta masaya yatıracağız. Önce konuğumuza hoş geldin diyelim. Kataraktın tanımından başlayalım.
1: Evet, hoş bulduk Süleyman Bey. Katarakt gözümüzü bir fotoğraf makinesine ya da bir kameraya benzetebiliriz. Dinleyenlerin daha iyi anlayabilmesi için. Nasıl bir fotoğraf makinesinde ya da bir kamerada bir mercek var. Gözümüzün içerisinde de bu fotoğraf makinesindeki merceğe benzer bir lens var. Tabii biz buna mercek demiyoruz, lens diyoruz. Bu lens de yine bir fotoğraf makinesi ya da bir kamera gibi yakına ya da uzağa baktığımız zaman gözümüzün içerisine düşen ışığı odaklayarak net görmemizi sağlıyor. Normalde bu sağlıklı insanlarda saydam ve eğilip bükülebilen, yani sert olmayan,
0: katlanabilir
1: yumuşak katlanabilir özelliğiyle optik olarak uyum yapabilen bir şeffaf bir yapı,
0: hareketli bir yapı.
1: Bu gözün içerisinde ön tarafında, yani bu göz bebeği dediğimiz pupil aralığının arkasında gözün içerisinde minik iplikçiklerle asılı bir mercek. Bu mercek normalde saydam. Bu mercek yaşın ilerlemesiyle birlikte, yani ya yaşlanmayla birlikte ya da işte gençlerde travma ya da kullanılan ilaçlarla birlikte ya da dış etkenler, işte direkt güneş ışığına maruz kalmak. Mesela ekvatora yakın yerlerde, Afrika'da kataraktı daha sık görüyoruz. Bir takım sebeplerle bunun saydamlığı kayboluyor. Nasıl temiz bir camdan baktığımızda arkasını net görürüz. Bu saydam yapının da saydamlığı kaybolunca hastaların gözünün içerisine düşen ışık miktarı azalıyor ve görme yetenekleri de nispeten azalıyor.
0: Netlik bozuluyor. Aynı cam örneğinde olduğu gibi.
1: Yani kirli bir araba camından arkasını nasıl net göremiyorsak, bu gözümüzün içerisindeki merceğin de netliği kaybolunca, kirlenince kaba tabirle, hasta görme kabiliyeti düşüyor. Şimdi belli bir yaştan sonra, yani 60-70 yaşından sonra hemen hemen herkeste az da olsa katarak görüyoruz. Biz buna nükleer skleroz diyoruz başlangıçta. Yaş ilerledikçe gözün içerisindeki bu mercek sertleşiyor, o saydam yapısını kaybediyor ama her katarak ameliyatı hak etmiyor, öyle söyleyeyim. Bizim için katarakta önemli olan hastanın görme seviyesi. Görme seviyesini azaltıyorsa eğer hastanın ve tam görme aksı üzerindeyse, o zaman biz hastayla birlikte konuşarak ameliyata karar veriyoruz.
0: Yani burada birinci kriter görmenin netliği.
1: Evet, yani daha çok görme için yapılan bir ameliyat katarak ameliyatı. Her zaman değil yalnız.
0: Mesela hafif bulanık da olsa idare eder deyip yani, dokunulmayabilir.
1: Şöyle yani Türkiye'de %60'ın altına düşmedikçe, mesela devlet kurum, sosyal güvenlik kurumu da bunu şart koşuyor. Yani

0: %60'ın altına düşmesini görmeyi. Belli bir seviyenin altına düşmedikçe ya da hasta bundan şikayetçi olmadıkça biz katarak ameliyatını bekletebiliyoruz. Ama hastanın görmesini etkileyecek dereceye gelirse o zaman ameliyat etmeye karar veriyoruz.
1: Burada biraz da hastanın da karar vermiş olması
0: tabii
1: lazım
0: yani,
1: değil mi?
0: Hastanın şimdi 60 yaşında bir hastayla 85 yaşında bir hastanın beklentileri birbirinden farklı.

0: Katarak ameliyatı yapalım mı yapmayalım mı diye. Yani eğer hasta diyelim %60 görüyor ve bir nükleer kataraktı var ve 87 yaşında. Bu görme bana yetiyor diyorsa çok da fazla ısrarcı olmamak lazım.
1: Ellememek lazım diyorsunuz.
0: Yani hani illa ameliyat ol diye ısrar etmemek lazım. Hele düşkünse, yani başka hastalıkları varsa, diyelim felçli bir hastaysa. Yalnız bunun şöyle bir istisnası var. Böyle bir bu hastaları bazen yıllarca kendileri de yakınları da ihmal ediyorlar. Ve artık öyle bir seviyeye geliyor ki katarakları taşlaşmış seviyeye geliyor. Ve o halde iki koluna yakınları girerek bize getiriyorlar. Yani bizim gibi bir ülkede böyle manzaraları görmemek lazım aslında. Yani elbette ertelenebilir ameliyata
1: Ama çok
0: ama
1: değil.
0: bu hale gelene
1: Taşlaşacak kadar
0: kadar
1: değil yani.
0: değil. Yani biz bundan 4 yıl önce Sudan'a gittik katarak ameliyatı yapmaya. Orada gencinden yaşlısına iki gözü de görmeyen, biz matür katarak diyoruz, beyazlaşmış, taşlaşmış katarakta olan insanlar var. Öyle bir ülkede bunlar normal karşılanabilir. Çünkü mesela Nijer'de 13 milyon nüfuslu bir yer, 13 tane göz hekimi var. Ama bizim ülkemiz öyle değil. Yani göz doktorumuz da var, teknolojik imkanlarımız da yüksek, her yerde hastaneler var. Yani Türkiye gibi bir ülkede bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben üzülüyorum. Yani yakın
1: İhmalden
0: zamanda da
1: kaynaklanıyor
0: evet,
1: diyorsunuz
0: yani
1: yani.
0: hem şimdi bunun iki sebebi var. Bir, hastanın yakınları ihmal ediyorlar. Bir de hastalar, yaşlı hastalar göz ameliyatlarından korkuyorlar. Yani başka ameliyatlardan çok çekinmiyor insanlar ama gözleriyle ilgili ameliyattan daha fazla korkuyorlar ve bu korku ve beklentinin çok yüksek olmaması, yani evde ben işimi idare edeyim, yemeğimi yiyeyim, tuvaletime gideyim, bu bana yeter düşüncesi bu tabloyu getiriyor sonunda. Artık böyle kahverengi taşlaşmış katarak ve iki koluna çocukları girmiş, hiç göremeyen insanlar geliyor. Bizim gibi bir ülkede bunların olmaması lazım.
1: Orada korkunun temel yapısı yani daha kötü göz olabilir mi? Görmeyi kaybedebilir mi korkusu var. Hani pirince giderken evdeki
0: Evet,
1: bulgurdan
0: ondan
1: olmayalım
0: korkuyorlar.
1: korkusu var.
0: Etraflarından
1: Temelde o.
0: duydukları şeyler. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yani bundan 20 yıl öncesiyle şimdinin cerrahi teknikleri arasında dağlar kadar fark var. Yani bundan 20 yıl önce şu an yaptığımız FAKO diye bir fakoemisifikasyon diye bir teknik yoktu. İşte ekstra kapsüler katarak ekstraksiyon diye yani gözün içerisinden merceği böyle bıçakla keserek çıkarmak diyeyim kabaca,
1: Evet,
0: dinleyenler
1: evet.
0: anlaması için.
1: Evet, evet. Yani
0: Böyle ameliyatlar yapılıyordu. Tabii bunların görme sonuçları, sonrası işte ağrı sızısı şimdiki kıyaslanmayacak kadar kötü. Tabii 80 yaşındaki bir hasta bundan 20 yıl önce 60 yaşındaki akranlarından bunları duyuyorlar.
1: duyuyor. Kötü
0: Ve
1: tecrübeleri
0: tabii
1: tabii.
0: kötü tecrübe oluyor ve zannediyor ki artık yine hala her şey eskisi gibi.
1: Tabii teknoloji
0: Tabii
1: ilerledi.
0: çok ilerledi. Yani şu anda komplike olmayan bir katarak, yani işte çok ilerlememiş, çok sertleşmemiş ya da gözünde işte bu lensi tutan bağları zayıf olmayan bir katarak 10 dakikada 15 dakikada bitiyor. Ve biz hastayı sadece evine gidene kadar gözünü kapatıyoruz, evde gözünü açıyoruz, damlalarına başlıyoruz. Yani sadece bir yarım gününü ayırarak hasta bu dertten kurtulmuş oluyor. Gözün içerisine konan merceklerle ilgili teknoloji çok gelişti. Yani orijinal insanın gözündeki merceğe yakın kalitede görme elde edebilecek mercekler geliştirildi. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil.
1: Ve sigorta da bunun tamamını ödüyor.
0: Tabii ödüyor.
1: Ya fark vermek gerekmiyor bunlar için.
0: Gerekmiyor, gerekmiyor. Sadece bazı özellikli gözün içerisine konan lenslerde, yani yakın görmeyi de sağlayabilen lensler var. Multifokal diyoruz biz ona. Onlarda fark almak gerekebilir. Ya da işte hastanın bunu gözün içerisine konacak merceği tedarik etmesi gerekebilir. Ama
1: Yani
0: onun,
1: ameliyat sonrası gözlük takmak istemeyenler
0: yani
1: için.
0: yakın gözlük takmak
1: Yakın
0: istemeyenler
1: gördük yani.
0: için,
1: Kitap
0: hani
1: veya gazete okumak
0: aynen öyle,
1: için.
0: evet.
1: Gözlük
0: Onun
1: takmak
0: için,
1: istemiyorsa farkını verecek. Bu özelliği de olan mercekler var. Yani
0: evet.
1: teknoloji bu kadar ilerledi.
0: İlerledi
1: Öyle
0: tabii.
1: diyelim.
0: Yani artık evet, daha da ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani artık böyle çok yeni şeyler deneniyor ve bu yeni denenen şeyler sonuçları da iyi, başarılı. Yani artık katarak bir problem olmaktan çıktı insanlar için. Yani çok fazla korkulacak bir durum değil. Elbette her ameliyat gibi bu ameliyatın da riskleri var.

0: Bu da bir mikro cerrahi, yani mikroskopla yapılan bir ameliyat. Mesela şöyle söyleyeyim, bizim çalıştığımız katarak ameliyatı sırasında çalıştığımız bu gözümüzün içerisindeki merceği tutan arka kapsülün kalınlığı merkezde 4 mikron ortalama. Yani 1000 mikronun 1 milimetre olduğunu varsayarsak, yani aslında biraz ucuzlaştırıldı bu ameliyat. Yani çok basit, işte 10 dakikada falan diye, ama yani aslında kolay bir iş değil yapan için. Ama ilerleyen teknikle ve işte bunun eğitimin artmasıyla, insanlara bunun, yeni yetişen doktorlara bunun öğretilmesiyle 10 dakikada 15 dakikada halledilen bilen bir şey oldu. Ama tabii göz çok narin bir yapı olduğu için bu 4 mikron yani bu zar ve biz ona dokunmamak zorundayız. Ona zarar vermemek zorundayız. O ameliyatı o şekilde tamamlamak zorundayız. Ve %99 hatta daha fazla oranda ameliyat olan hastalar bir problem olmadan daha iyi bir görmeye kavuşuyorlar bu ameliyat sonunda.
1: Yani eskisi gibi riskler yok artık. Teknoloji tabii, çok ilerlediği
0: tabii yani
1: için
0: bu yeni gelişen
1: korkacak
0: aletler,
1: bir şey yok diyebiliriz.
0: Diyebiliriz evet. Ama bunu ben genelde soran hastalar hep sorarlar. Siz de bilirsiniz yani risk var mı ameliyattan sonra,
1: bütün
0: ne
1: ameliyatlarda
0: olur?
1: Sorulur.
0: Hep sorarlar.
1: Normaldir
0: ben
1: tabii
0: ki. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Yoktur demek doğru olmaz. Yani
1: bu trafiğe çıkmak gibi bir şey yani.
0: Ben uçak örneğini veriyorum.
1: Uçak veya araba. Yani başıma bir şey gelmeyecek yani diye kimse şimdi, garanti
0: tabii
1: veremez.
0: Tabii yani uçağa bindiğiniz zaman kimse size o uçağın düşmeyeceğini söyleyemez. Ama şu anda havada binlerce uçak var. Her gün belki binlerce sefer yapılıyor. Hiçbiri düşmüyor. Milyonlarca insan bir yerden bir yere gidiyor. Ve şu anda da belki dünya üzerinde binlerce insan katarak ameliyatı oluyor ve binlercesi de şifaya kavuşuyor. Ama bu hiç kimse size bir şey olmayacağını garanti edemez.
1: Edemez.
0: Garanti var mı diye soran hastalar da oluyor
1: garanti
0: mesela.
1: Yok.
0: Garanti yok. Ama kötü şeyler düşünmemek lazım. Yani ameliyata girerken sonucun iyi olacağını düşünmek
1: garanti var
0: lazım.
1: Diyen doktorlara da inanmamak lazım. Burada onu vurgulayalım.
0: Yani evet, çok doğru
1: yani
0: değil.
1: Garanti var
0: evet.
1: Diyorsa o yalan söylüyor. Çünkü evet. Bu aynı uçak örneğinde olduğu gibi kimse düşmeyeceğini
0: tabii,
1: garanti
0: edemez, edemez
1: yani.
0: Ama
1: onun gibi, ama büyük,
0: büyük olasılıkla düşmez. Evet,
1: büyük
0: evet.
1: Olasılıkla bir şey olmayacak deyip evet. Rahatlatmak lazım.
0: Rahatlatmak lazım.
1: Temel korku şey, ameliyat sonrası acaba bir aksilik olur mu? Çünkü iyi kötü görüyorum diyor. Yani pusu da olsa görüyorum.
0: Tabii, evet.
1: Hiç görmemekten iyi diyor.
0: O mevcudu
1: yani.
0: Kaybetmek istemiyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Yani yaşlı,
1: temel korku.
0: Bu ama 60 yaşlarındaki hastalar için geçerli değil. Daha çok 80-85 o yaştaki hastalar. Belki de bu daha önce söylediğim sebepten dolayı, yani bundan 20 sene öncesinin teknolojisi, şartları çok daha farklı olduğu için, kötü örnekleri duydukları için etrafından, onlar biraz daha fazla korkuyorlar. Ama hani güzel şeyler düşünmek lazım, tedavi olmaya çalışmak lazım. Her insan iyi görmeyi hak eder. 80 yaşında da olsa iyi görmeyi hak eder bir insan. Onlara bakmak lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Hani hastaların beklentisi demiştim. Şimdi nükleer katarakta şöyle bir durum olur. Normalde insan 45 yaşından sonra yakın görmesi bozulur. Presbiyopi gelişir. Bunu aslında ben bir hastalık olarak kabul etmiyorum. Fizyolojik bir şey. Gözün,
1: yaşa bağlı, normal oluşan
0: yaşa bağlı,
1: bir şey. Yani.
0: Evet. Yani gözün içerisindeki mercek sertleştiği için o uyum kabiliyetini kaybediyor. Nasıl bir fotoğraf makinesi yakına çekerken yakına fokusluyor, uzağa çekerken uzağa fokusluyor. O fokus kabiliyetini kaybediyor ve işte biz gözlükler veriyoruz, yakın gözlükleri. Ya da isteyen hastalara yakın görmeyi sağlayan lensler veriyoruz. Ya da işte yeni ameliyat teknikleri geliştirildi. Daha çok sonuçları kesin değil ama bir çareler bulmaya çalışıyoruz. Şimdi belli bir yaştan sonra katarak gelişince, nükleer katarak yaşlı hastalarda indeks miyopisi dediğimiz, biraz Latince bir kelime ama yani bir çeşit gözde bir bozukluk oluyor. Yani optik bir kusur oluyor o katarakta bağlı. Ve bu optik kusur dolayısıyla hastanın uzak görmesi bozuluyor ama yakını görmeye başlıyor. Yani buna yeniden yakını görme diye geçiyor kitaplarda. Yani hasta 65 yaşına kadar yakın gözlüğü kullanıyor. Bize çok gelir, hastalar hep söyler. Der ki doktor bey, ben artık yakın gözlüğünü attım. Ya da yakınları söyler, benim 90 yaşında bir dedem var, yakın gözlüğü kullanmadan okuyor. Yani hani
1: yeniden görmeye girdiği için.
0: Yeniden, bunun genelde açıklaması ya hasta miyoptur, yani evet. 70 yaşında bir hastanın yakını görebilmesi için ya miyoptur, uzak görme bozukluğu vardır, yakını görür. Ya da nükleer katarak gelişmiştir hastada, bu indeks miyopsi dediğimiz şey.

0: gelişir. Şimdi daha önce de muayene ettiğim hastalar oldu. Hastayı muayene ediyoruz. Yine 80 yaşında bir dede. Uzak görmesi bozulmuş kataraktı geliştiği için. Ama yakını görüyor. Yani okuyabiliyor. Ve o hastanın hayatı evde işte Kur'an okuyarak ya da kitap okuyarak geçiyor. Dışarısıyla işi yok. Odanın dışıyla çok bir işi yok. Onu ilgilendirmiyor. Mesela o hastalara biz katarak ameliyatı önerdiğimizde hasta şaşırıyor.
1: Gerek yok.
0: Diyor
1: yani,
0: ki doktor
1: tabii.
0: Bey ben görüyorum.
1: Tabii. Yani dışarıda çünkü, bir işi yok çünkü.
0: He, o kendini yani onun dünyası o. 2 metrelik bir dünyası var. Ve o dünyasında mutlu onu görüyor. Hatta böyle hastaları ameliyat ettiğimiz zaman çok mutsuz olan hastalar da oluyor. Çünkü o uzağı görmek istemiyor. Yani yakını görmek istiyor. Yani katarak ameliyatına karar verirken hastanın yaşı, hastanın beklentileri bunlar da önemli. Onlara da dikkat etmek lazım.
1: Bir de hastanın var olan hastalıkları, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi hastalıklar da ameliyata etkileyici faktörlerden mi?
0: Elbette.
1: Veya diyalize
0: yani,
1: giriyorsa, böbrek hastası ise.
0: Tabii bunları sorgulamak. Şimdi mesela bu bizim için nispeten basit, kısa süreli bir ameliyat olduğu için artık hızlandık. Mesela işte sabah gelen hastaya diyoruz ki öğleden sonra yapalım ameliyatınızı ya da işte hemen yarın sabah yapalım. Ya da hastalar bu konuda ısrarcı oluyor, biz bir an önce yapsanız. Bu konuda aceleci olmamak lazım. Kısa süreli bir ameliyat da olsa riskleri çok üzücü olabilir ve yıllarca sürebilir üzüntüsü. Onun için mesela diyabetik bir hastada mutlaka kan şekerine bakmak lazım. 200'ün üzerindeyse kan şekeri, enfeksiyon riski çok fazla. Acelesi olan bir ameliyat da değil. Önce bir diyabet şeker regülasyonu, tabii, yani bir dahiliye konsültasyonu. Ondan sonra hastaları buna ikna etmek lazım. Hasta mesela miyokard enfarktüs geçirmiş olabilir yakın dönemde. İşte kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar kullanıyor olabilir. Mesela miyokard enfarktüs geçirmiş bir hastada bir 6 ay beklemek lazım. Çünkü kısa süreli bir ameliyat da olsa biz göze dokunuyoruz. Hasta için bir stres faktörü. Mesela yukarıda biz hastaların yani serviste tansiyonunu ölçtürürüz 14'e 8. Aşağı iner hasta 21'e 10.
1: Heyecandan
0: tansiyonu tabii, yükselir tabii, yani yükselir ve o tekrar bir miyokard enfarktüsü geçirebilir. Yani hastanın hayatı daha önemli. Ya da hasta bir inme geçirmiş olabilir. İntrakraniyal bir kanama geçirmiş olabilir. Toparlamıştır. Yine de bir 6 ay beklemek lazım. Yani hastanın öncelikle iyi bir sorgulanması lazım. Çünkü bu katarak ameliyatı yaptığımız hastaların %80-90'ı yaşlı hastalar. Ve birlikteliğinde hastalıkları var.
1: Yaşlı hasta olduğu için muhakkak
0: tabii ek hastalıkları oluyor. Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım.
1: Tabii onları da değerlendirip tabii, normale getirdikten
0: sonra ameliyat
1: yani
0: yapmak lazım.
1: Yani şekeri yüksekse şekeri aşağı tabii,
0: indikten sonra
1: tansiyonu yüksekse,
0: çok yüksekse onu regüle ettikten sonra
1: kan sulandırıcı kullanıyorsa o ilacı kestikten sonra
0: yani hani kesilebiliyorsa doktoruyla istişare ederek böyle bir en az bir hafta önce kesmek lazım. Bazen kesmeden de yaptığımız durumlar oluyor. Kesilemeyecek hastalar oluyor. Yani katarak ameliyatı için çok ciddi kanama riskleri yok.
1: Çok ama kanlı bir doku olmadığı için şey değil.
0: Tabii konjüktival kanama oluyor. Evet. Sonrasında kötü görünüyor. Hasta
1: kırmızı gözü olur.
0: Kıpkırmızı
1: ama
0: oluyor. Tabii. Ama sonra
1: yani
0: iki haftada toparlar. Toparlı. Ama bizim istediğimiz olmaması. Yani aspirin, kumadin.
1: Ameliyat sonrası kırmızı çıkmasın. Korkarlar çünkü.
0: Evet yani.
1: Biz beyaz girdik kırmızı çıktık.
0: Aynen öyle. Evet. O bizim de hastanın da istemediği bir şey.
1: İstemediği.
0: Biz beyaz göz isteriz yani ameliyat sonrasında.
1: Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi günler sevgili Semerkant dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanlarından operatör doktor Hasan Göker Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kataraktı anlattılar. Katarakt kimlerde olur? Biraz da nasıl oluşur? Mekanizmasını anlattık. Tedavide nasıl yapılacak? Onlara geçeceğiz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için şöyle bir kısaca bir özet yapalım. Katarakt nedir? Evet. Nasıl oluşuyor? Ondan sonra tedaviye geçelim.
1: Bir önceki bölümde de söyledik. Yine kısaca anlatayım. Katarakt gözümüzün içerisinde fotoğraf makinesindeki gibi bir mercek var. Biz buna lens diyoruz gözün içerisinde. Bu lens sağlıklı insanlarda saydam bir yapı. Bu yaşla birlikte ya da dış etkenlerle, travma, kullanılan ilaçlar, güneş ışınları, bir takım hastalıklarla birlikte saydamlığını kaybediyor ve hastanın görmesi azalıyor. Bu duruma katarakt diyoruz. Bunun ilaçla ya da başka bir şeyle tedavi edilmesi mümkün değil. Eğer hastanın görmesini azalttıysa, yaşam kalitesini etkiliyorsa bunu bir ameliyatla gözün içerisindeki merceği alıp yerine aynı kırma gücüne sahip yapay bir mercek yerleştiriyoruz.
0: İlaçla tedavisi mümkün değil.
1: İlaçla
0: yani
1: tedavisi
0: uygulayalım da.
1: Henüz mümkün değil.
0: Evet. Bazılar diyor ya doktor bey ameliyat etmesen evet. De ilaç damla versen
1: evet,
0: olmaz mı?
1: Evet, evet.
0: Bu damlalı gruptan değil.
1: Damlalı gruptan değil. Evet. Evet. Bunun için cerrahi uygulamak gerekiyor. Yani başka bir yolu yok açıkçası.
0: O bozulmuş lensi çıkarıp yerine biz
1: aynı kırma gücüne sahip,
0: özelliklere bunu, sahip,
1: yani benzer özelliklere evet. Sahip diyelim. Tabii onun
0: tabii orijinal
1: onun gibi olmuyor.
0: Değil.
1: Ama yine orijinal lense yakın lensler üretildi artık. Mesela mavi ışık filtresi olan, işte kırıcılık özellikleri insanın orijinal merceğine benzeyen, oldukça görme kalitesini artıran mercekler üretildi. Onları yerleştiriyoruz hastanın gözüne. Tabii bunu ameliyat öncesi buna hesaplıyoruz. Kaç biz dioptri diyoruz ona. Kaç numara bir mercek koyalım gözün içerisine diye. Çünkü bu da önemli. Yani herkesin gözün içerisinde standart bir mercek
0: aynı
1: var.
0: Aynı mercek
1: onu koymuyoruz.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: kişiden kişiye fark
1: değişiyor.
0: Ediyor.
1: Değişiyor tabii hastanın
0: gözün
1: önündeki.
0: Gözlük numarası gibi yani. Önce
1: onun
0: bir
1: gibi.
0: Ölçüm yapılıyor
1: tabii
0: değil
1: gözün
0: mi?
1: Tabii gözün büyük, gözün uzunluğu, aksiyel aks diyoruz biz ona. İşte korneasının yani gözün saydam tabakasının kırıcılığı. Bunların hepsi önemli. Bunu biyometri diye bizim bir aletimiz var. Onunla bir takım ölçümler yapıyoruz ve diyoruz ki hastaya şu numara bir mercek koyalım gözün içerisine. Ve aşağı yukarı da hastanın ameliyat sonrasında gözünde ne kadar bir hani gözlük gerekecek ya da ne kadar bir refraktif kusur olacak bunu hesaplayabiliyoruz artık. Çok düşük hata payıyla.
0: Bir de sağ göz sol göz farkı oluyor değil mi genelde ikisi
1: tabii.
0: Eşit değil.
1: Yani şöyle genelde insanların çoğunda birbirine yakın olur ama fark olabilir.
0: Evet.
1: Körlemesine yapmamak lazım. Mutlaka aynı insanda bile olsa çünkü gözlük kullananlar da bunu bilirler. Mesela bir gözüne 2 numara gözlük kullanır, bir gözüne 1 numara gözlük kullanır. Aynı bunun gibi iki göz arasında da gözün içerisine koyacağımız mercekler farklı numaralarda, farklı dioptrilerde olabilir. Onun için iki gözü de ayrı ayrı dikkatli bir şekilde hesaplamak lazım ameliyattan önce.
0: Lens siparişi veriliyor. O gelen lensi
1: tabii,
0: uygun yöntemlerle.
1: He. Yani hani ameliyatı nasıl yapıyoruz ondan
0: evet.
1: Da bahsedeyim biraz. Ameliyatta genelde hastanın hasta çocuk değilse ya da akıl hastalığı yoksa ya da işte başı da bir titreme yapacak
0: sinir hastalığı yoksa
1: hastaları uyutmuyoruz biz.
0: Çünkü de korkak değilse değil mi? Bazılarında çok panik
1: tabii,
0: atak oluyor.
1: Panik atak yoksa.
0: Beni uyut diyor. Ben bir şey görmek istemiyorum
1: tabii,
0: diyor.
1: Tabii evet. Onlarda da eğer hasta ısrarla uyumak istiyorsa onlarda da genel anestezi tercih edilebilir. Ama hani kısa süreli bir ameliyat olduğu için ve genel anestezinin de kendine ait bir takım riskleri olduğu için bizim tercihimiz hem hasta konforu açısından hem hekim konforu açısından lokal ameliyat. Lokal olarak uyuşturuyoruz. Bunun için çeşitli teknikler var. Ama hani benim genelde tercih ettiğim bu gözün beyaz kısmını saran bir zar var. İnce bir zar var. Biz konjüktiva diyoruz biz ona. Onun altında da tenon diye böyle daha beyaz bir yapı vardır. Bu zarın altına çok küçük minicik bir delik açıyoruz bu zara. Onun

0: arkasından oraya uygun bir iğne yolluyoruz. Hasta bunun öncesinde tabii gözüne uyuşturucu bir damla damlattığımız için hasta bunları da hissetmiyor.
1: Hissetmiyor. Yani hissetmiyor. İğnenin battığını duymuyor.
0: Hissetmiyor tabii. Öncesine evet. Bir damla damlatıyoruz. Bir
1: göz damlası damlatılıyor. Tabii o orayı uyuşturuyor.
0: Konjüktiva'yı uyuşturuyoruz. Daha sonra konjüktiva'da minicik bir açıklık yapıyoruz. O gözün beyaz kısmını saran zarda. İçeriye bir iğne yolluyoruz. Oraya uygun özel bir iğne. Ve oraya bir anestezik madde, yani uyuşturucu bir madde veriyoruz gözün arka kısmına. Sadece bu anestezik maddeyi verirken hasta gözünde bir basınç hissediyor. Duyup duyabileceği acı bu, yani katarak ameliyatında.
1: Acı değil de basınç diyelim.
0: Basınç hissi, evet. Böyle hafif bir yanma hissi. Çok, yani genelde çok şikayet eden hasta olmaz bundan. Hastalar hep sorarlar bize, hani zor mu ameliyat diye. Ben de size kolay derim yani.
1: Yapana zor.
0: Doğru. Evet, yapana zor bizim için. Ama hasta için kolay yani. Sadece o lokal anesteziyi verirken bir basınç hissi hisseder hasta. Sonrasında hiçbir şey hissetmez. Bir gözüne gelen tabii ışık, mikroskopla yaptığımız için ışığı görür. Onun dışında ben hep hastalara şey derim, başka şeyler düşünün. Zaten hasta bir şeyler düşünürken ya da arada ben onlarla konuşurum. İşte iyi misiniz vesaire.
1: Ne ya iş yaparsan, memleket neresi falan derken.
0: Bir şeyler sorarım. İşte geçer. Kaç çocuğun var mesela, yaşlı teyzeler ondan bahsetmekten hoşlanır çocuklarından.
1: Ne iş
0: yaptıklarından. İşte erkek hastalar işlerinden bahsetmekten hoşlanırlar. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken ameliyat biter zaten. 10 dakika, 15 dakika.
1: Sohbetle
0: içinde.
1: Beraber ameliyatı bitiriyoruz. Yani, arada yani konuşarak yapılabilen bir ameliyat. Öyle diye.
0: Evet, öyle.
1: Lokal anestezinin o iyiliği var.
0: Evet ve ben hani genelde böyle hani çok abartmamak şartıyla konuşmayı da tercih ediyorum ameliyat sırasında. O hastayı da rahatlatıyor. Çünkü başka şeye odaklanıyor o anda. Sizin sorduğunuz şeyi düşünüyor. Onu sorarken, ona cevap verirken derken zaten çok uzun bir ameliyat olmadığı için de bir bakıyoruz ameliyat bitmiş. Sonrasında hani hastanın gözünü uyuşturduktan sonra gözün içerisine girmemiz gerekiyor tabii. Yani hastalar hep sorarlar bize, bıçaklı mı? İşte kesiyor musunuz?
1: Dikişli mi?
0: Evet, hep onu sorarlar. Dikişle değil diyebiliriz. Yani artık o eski yöntemlerle yapılmıyor. Ama elbette hani mikro cerrahi tabii bizim bildiğimiz
1: küçük bıçak kullanılıyor.
0: Bu kaba ameliyatlardaki bıçaklar gibi değil. Ama evet. Bu bir mikro cerrahi. Mikro cerrahi bıçaklarıyla gözün içerisine girmemiz gerekiyor ve giriyoruz.
1: Nasıl gireceksin? Tabii ki yani delici bir şey lazım.
0: Aksini söyleyenler oluyorsa da bunlara inanmasınlar. Yani gözün içerisine mikro cerrahi bıçaklarıyla çok nazik, çok keskin bıçaklarla giriyoruz iki noktadan. Ve öncelikle bu tabii katarak ameliyatından önce göz bebeklerini hep büyütüyoruz hastaların ki o gözün içerisindeki merceği biz görebilelim rahatlıkla diye. Hatta bazı hastaların bu göz bebekleri büyümez, o bizim için ameliyatı zorlaştırır. Damlalarla büyümüyorsa onları böyle yine mikro kancalar vardır, onlarla büyütürüz. Yani küçük göz bebeğiyle ameliyat yapmak bizim pek sevdiğimiz bir şey değildir.
1: Çalışma alanını daraltıyor
0: çünkü. Görmek lazım tabii. Çünkü tabii. Mikro cerrahi yapıyoruz. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi o bizim alacağımız merceğin arkasındaki arka kapsülün merkezi 4 mikron. Yani öyle kaba bir iş değil yaptığımız. Onun için güzelce görerek mikroskopla yapmak lazım ameliyatı. Göz bebeğini büyütmüş oluyoruz. Bu kirlenmiş gözün içerisindeki merceği hedefimiz almak. Öncelikle onun önünde bir kapsül var. Ön kapsül deniyor. O da böyle mikron kalınlıklarında, yani 20 mikron, 30 mikron kalınlığında bir şey. Onu önce yuvarlak bir şekilde bir pencere açıyoruz orada. Sonrasında o pencerenin altındaki merceği hareketlendiriyoruz. Ve artık her yerde uygulanan bu fakoemisifikasyon diyoruz. Bir işte ultrasonik bir enerjiyle gözün içerisindeki o merceği emip alıyoruz.
1: Öyle elektrik söyleyeyim. Süpürgesi gibi çekip
0: elektrik
1: alıyor.
0: Elektrik süpürgesi gibi. Önce parçalıyor o alet. Tabii hasta bunların hiçbirini duymuyor bile.
1: Tabii, yani tabii bunlar, ağrısız bir işlem.
0: Hasta o sırada bize çocuklarını anlatıyor. İşte yaptığı işi anlatıyor ya da başka şeyler düşünüyor. Işık görüyor bir sadece. Biz gözün içerisindeki o kirlenmiş, artık hastanın görmesine engel olan merceği bir vakum gibi oradan alıp çıkarıyoruz. Sonrasında işte gözün içerisine viskoelastik maddeler dediğimiz, tabii bunlar teknik şeyler, bir takım şeyler veriyoruz, tekrar bir boşluk oluşturuyoruz ve oraya daha önceden hesapladığımız merceği, yani kırma gücünü hesapladığımız

0: insanın tekrar daha iyi görmesini sağlayabilecek merceği yerleştiriyoruz o daha önce girdiğimiz kesiden ve sonrasında o yaptığımız minicik kesileri ödemlendirerek %90 artık dikiş atmıyoruz bir problem olmadıkça. Sadece çünkü ona göre bir kesi yapıyoruz. Kendi kendine kapanabilecek kesiler yapıyoruz. Bunun için de teknikler gelişti. Yara yerlerine, biz yara yeri diyoruz, o kesileri ödemlendiriyoruz sadece ve hastayı o şekilde bırakıyoruz. Bu tabii dikiş atılmadığı için, ameliyat kısa sürdüğü için hastanın sonrasındaki görme rehabilitasyonu da çok daha iyi oluyor. Yani hasta hemen hemen o gün ya da ertesi günü çok daha iyi görmeye başlıyor. Ve yaklaşık bir hafta içerisinde de tam görmesi oturuyor. Yani o yara yeri düzeliyor çünkü. Çünkü hafif astigmat olabiliyor yara yerine bağlı. Ama ben genelde hastalara diyorum bir haftada görmeniz oturur. Ama ertesi günden başlamak üzere hasta mutlu oluyor zaten. Ve her geçen gün daha da iyi oluyor görmesi. Yani böyle bir ameliyat.
1: Bir de ameliyat sonrası gözü kapatıyoruz değil mi?
0: Yani şöyle.
1: 6-8 saat.
0: Şimdi bunun için doktorların değişik tercihleri var. Hemen açık gönderenler var eve ki ben öyle yapmıyorum. Genelde en azından eve gidene kadar gözünü kapattırıyorum hastanın. Çünkü ola ki gözüne bir şey gelir.
1: Bir toz, toprak
0: kaçar. Gelir, bir şey gelir. Bunlar bizim için çok önemli. Göz çok hassas bir organ. Ameliyat sonrası enfeksiyonlar bizi çok korkutur gözde. Onun için ben eve gidene kadar kapattırıyorum. Açtırmamın sebebi de evde açtırıyorum. Bir an önce damlalara başlamak. Yani antibiyotikli ve biz steroidli damlalar veriyoruz ameliyat sonrasında. Göz rahatlasın ve enfeksiyon olmasın diye. Ben genelde 1-2 saat hastanede istirahat ettiriyorum hastayı. Bir kendine gelsin, bir şeyler yesin, o ameliyat stresini üzerinden atsın diye. Sonra 2 saat sonra hastayı görüyorum. Bir problem olmadığını görünce gözünü eve gidene kadar kapatmak üzere kapatıyorum. Eve gönderiyorum ve damlalara başlıyorum. Sadece şöyle kısıtlama yapıyoruz hastalara. Ameliyattan sonra bir 3 gün gözünüze su değirmeyin diyorum. Yani hani banyo yapmayın. Abdest alıyorsanız mesedin. Hani
1: göz kapanınca su giriyor mu içine banyo yapmasına?
0: Girer.
1: Yani açık olmamak kaydıyla.
0: Yani girer.
1: Gözünü kapatarak banyo yapabilir mi yani?
0: Yok. 3 gün yapmasa daha iyi olur. Evet. Öyle söyleyeyim.
1: Yani, ne olur ne olmaz. En güzel 3 gün banyo
0: yani
1: yapmasın.
0: Çünkü bunun sebebi de şu aslında. Yani,
1: veya şöyle diyeyim. Banyo yapsın da kafayı ıslatmasın.
0: Tabii vücudunu
1: ıslayabilir. Bu sıcaklarda yiyebilir. Banyo
0: tabii,
1: yapmadan
0: tabii.
1: Duramaz.
0: Yani şöyle onu da aslında doğru söylediniz. İyi ki söylediniz. Onları da söylüyorum aslında. Yani vücudunuzu yıkayabilirsiniz.
1: Evet, kafayı ıslatmayın.
0: Saçınızı yıkayabilirsiniz. Arkaya yaslayarak. Sadece gözünüzün içerisine su girmesin. Bunun sebebi de hani şampuandaki kimyasallar ya da işte şebeke suyu temiz olmayabilir. Hani ola ki bir kanalizasyondan bir kaçak olur. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Yara yeri de daha çok hani sızdırabilme ihtimali olduğu için 3 gün diyorum ben hani gözünüze su değirmeyin. Hani çünkü ibadet eden hastalar bunu soruyorlar. Namaz kılabilir miyiz? Elbette ki kılabilirler. Kılabilirler. Oturarak mı kılalım diyorlar. Hayır, normal şekilde kılabilirler. Secdeye gidebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Ama abdest alırken
1: gözü açık
0: mesetsinler. Evet, mesetsinler.
1: Açık, üzerine yıkamayacak.
0: Ellerini ıslatıp gözlerinin üzerine sürebilirler o kısma. Diğer kısmını yıkayabilir yüzünün. Ama mümkün olduğunca su değirmemek lazım. Dikkatli olmak lazım. Çünkü
1: bir de kaşıntı olur, ovalamamak lazım.
0: Kesinlikle. Yani
1: onu genelde yapıyorlar.
0: Tabii,
1: onu da vurgulayalım.
0: Yani, onu da hatta bizim bir hocamız derdi. Türk filmlerinde ağlayanların gözünü silmesi gibi böyle çok nazik yani alttan bastırmadan. Çünkü gözünde sulanma olur hastaların. Yani konjüktivayı kestiğimiz için falan. O gözündeki sulanmaları da silmek ister hasta. Kesinlikle böyle bastırmadan
1: bir mendille suyunu alabilir.
0: Adeta Türk filmlerindeki bu film artistlerinin yaptığı gibi nazikçe gözlerinin altlarını silmeleri lazım.
1: Bastırmadan.
0: Evet. Damlalarını düzgün bir şekilde doktorun tarif ettiği şekilde damlatmaları lazım. Mesela başımıza geldikçe aslında bazı şeyleri öğreniyoruz. Bir hastamız küçük bir torunu gözüne şimdi evde bir ameliyat olunca bu konuşulur. Mesela bir dede, bir babaanne ameliyat olunca evde konu budur. Çocuklar da bunu duyarlar.

0: Ve eve gelince hasta işte gözü sargılı ya da gözü kızarık. Çocuk da buna ilgi gösterir, bu konuşmaya. Ve bazen göze saldırır çocuk yani.
1: O şeyi kaldırmak için değil mi?
0: Dedesinin kucağındayken ya da babaannesinin kucağındayken.
1: Çıkar bunu, sana yakışmıyor der.
0: Hayır, yakışmıyor der ya da işte ne oldu gözüne. Ben hep derim yaşlı hastalara, evde torun varsa dikkatli olun. Evet, bir süre. Çünkü başımıza geldi o yara yeri, yani gözün içerisine girdiğimiz yer daha çok yeni olduğu için en ufak bir travma da açılır, sonra üzücü olur yani. Hani bu genelde çok insanların başına gelen bir şey değil ama olursa dikkat üzücü olduğu için lazım. Hep ben söylerim. Tabii. Yani. Buna dikkat etmeleri lazım. Çok aşırı fiziksel aktivite gerektiren spor yapamaz hasta. Yani yürümesinde, işte namaz kılmasında, bunlarda bir sakınca yok.
1: Ama koşmayacak, top hani, oynamayacak.
0: Yani öyle şeyler, yani bir halı saha maçına gidemez yani, evet. Mesela. Yani erken dönemde. Çünkü bizim hocamızın, Ömer Faruk Yılmaz'ın bir lafı vardır. Kornea asla iyileşmez diye. Yani biz orada bir yara oluşturuyoruz, orası kapanıyor. Ama bu hiçbir zaman orijinalindeki gibi açılmayacak bir yer olmuyor. Yani bir travm, yani aylar sonra, yıllar sonra da güçlü bir travmayla o yer açılabiliyor. Onun için özellikle erken dönemde bu işte ovuşturmalara, travmalara dikkat etmek lazım. Tabii doktorla da istişare ederek bir süre sonra spor yapmaya da normal hayatına dönebilir insan. Ameliyat olduğunu unutabilir. Ama erken dönemde bunlara dikkat etmek lazım. Başka ameliyattan sonra...
1: Gözlük şeyi var ameliyattan sonra.
0: Şöyle, hemen gözlük vermiyoruz ameliyattan sonra. Çünkü bu gözün saydam tabakasına, korneaya dokunduğumuz için, çok hassas bir doku olduğu için o. Bu dokunmalar, gözün içerisine girmeler o korneanın kırıcılığını diyeyim, optik yapısını değiştiriyor. Bu oturana kadar böyle bir iki hafta kadar beklemek lazım gözlük vermek için. Hastalar da soruyorlar, ben gözlük kullanacak mıyım ameliyattan sonra? Buna kabaca evet kullanacaksınız diyebiliriz. Şöyle ki bizim koyduğumuz, nasıl hastalar demeyeyim de insanlar 45-50 yaşından sonra yakın gözlüğü kullanıyorlar. O merceğin, gözümüzün içindeki merceğin yakın görme kabiliyeti yok. Bizim koyduğumuz, genelde koyduğumuz merceklerinde yakına uyum kabiliyeti diye bir şey söz konusu değil. Zaten göz o özelliğini de kaybediyor, akomodasyon özelliğini belli bir yaştan sonra. Yakın için kesin kullanacaklar diyebiliriz. Eğer gözün içerisine özel yakını görmeyi sağlayacak özellikle mercekler koyulmadıysa, multifokal yani dediğimiz
1: son teknolojiye çıkan yani, evet, pahalı lensler koyulmadıysa, evet,
0: hasta onu talep eder kendisi, evet. Onların tabii fiyatları gözlük oldukça pahalı. Herkesin gücü yetmiyor ona tabii, ekonomik
1: bence
0: gücü.
1: Şart değil, ne olacak,
0: çok şart
1: gözlük,
0: da değil.
1: Gözlük alsın daha
0: hani,
1: ekonomik
0: yani çok talep de etmiyor hastalar çünkü o yaşa kadar zaten yakın gözlüğü kullandığı için
1: alışkın,
0: yani sonrasında da o onun için çok bir problem olmuyor. Sadece şunu da bazen anlaşamıyoruz hastalarla. Uzak gözlüğü gerekebiliyor bazen. Biz biraz hastaları miyop bırakırız katarak ameliyatı sonrasında. Yani en azından azıcık da olsa yakını görebilsin. Hani yemeğini yerken yemeğini görebilsin diye. Yani 0.75, hatta bazen kitaplarda 1 dereceye kadar miyop bırakın derler. Yani ona göre ayarlarız ki birazcık yakını da görsün. Uzağı da, çünkü yani -0.75 miyop bırakırsanız bir gözü ya da -1, %50, %60 iki gözü açıkken uzağa görebilir. Bu da yaşlı hastalara yeter yani.
1: Yeter,
0: yakını da görür bir miktar. En azından saatini görür. Yemeğini yerken görür. Bu çok önemlidir insanlar
1: kendi
0: için.
1: Kendi işini kendi halleder.
0: Yemeğini görmek ister çünkü insan yerken. Onun için biraz miyop bırakırız. En istemediğimiz şey hipermetropidir katarak ameliyatı sonrasında. Hatta belli bir derece hipermetropi gözün içerisine koyduğumuz merceği değiştirmeyi gerektirir. Yani lens exchange endikasyonu deriz biz buna. Çünkü eğer hasta hipermetrop kalırsa ameliyat sonrasında mutsuz olur. Yakını da göremez, uzağı da göremez gözlüksüz. Çünkü hasta gözlüksüz en azından ya yakını ya uzağı görmek ister ameliyattan sonra. Eğer hipermetrop kalırsa bu amacımıza ulaşamamış oluruz ve belli bir derecenin yani belli bir dereceye kadar bu kabul edilebilir. Ama belli bir derecenin üzerinde gözün içerisine koyduğumuz merceği değiştirmeye kadar gider bu. Yani hasta memnuniyetsizliği olur. Ama bir miktar miyop bırakırsak hastayı ameliyattan sonra hasta çok mutlu olur. Çünkü der ki ben daha
1: kendi
0: önce
1: işini kendi görmüş
0: daha önce gözlüksüz yakın gözlüğü takmadan yemeğimi yiyemiyordum. Şimdi yiyebiliyorum.

0: biliyorum.
1: Diyebiliyorum da evet.
0: Televizyonu görebiliyorum. Daha sonra o hastalara mesela bazıları araba kullanır. İşte tabelaları görmek ister ya da
1: Evet.
0: karşıdan gelenleri tanımak ister. Onlara düşük numaralı bir gözlük veririz. Mesela 0.75 bir numara uzak için. Onları
1: Bunu
0: takarlar.
1: hastayla karşılıklı konuşarak karar veriyorsunuz değil mi? Siz nasıl istiyorsanız ona göre
0: Tabii.
1: mercek numarası takalım diyorsunuz.
0: Genelde ama hani genelde insanları memnun eden strateji budur. Yani hafif miyop bırakmak.
1: Evet.
0: Bu da onun için kitaplara bu şekilde yazılmıştır, böyle yapın diye. Çünkü bundan mutlu olur hastalar. Ama hastalara söylemek lazım. Sonrasında ufak numaralı bir gözlük kullanmanız gerekebilir uzak için. Çünkü bazen tam kestiremeyebiliyoruz, farklı numaralar çıkıyor. Yakın için bir gözlük kullanmanız gerekebilir, gerekecek diye hastalara bunu
1: Baştan
0: ameliyattan
1: söylemek
0: önce
1: lazım.
0: anlatmak lazım.
1: Tabii.
0: Ki sonrasında hasta sükutu hayale uğramasın
1: Uğramaz.
0: diye.
1: Peki teşekkür ederiz. Bize ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta, bir başka konukla, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 20

0: 264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, bir tarih programında daha beraberiz. Beraberce bu haftada tarihin sararmış yaprakları arasında gezip dolaşacağız. Bize rehberlik yapacak olan Orhan Gazi, ki geçen hafta biz Orhan Bey ile beraber İzmit'i fethetmiştik. Bu haftada Orhan Bey ile beraber Karası Beyliği'ni Osmanlı'ya bağlayacağız. Ve Orhan Bey'in önderliğinde Osmanlı'nın yavaş yavaş devlet olma yolunda nasıl ilerlediğini beraber takip edeceğiz. Sevgili dinleyenler, Bizans Karası Beyliği ile işbirliği yaparak Osmanlı'yı sıkıştırmayı hedeflemişti. Böyle bir amacı vardı. Bundan haberdar olan Orhan Bey, Karası Beyliği'ne son vermeyi kafasına takmıştı bir kez. Bu sıralarda küçük oğlu Halil'in Bizanslı korsanlar tarafından kaçırılarak İzmit Hisarı'nın geri iadesi için şantaj aracı olarak kullanılması hareketi Orhan Gazi'nin stratejisinde hiçbir değişiklik yapmadı. Onun inancına göre nizam-ı alem için evladı feda etmek vacip hükmündeydi. Şühedanın kanıyla vatan olan bir karış toprak için tüm evlatlarını feda edebilirdi Orhan Bey. Babası merhum Osman Gazi'nin vasiyeti gereği Bizans'ı sıkıştırmaya devam edecekti. Oğlum Konstantinye'yi fethet ya da fethe hazırla buyurmuştu zira. Bu gaye ile 1340 yılına kadar Bizans topraklarında feth hareketlerine girişerek sınırlarını genişletmişti. Fethedilen topraklara doğudan gelen Müslüman ahali yerleştiriliyordu. Bununla beraber Bizans topraklarında genişlemekte olan bir Osmanlı için bu kâfi değildi. Bu sebepten Karası Beyliği topraklarının fethi gerekiyordu. Bu Bizans'a karşı zafer kazanmaktan daha önemliydi. Zira bu sayede Osmanlılar Çanakkale'ye kadar gelerek Boğaz'ın güney kıyılarını ellerinde bulundurabileceklerdi. Bu da ilk fırsatta Avrupa'ya geçme imkanı demekti. Bu şekilde Orhan Gazi Bizans'taki taht kavgalarından istifade ederek Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek işgal harekatına devam edecekti. Fakat batıya doğru açılıp genişleyebilmek için sadece İstanbul Boğazı'na yaklaşmak kâfi değildi. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'na da yaklaşmak gerekiyordu. Sadece bir tarafta tutulan Marmara ile stratejik güç haline gelmek imkansızdı. Bu küçük iç deniz iki taraftan da kıskaç altına alınmalıydı ki neticeye ulaşılsın. Bu esnada batıda Karasi oğulları vardı. Bu Türk beyliği Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasını elinde bulundurmanın stratejik önemini kavrayabilecek dehaya sahip değildi. Bu arada Bizans da tamamen Güney Marmara'dan kopmuş değildi. Osmanlılar ile Karasi oğulları arasında Bizans'a ait bazı topraklar vardı. Osmanlılar 1342 tarihinde Ulubat, Mihaliç ve Kırmaslı gibi hisarları Bizans'tan fethederek merkezi Balıkesir'de bulunan Karasi oğullarıyla sınırdaş olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Türk beylikleri ile ilgili babası Osman Gazi'nin siyasetini takip eden Orhan Gazi, onlarla ihtilaf oluşturmamaya ve Müslüman Türk kanı dökülmemesine özen göstermişti. Ama bağımsız beylikler Osmanlı'nın takip ettiği nizam-ı alem davasının şuurunda olmayıp gününü gün etme peşindeydiler. Karası Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Demirhan Bey

geçti. Fakat kardeşi Dursun Bey buna muhalefet ederek biraderi tarafından öldürülmek endişesiyle Osmanlı Devleti'ne iltica etti. Karası ileri gelenleri Ümera Hacı İlbey vasıtasıyla Orhan Bey'in sarayında bulunan Dursun Bey'i hükümdar olmak için teşvik ettiler. O da Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'ye Balıkesir, Aydıncık ve Bergama'yı verme teklifinde bulundu. Kendisi de Truva mıntakasındaki Kızılca Tuzla ile Bayramiç gibi beldelerde hükümdarlığını sürdürecekti. Bu tekliflerle Orhan Bey'i Karasi üzerine sefer düzenlemeye teşvik ederek yapılan sefere kendisi de Orhan Bey'in yanında iştirak etti. Demirhan Bey, Orhan Bey'in kendi üzerine yürüdüğünü haber alınca Bergama'ya sığındı. Bu arada Balıkesir Ümerası başta Hacı İlbey'i, Ece Halil ve Gazi Fazıl Beyler Orhan Gazi'yi karşıladılar. Bu sırada Orhan Gazi, Demirhan Bey ile Dursun Bey'i barıştırmak için Hacı İlbey ile Dursun Bey'i Bergama Kalesi'ne gönderdi. Bergama Kalesi önüne geldiklerinde Demirhan Bey'e haber göndererek görüşmek istediler. Bu sırada kale burçlarına atılan bir okla Dursun Bey öldürüldü. Orhan Gazi buna çok üzüldü. Derhal ordusuyla Bergama'ya gelerek şehri kuşattı. Halkın ısrarına dayanamayan Demirhan Bey, Müslüman kanı dökülmeden kaleden çıkarak Orhan Bey'e teslim oldu. Orhan Gazi, Demirhan Bey'i de alarak yanında Bursa'ya götürdü. Böylece Karası Beyliği hudutları dahilinde bulunan Balıkesir, Manyaz, Kapıdağı ve Edincik gibi şehirler Osmanlı topraklarına katılmış olmakla sahil bölgelerinden Rumeli'ye geçiş kolaylığı da bu şekilde sağlanmış oldu. Karası Beyliği'nin fethedilmesinin en büyük faydalarından biri de Hacı İlbey'i, Ece Halil, Gazi Fazıl Bey gibi askeri ve idari bakımdan deha olan zatların da Osmanlı Padişahı'nın hizmetine girerek cihada iştirak etmeleridir. Kıymetli dinleyenler, bu konuya biraz ara verip Bizans Devleti'nin hukuk sistemi hakkında biraz sizleri bilgilendirmekte fayda görüyorum. İnsanlar arasındaki sosyal ilişkileri ve cemiyet hayatını düzenleyen kaide ve kurallar topluluğu olarak tarif edilen hukuk, Bizans'ta çökme noktasındaydı. Beşeri bir hukuk sistemi uygulanan bu devlette, hukuk düzenleyicileri toplumun güçlü kesimleri olup, her kural güçlüden yana işlemekteydi. Beşeri hukukun kaynaklarını topluma hakim olan bir kuvvet sahibinin veya belirli bir zümrenin hazırladığı bir anayasa ve hukuk sistemi, Bizans halkını mutlu edemediği gibi güçlüyü daha güçlü, zayıfı daha zayıf hale getirmiş, adalet mekanizmasının felç olmasına sebep olmuştu. Bizans devleti vatandaşları Osmanlı devletindeki adaletin seyrine gıptayla bakarak Osmanlı idaresinin gelmesi için dua etmekteydiler. Bizans devleti adeta bir suçlular cenneti haline gelmişti. Hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, adam öldürme, ırza tecavüz, başta olmak üzere bu çağda akla gelebilen her türlü suç işleniyor ama zaten bu suçları işleyen zümrenin kendi yaptığı kanuna tarafından suçlular cezalandırılamıyordu. Bu durumda halkın büyük çoğunluğu hayatından bıkmış bir vaziyetteydi. Halk arasında adaleti sağlamakta acize düşen Bizans devleti, bu mağdur vatandaşlarını Osmanlı ile harbe sürdüğünde kolayca harbi terk ederek mal, can ve ırz emniyetinin garanti edildiği Osmanlı ordusuna teslim bile oluyorlardı. Kıymetli dinleyenler, Bizans devletinin beşeri hukuk sisteminin bu denli bozuk olması sebebiyle Hristiyan halk dinini değiştirerek adaletine hayran oldukları İslam dinine kitleler halinde dahil olmuşlardır. Tabii Bizans hukuk sisteminden bahsedince Osmanlı hukuk sisteminden bahsetmeden olmaz. Bir de Osmanlı'daki hukuk sistemini inceleyelim. Efendim, Orhan Gazi Karasi Beyliğini Osmanlı topraklarına ilhak ettikten sonra bir müddet fütuhat hareketine ara vererek devlet nizam ve sistemini yeni baştan ele almaya karar verdi. Çünkü Osmanlı Devleti Bizans Devleti ile komşuydu artık. Bizans'ta ahlak ve yaşayış kokuşmuş vaziyetteydi. Her türlü günah ve

suç aleni olarak işleniyor, kanunlar hep güçlünün yanında yer alıyordu. Orhan Gazi bu kötü halin ve yaşantının kendi insanına da bulaşmasından endişe ediyordu. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararırdı. Bunu önlemenin tek yolu ilahi hukuka dayanmalıydı. İlahi hukuka ait kuralların esasını da Kur'an-ı Kerim teşkil ediyordu. Hukuk sistemini tam olarak oluşturmak maksadıyla İznik Medresesi müderrisi Davud-u Kayseri, Mevlana Sinan, Celaleddin Kürdi ve Veziri Çandarlı Karahalil Hayrettin Paşa'nın hazır bulunduğu bir toplantı ve meşruiyet meclisi tertip etti. Toplantının başında ulema hitaben şöyle dedi Orhan Gazi. Osmanlı Devleti'nin ümera ve uleması kıymetli kardeşlerim. Başta siz kıymetli ulemanın gayretleri ve yol göstermesiyle devletimizin hudutları her geçen gün genişliyor. Tebaamızın hukuki ihtiyaçları da artıyor. Milletimizin ebedi saadete kavuşması için nasıl bir hukuk sistemi kurmamızı tavsiye edersiniz? Diyerek sözü onlara bıraktı. Kıymetli dinleyenler, ulema kendi aralarında bu hususta konuşmaya ehil olarak vezir Çandarlı Karahalil'i görüp padişaha cevap verme hususunu ona bıraktılar. Çandarlı Karahalil, nizam-ı alemin tahakkuk etmesi için adalet sisteminin eksiksiz işlemesi gerektiğine değinip, geciken adalet, adalet değildir, zulümdür diyerek konuşmasına başladı. Dini hukuk, insanın hem Allah-u Teala'ya karşı hem de beraber yaşadığı diğer insanlara karşı yerine getirmeye mükellef olduğu vazifeleri bildirmekte, bu hususta emir ve yasaklar koymaktadır. Bu sebeple din de cemiyet hayatını düzenleyen kaideler ihtiva etmektedir. Dini hukuklar arasında aslını muhafaza ederek gelen yalnız İslam hukukudur. Diğer dinler tahrif edildiği, bozulduğu için aslı üzere gelmemişlerdir. İslami ilimlerden fıkıh ilminin konusu olan İslam hukukunun en önemli devrini Peygamber Efendimizin yaşadığı asr-ı saadet teşkil eder diyen Çandarlı Halil, sohbetinde, nasihatinde şöyle devam etti. İslam hukukunun ilk ve ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Mekke-i Mükerreme'de gelen ayet-i kerimelerinde fıkıh hükümler az olup daha çok iman ve ahlak ile ilgiliydi. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret edince teşekkül edecek olan İslam devletinin temelleri atılmaya başladı. Bu sırada gelen ayet-i kerimeler daha çok Kur'an-ı Kerim'de ibadet, muamelat yani ticaret ve borçlar hukuku gibi, münakahat yani medeni hukuk ve ukubat yani ceza hukuku mevzularını ihtiva eden fıkıh ile ilgili toplam 500 ayet-i kerime tespit edilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmeyip kapalı bırakılan yerleri söz, fiil ve takdirleriyle eshabına açıklamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in en sağlam tefsiri olan Sünnet-i Seniyye, İslam hukukunun ikinci kaynağıdır. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil bu nasihatlarına devam etti. Peygamber Efendimiz'e bir mesele sorulduğunda kendisine vahiy ile bildirildiği gibi bazen onun içtihatına da bırakıldığı olurdu. Ancak içtihatı vahyin kontrolü altındaydı. Eshab-ı kiramın hepsi müştehit oldukları için Peygamber Efendimiz onlara içtihat etmeleri hususunda müsaade etmişlerdi. Nitekim bir meselenin hükmünü açıkça Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bulamazsa içtihat edeceğini söylemiş, Resulullah Efendimiz bu cevabı beğenmemişti. Asr-ı saadette Eshab-ı kiramın içtihatları Peygamber Efendimizin murakabesi altındaydı. Peygamber Efendimiz temiz makamı durumundaydı. Peygamber Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Eshab-ı kiram Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bulunmayan meselelerde kıyas, istihsan, örf ve adet gibi daha sonraları ferî deliller de adı verilen usullerle içtihat ettiler. Bu sebeple içtihat farklılıkları ortaya çıktı. İttifak ettikleri hususlar da olurdu ki buna icma denirdi. İcma, kuvvetlilikleri bakımından İslam hukukunun ana kaynakları sırasında 3. sırada gelmekteydi. Böylece daha sahabe

İkram zamanında İslam hukukunun asli ve ferî kaynakları yavaş yavaş teşekkül etmiş oluyordu. Kıymetli dinleyenler, Emeviler zamanında sahabe-i kiramdan hayatta bulunanlar olduğu gibi onların sohbetinde yetişmiş pek çok müçtehit bulunuyordu. Bu sebeple hüküm verme mevkiinde bulunanlar müçtehit olduklarından bizzat aslı ve ferî kaynaklara müracaat ederek hüküm verdi.

Zamanında fıkıh ilmi daha da gelişti. Eshab-ı kiramın ve tabi'in çeşitli meseleler hakkındaki iştihatları da elde mevcuttu. Ayrıca bu devirde İslam ülkesinin sınırları çok genişlediğinden çeşitli milletlerin örf ve adetleriyle karşı karşıya gelindi. Bunların durumu müçtehit alimlere soruldu. Bunun üzerine şer'an ve aklen uygun olanlar alındı. Böyle olmayanlar reddolundu. Bu sürede fıkıh alimleri fıkhın kaynaklarından olan örfe göre pek çok hüküm verdiler. Bu devirde fıkıh ilmi şöyle gelişti. Meydana gelen hadiselerden başka henüz vaki olmamış farazi meselelere de cevaplar bulundu. Bununla beraber alimler arasındaki iştihat farklılıkları da yine devam etti. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil Paşa'ya bu bilgileri verdikten sonra devamla dedi ki, bu bilgiler ışığı altında deriz ki, sultanım bizden önceki Müslümanlar her şeyi hazır hale getirerek ta Peygamber Efendimiz zamanından beri uygulanan hukuk sistemini bizlere kadar ulaştırdılar. Size kalan bu hükümlerin uygulanmasıdır. Bu hukuk sistemini uygulayan İslam devletleri malumunuzdur ki dünyaya hakim oldular. Siz dahi uygularsanız dünyaya hakim olacaksınız. Hukuk sistemiyle ilgili görüş ve düşüncelerin dile getirilmesi günlerce sürdü. Her mezhepten alim ve bilginin düşüncesi alındı ve sonunda ulemanın ortak kararıyla Hanefi mezhebi hükümlerine göre hukuk sisteminin tanzim edilmesi benimsendi kıymetli dinleyenler. Çandarlı Kara Halil, Hayrettin Paşa'nın hukukla ilgili tatminkar konuşmasından sonra İznik Medresesi müderrisi Davud-ı Kayseri söz alarak hukukun başarıyla uygulanabilmesi için iskan siyaseti üzerinde durdu. Ve şunları söyledi meclise. Konar göçer aşiretleri toprağa bağlayarak iskan etmek gerektir sultanım. Mevsimlerin seyrine uyarak yer değiştiren, yazın yaylaya, kışın ovaya inen yarı göçebe grupların bir müddet için yerleşmeleri, insanların oturdukları münferit mesken, çiftlik, köy, kasaba ve şehir, geçici ve devamlı toplu veya dağınık, küçük veya büyük yerleşme sahalarında iskan edilmelerinin takip edilmesi lazım ki bunlara hukuki muamele yapılsın. İskan meselesi devletlerin ekonomik ve idari meseleleri ile yakından olduğu gibi cemiyet hayatıyla da ilgilidir. Devletlerin kuruluşu ve parçalanması, çeşitli ekonomik ve siyasi hadiseler çok defa büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesine neden olmuştur. Çeşitli milletlere mensup topluluklardan teşekkül etmiş olan Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir hadise neticesinde kurulduğu malumu halinizdir. Anadolu'nun Müslümanlaşması için doğudan gelen ve Horasan erenleri denen tasavvuf büyükleri, İslamiyet'in bildirdiği iman, ibadet ve ahlak esaslarını gittikleri yerlerdeki insanlar anlattılar. Göçebe halinde yaşayan kitleler, Alp ve Alperen dediğimiz bu dervişlere samimiyetle bağlandılar. Bu gazi dervişler, emirleri altına giren kitlelere yegane gaye olarak cihat ve ilahi kelimetullah umdelerini benimsetip, bu umdelerin tahakkuku için gerekli idari teşkilatlanma sağladılar. Evvela Bizans topraklarını fethederek buraları iskan toprağı ve sulh diyarı haline getirmeyi gayret edindiler. Bu çalışmalar kısa zamanda netice verdi. Bu gazi dervişler bir şehri veya memleketi fethedince bir kısmı oraya yerleşti. Kalan kısmı ise daha ileri giderek İslam dininin yayılması, insanların Müslüman olmak suretiyle ebedi saadete kavuşmalarını sağlamak ve Allah-u Teala'nın isminin her yere duyurulması için gayret sarf ettiler. Sulh yoluyla fethedilen yerlerin ahalisi İslam hukuku gereğince hiçbir şekilde rahatsız edilmezdi. Onlar cizye vermeleri karşılığında hür ve dinlerinde serbest bırakılırlardı. Harp yoluyla fethedilen yerlerde ise yine İslam hukukuna göre muamele edilip ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara ve din adamlarına dokunulmadı. Kendilerine karşı silah çeken ve kılıç kullanan esir edilerek İslam hukukuna göre cezalandırıldılar veya şahıs başına cizye ve topraklarından haraç alıp serbest bırakıldılar. Yalnız fethedilen şehirler

en büyük kilisesi cami yapılıp ezan okundu. Hristiyanlara da yeni mabet yapma izni verildi. Bu şehirlere yerleşen Horasan erenleri, camiler ve bu camilerin etrafına medreseler ve mektepler, şehrin fethinin temin eden gazi dervişler için tekke ve zaviyelerle hastane, kervansaray, imaret, çeşme, yol ve köprüler yapıldı. Kıymetli dinleyenler, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu söylüyor. Yine tarih sohbetlerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Hazreti Ali'ye kerramallahu vecha göre amaçlar ve vesileleri. Dua ile belalar defedilir. Bela ve musibetler dua ile defedilir. Dua müminin silahıdır. En büyük enerji kaynağıdır. Korkuyu ve endişeyi giderip insana huzur verir. Bir sahibinin olduğunun, ihtiyacını arz edebileceği, sıkıntısını paylaşacağı bir sırdaşının bulunduğunun ifadesidir. Gerek çaba ve gayretlerimiz denilen fiili olanı, gerekse sözlü olanıyla dua, belaları defetmeye vesiledir. Allah, bazı sonuçları bir takım sebeplere bağlamıştır. Dua da bu sebeplerden manevi olanıdır. Duanın olumlu etkisi herkesçe kabul edilir. Dostoyevski, yürekten ettiğim her duada yeni bir duygu parıltısı vardır. Bu duygu parıltısındaysa o zamana kadar tanımadığım, seni yeniden güçlendirecek bir düşünce saklanır. Duanın kişiyi eğittiğini göreceksin o zaman, der. Emerson Fosdick'te dua iki şekilde tecelli eder. Ya bizi korkutan şeyi ortadan kaldırır, ya da onu yenmemiz için bize güç ve cesaret verir, der. İtimatsızlığın devam etmesiyle şirk oluşur. Şirk, devam eden şüpheler neticesinde ortaya çıkar. Şek, Allah'a kesin iman ve sarsılmaz itimat anlamına gelen yakînin zıddıdır. Allah hakkında şüphe, itimatsızlık ve güvensizlik demektir. Allah'a itimadı olmayan, O'nun vaadine güvenmeyen kimse, O'nun kudretinin birer perdesi olan sebeplere haddinden fazla önem verir. O sebepleri yaratan ve neticeleri onlara bağlayan, müsebbibül esbabı fazla düşünmez. Hatta zamanla bütünüyle unutur. Dolayısıyla sebepler, Allah'ın önünde kesif ve karanlık birer perdeye dönüşür. Vesilelikten tesir kaynağı olma konumuna yükselir. Fayda umduğu veya korku duyduğu sayısız sebepler arasında kişinin ruhu parçalanır. Zihnen dağılır. Zaten tarihteki bütün putperestlikler bu şekilde başlamış ve zamanla koyu bir materyalizm ve ateizmle son bulmuştur.

Güzel ahlakla hayat güzelleşir. Hayat güzel ahlakla güzelleşir. Hayatın tadı tuzu güzel ahlaktır. Güzel ahlakın olmadığı bir toplumda karşılıklı güven olmaz, herkes birbirini yılan gibi zehirlemekten zevk alır. Bencillik, kendini beğenmişlik, kin, haset, yalancılık, korkaklık ve benzeri gibi kötü huyların egemen olduğu bir toplumda yaşamak ne büyük bir talihsizliktir. Ne zaman ve kimin tarafından ısırılacağımızı bilmediğimiz böylesine bir yılan yuvasında ağız tadıyla yaşamak mümkün mü? Melekler meclisini andıran bir toplumda yaşamak bizim de arzumuzsa, kendimizden başlayarak güzel ahlakı toplu,

toplumda egemen kılmaya çalışmalıyız. Güzel ilişkilerle ancak sevgi devam eder. Sevgi, güzel ilişkiler vesilesiyle devam eder. Sevginin kalıcılığı güzel ilişkilere bağlıdır. Gerek aile hayatında, gerekse dost ve akrabalar arasında, bir anlık yürekleri aydınlatan sevgi ışığının uzun süre korunabilmesi, ancak iyi ilişkiler, maddi ve manevi yardımlar, hediyeleşmeler, karşılıklı hoşgörü ve saygı mahfazasına alınmasıyla mümkündür. Aksi halde ne kadar parlak ve göz alıcı olursa olsun, kısa sürede sönmeye mahkumdur. Sevgi bizi nazlanmaya ve laubaliliğe sevk etmemeli, karşılıklı haklarımızı çiğnemeye vardırmamalı. Bilakis daha fazla hak, hukuk gözetmeye götürmelidir. Yoksa sevgiler kısa ömürlü olur. Çok tevazuyla ancak şeref kemale erer. Şeref, çokça tevazu göstermek suretiyle kemale erer. Daha önce de açıkladığımız gibi şeref, onur ve manevi yükseklik ancak alçak gönüllülükle olgunlaşır, kemalini bulur ve taçlanır. İnsana şeref ve onur kazandıran üstün niteliklerin başında tevazu geldiğine göre, o olmadan şeref, onur ve yücelik noksandır. Hak'tan sapmakla yoldan çıkılır. Hak'tan dönüldüğünde dalalet, sapıklık ortaya çıkar. İnsan hakperest olmalı, sürekli gerçeği araştırmalı ve doğruların yanında yer almalıdır. Bu ana ölçüyü kaçırdığı anda doğru yoldan sapmaya başlamış demektir. Aynı çizgiye dönünceye kadar da dalalet çöllerinde şaşkın biçimde dolaşmaya devam eder. Kısacası insan, hakkın hatırını sürekli yüce tutmalı ve onu hiçbir hatıra feda etmemelidir. Hazreti Ali başka bir sözünde de, haksızın önünde eğilmeyin. Yoksa hakkınızla birlikte onurunuzu da yitirirsiniz uyarısında bulunur. Mehmet Akif de, Halik'in na mütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Beyitleriyle aynı gerçeği dile getirir.

Adaletle halk düzelir. Halk tebaa adaletle düzelir. Adalet, mülkün, hakimiyetin temelidir. Halk, yani yönetilenler,

onun sebeplerine sarılmalıdır. Hayal ve ümit etmek güzelse de fiili teşebbüse ön ayak olmalıdır. Sade ve kuru kuruya bir ümitle hayırlı hiçbir yere varılamaz. Çalışmakla mükafat kazanılır, tembellikle değil. Sabrın sevabı zafer, sebatın mükafatı galibiyettir. Tembellikle hiçbir güzel sonuca erişilemez. Tembellik hayal

iyilikler iyilikle kazanılır. Gönüller üzerinde taht kurmanın tek yolu iyilik etmektir. En büyük ihsansa bazen gölge etmemektir. Gelişme yolunda insanların önünden çekilmek, yolunu açmak, fırsat vermektir. Ölümünden sonra da adının hayırla anılmasını isteyen, elini açık, sofrasını geniş tutmalıdır. İlimle ancak hayat olur. Hem dünyada hem de ahirette mutlu bir hayat ancak ilim sayesinde olur. Cahiller arasında alim... İmanla kurtuluş olur namaz. Acımasız, hafif meşrep, kaba ve haşin kimsenin yiğitlik ve insanlığından söz edilebilir mi? Şu mısralar, mürüvvetten ne anlamamız gerektiğine güzelce ışık tutar.

Göz nuru Muhammed'le nübüvvet bitti. Ardınca Ali göçtü, fütüvvet bitti. Bulmuştu Kerem'de bir zaman Hatem'ini. Hatem çekilip gitti,

Miladi 16. yüzyıldayız. Batı Akdeniz buhran içinde. Endülüs'te İslam hakimiyetinin gerilemesinden itibaren İspanyollar gerek İspanya'daki gerekse Kuzey Afrika'daki Müslümanları amansız bir şekilde taciz ediyor. Korsanlığa başlayan Rodos şövalyeleri Akdeniz'de dehşet saçıyorlar. İşte tam bu sırada Rodos'un şımarık korsanlarına Akdeniz'i dar edecek iki Türk mağrip sularına yelken basar. Oruç ve Hızır Reis Tunus'un güneydoğusundaki Cerba Adası'nda birleşir ve daha sonra Tunus'ta Halkul Vaat Burcu'na

0: Baba. Baba. Yardım et bana.
1: Oğlum. Çeren sapsarı. Yüzün kirlenmiş.
0: Baba. Yaralıyım.
1: Oğlum. Uyu oğlum.
0: Ağan zor durumda de. İspanyol keferisi muhasara etti. Azıkları tükendi. Hemen yetiş de.
2: Kazaya gitti. Şimdi ne halledir bilemem. Ah Mehmet Reis, ah. Hurda tekne gibi kaldık karada. Bir haber yok mu Telemsan'dan?
3: Hep eski haberler Reis. Ama tez vakitte zafer müjdeleri gelecek inşallah.
2: İnşallah Mehmet, inşallah. Yaman çalışıyor şu ustabaşı. Titiz iş görür ve selam.
3: Öyle Reis. Hele geçenlerde bitirdi.

0: Elbet reis, korsan işi değil, sultan işidir ki İspanya'sı, Venedik'i, Ceneviz'i, Fransız'ı, bütün Akdeniz Barbaros'un namını duyunca içleri titrer keferenin. Deryaya değil ceviz kabuğu kadar bir tekne donanmalara bile açılamaz. Şu deli dalgalı Bahri Sefit bizim gölümüz oldu.
1: Bunda ne mertebe muvaffak oldum bilemem ama şöyle diyeyim sana. Büyükler, bir kişinin ki yardımcısı Allah ola, zira denilmiştir ki hak ol ki hüda mertebeni eyleye âli. Yani sen toprak gibi mütevazi ol ki Cenab-ı Hak senin mertebeni yüceltsin.
0: Sadece bu mu?
1: Beli, sadece bu. Teknen hem yelken...
2: 40.000'den fazlaydılar reis. Kaleyi muhasara edip dövmeye başladı İspanyol keferesi. Tam 3 ay küte küt cenk eyledik. 4 tarafını da muhasara ettiklerinden erzak da gelmedi. Azıklarımız tükendi.
1: Peki Cezayir'e bana neden bir haber salmadınız?
2: Gönderdik reisim, hem de kaç defa. Ulaşmamış size. Biz de sizi çemberi yarıp da gelemez sanırdık.
1: Ah, ben ne ettim? Yürüseydim keşke. Bir haberim olsaydı Ulgar ile tiz karın...
2: Onları bırakmamak için tekrar öbür tarafa geçti. Ey oğullar, sizlerle cenneti alada buluşalım dedi. Sonra tüfengini gözüne alıp...
3: Deniz Türklere kapandı. Ve biz bunu Alvarez Garcia'ya borçluyuz. Çalgılar çalsın, kadehler dolsun, onun şerefine içelim.
4: Acele etmeyin Haşmet Bey.
3: Sen de kimsin? Ne cüretle böyle konuşabiliyorsun?
2: Affınıza.

0: Şahidil Kahhar.
1: Hızır Reis, seni bekliyoruz. Bizi buraya çağırmanın bir sebebi olmalı.
0: Evet yoldaşlarım, sizlerle konuşacaklarım var.
2: Buyurun Reis.
0: Biliyorsunuz, Kelemsan'da ağamız Oruç Reis'le beraber 1000'den artık şehit verdik. Kaleyi Beni Reşit'te İshak Reis'le İskender'i kaybettik. Lakin Berberiler küffarla bir oldu. Bizi arkamızdan vurmak isterler. Cezayir'de sayıca çok azaldık. Gemilerimizde Levent'ten çok forsa var. Düşman hazırlık üzredir. Askerlerini Cezayir'e sokmak ister.
1: Gelsinler reis. Biz gidemedik, bari onlar gelsin. Gelsin de dövüş olsun.
0: Onları burada karşılayıp cenk etmek neye yarar? Ben şunu derim. Padişah Efendimiz Sultan Selim Han Hazretleri Ridaniye'den İstanbul'a dönecekmiş. Biz de gemilerimizi toplayıp onun yanına gidelim. Sizlerin fikrinizi de almak isterim. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bunları sen mi söylersin koca Hızır Reis? İlla bir yere gideceksek İspanyol'un üstüne gidelim. Adalarını yakıp yandıralım. Hem şimdi baba Oruç öldü diye bütün küffar gemileri değer... Az evvel demişti ki bize bir hal olursa Hızır intikamımızı alsın. Forsumuzu küffar yakasında dolaştırsın.
3: Aydın doğru söyler reisim. Biz buradan gidersek kafirler ümmeti Muhammed'in üzerine kasırga gibi çöker.
0: Ey benim aslanlarım, ey. Bilseniz ki aynı şeyleri düşünürüz. Sizler de aynı fikirde misiniz karındaşlar?
2: Buradan gidemeyiz.
0: Madem öyle istersiniz, öyle olsun. Yalnız aramızdan bir reis seçelim. Ben Salih olsun derim. Ağamın yanında senelerce kalmış dilaver bir yiğittir. Onu baş yapalım. Cezayir'e sultan olsun.
3: Yaşasın Hızır Reis!
4: Yaşasın Cezayir Sultanı Hızır Reis!
3: Ver elini öpelim reis.
0: Karındaşlar. Allah cümlenizden hoşnut olsun.
5: Reis din hayırlı olsun.
6: Mübarek olsun.
7: Allah seni başımızdan eksik etmesin.
0: İmdi karındaşlar. Kefere istediği kadar şenlik eylesin. Ağamın mübarek başının dolaştırıldığı yerlerde İslam'ın sancaklarını dolaştıracağız. Oruç reisi şehit ettik deyi kendine itimat eder olmuştur kefere. Onun için üzerimize hücum edecektir. Şimdi bizim edeceğimiz şudur. Bunlar iyi mevsim gelmeden saldırmazlar. Biz bu kışı hazırlıkla geçirmeliyiz. Burada topu topu 300 Türk'üz. Bundan başka şehirde ne siper ne metris var. Ahali ise ihtilaf içre. Biz eşrafı elde edelim ve hazırlıklarımızı tamamlayalım.
2: Baş üstüne koyarız. Baş üstüne.
0: Düşman baharda gelince geldiği gibi geri dönecek. İnşallah biz de şu Cezayir'in ve bütün mağribin anahtarını Sultan Selim Han'a vereceğiz. Zalimin hesabını göreceğiz. Oruç reisin ve bütün karındaşlarımızın öcü işte o zaman alınmış olacak.
8: Haşmetlim, huzurlarınızda Sicilya'nın visruası, Büyük Kaptan Hugo de Moncada.
9: Gel ey Büyük Kaptan, gel.
3: Beni emretmişsiniz Haşmet Mehap.
9: Önce kadehler dolsun. Evet asil Moncada, size çok keyifli bir yol gözüktü.
3: Ne yolu efendimiz?
9: Doldur. Asil Moncada'nın kadehini de doldurun. Moncada, biliyorsun, Oruç Barbaros öldü. Akdeniz Türk korsanlarından temizlenmiş sayılır.
3: Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Artık değil limanlarımıza tecavüz etmek, denize açılmak cesaretini bile gösteremezler.
9: Azizler suçumuzu affetti. Onun için Tremsan zaferinden sonra sıra azizlerin yardımı ile Cezayir'e geldi.
3: Cezayir'e mi aşbet Mahap?
9: Evet, Cezayir. Senin için keyifli bir seyahat olacak. Bana Cezayir'in anahtarını ve Hızır Barbaros'un başını getireceksin.
3: Emredersiniz Haşmet Mahap.
9: Oruç Reis'i biz öldürdük. Akdeniz'i Türk korsanlarından biz temizledik. Bu Fransızların, Venediklilerin işine yaradı. Fransızlar Tunus'a çıkaracakları askerleri seçmeye başlamışlar. Venedikliler ise Cerba Adası'nı işgal için hazırlık yapmış. Ama asil Moncada Berberiye bizim olacak. Bizim.
3: Yola ne zaman çıkacağız efendim?
9: Kış sonunda. Şimdi sizi iftarımız olan Şövalye Garcia ile tanıştıracağım. Alvarez Garcia buraya gel. Küçük Barbaros'u da öldürecektir.
6: Tek gayem bu olacak. Dinim ve İspanya için Hızır Barbaros'u öldürmek. Ve onun başını size getirmek.
9: Bundan eminim şövalyem. Moncada bu sefer için ne gerekiyor size?
3: Haşmetlim, 30 gemi, 8 kadırga ve 60 parça gemiden müteşekkil bir armada. Ayrıca bunların levazımatı, mühimmatı ve askeri.
9: Bir korsan için bunca gemi ve asker çok değil mi?
3: Çok değil Haşmet Mehap. Cezayir alınması zor bir kaledir.
9: Pekala, pekala. İstediğin kadar gemi ve asker alabilirsin. Planın nedir?
3: Biz bu kuvvetle Cezayir'i denizden sararız. Tiremsan Bey de askerleriyle karadan çevirir. Ve aynı anda harekete geçersek...
9: O halde Tiremsan Bey'ine haber verin, hazır olsun.
3: Verilecektir efendimiz. Bu hareket Barbaros'un sonu olacaktır.
6: Kendi ellerimle öldüreceğim onu.
9: Garcia, korkak bir genç vardı hani, adı neydi?
6: Dur bakayım. Gomar.
9: Gomar. Onu da yanınızda götürün. Görsün bakalım methettiği Diavolo'nun nasıl geberdiğini.
6: Emredersiniz Haşmetlim.
9: Hadi hazırlıkları çabuk tamamlayın ve gidin. Gidin ve Barbaros'un başını getirin bana.

0: Aman su mavi göklere çıktı yine. Yılanla karınca dile geldi diye.
1: Neler dersin ey biçare?
0: Yılanla karınca dile geldi diye.
1: Söyleyene değil söyletene bak. De bakalım ne dedi yılanla karınca?
0: Gül ve yasemin dolu bahçelerde gizli sesler uyandı. Bütün kainat hayata geldi.
1: Bu sözler ne hoş sözler böyle. Nereden işitirsin bunları amubarek?
2: Ne yani reis? Biz böyle hoş laflar edemez miyiz sanki? Dinle reisim. Zeminin nebatı yeşillendi. Geldi bahar eyyamı. Bülbül feryadı ile gazilerin sevdası uyandı. Derya seferini özledikleri vakitte. Biz ettik mi böyle hoş laf ederiz.
1: Ne de olsa Serdar biraz delilik var.
0: Yılan, yılan. Bir, iki, yüz.
1: Ne oldu gene buna? Demin ne güzel konuşuyordun.
2: Bak reis, limana doğru gidiyor. Kim bilir neler görür gayipten. Bahar çarpmış bize.
1: Ne olur ne olmaz. Bırak gitsin dolaşsın keyfince.
0: 200 yüz yerken. Yüz.
2: Bu kış çok yorulduk. Ama değdi doğrusu. Yağmur, çamur, batak demeden bütün memleketi dört nal yürüdük.
1: Değdi, değdi. Şimdi korkular zahil oldu. Her gönülden cesaret taşar. Ahali kefereyle savaşmak için kafile kafile gönüllü yazılır.
2: Ama reis, ahaliye niçin Telamsan Bey'i size hücum ederse mukavemet göstermeyin, ona tabi gibi görünün dedin, onu anlayamadım.
1: Mehmet karındaş, eğer biz yenilir de küffar şehre girerse bizimle birlik olduğunu

0: yapar diye ahalinin namusları mahv, malları yağma edilecektir. Oysa hain Telemsan Bey'inden yana görünürlerse belki kefere merhametli davranır.
1: Hepsi bize katılsa kefere bizi yenemez ki reis.
0: Biz kimseden yardım istemeyiz Mehmet. Yardım Allah'ındır. Biz kefere ile ölünceye veya onları yeninceye kadar cenk ederiz.
1: Gelsinler. Bütün Leventler yatağınlarını sıyırmış düşman yolu gözler.
0: Sanki biraz sonra ölümüne bir cenge girmeyeceklermiş gibi şendirler. Kimi güreş tutar, kimi birbiriyle şakalaşır.
1: Reisim, birisi koşarak buraya geliyor.
0: Ha, aydın değil mi bu?
1: Beni reisim.
0: Hayrola, bu telaşı neye ki?
2: Geliyorlar! Düşman geliyor!
0: Gidelim kale burcuna da görelim nicedir. ...98, 99, 100. Tam 100 pare gemi. İşte rüzgardan şişmiş ve mağrurlaşmış İspanyol donanması. Ama mağrurun hasmı Allah'tır demişler.
1: Reisim, Telemsan Bey'i İbni Hamud'un ordusu da karadan gözüktü bak.
0: Gelen görür inşallah.
3: Ne yapıyor bunlar? Gemilerin içinde dolaşıp duruyorlar. Şu debdebeye bak. Parlak miğferler, renk renk bandralar. Bre kefereler! Biz böyle kuru gürültüye pabuç bırakacak kadar çürük yürekli değiliz.
1: Bakın bir finika indi. İçine 4 İspanyol bindi. Sahile doğru gelirler.
3: Vurayım mı reis?
0: Bırakın. Bakalım ne söyleyecekler. Gelsinler de dinleyelim.

0: Geldiler reisim.
1: Ne istersiniz?
0: Kale komutanı Hızır reis siz misiniz?
1: Benim, söyle.
0: Komutanımız büyük kaptan Senyor Don Hugo de...
1: Adını ünvanını bırak da ne istiyor onu söyle bana.
2: Toplarımızı ve gemilerimizi sahile çıkardık.
1: Kefereye bak. Bize tahta bacaklı biriyle tüyü bitmemiş çocuğu elçi yollamış. Hanginiz elçi?
2: Ben.
1: Kim konuşacak benimle?
2: Ben konuşacağım.
1: Gözüm bu herifi bir yerden ısırır ama nereden? Madem öyle, de bakalım. Karada askerlerinizi ve toplarınızı, deryadaysa gemilerinizi görürüz. Ne istersiniz?
2: Kalenin teslimini.
1: Ne?
3: Kaleyi teslim etmek mi?
4: Şimdi görürsünüz.
1: Ses etmeyin gaziler. Ses etmeyin. Demek kaleyi teslim almak istersiniz ha? Bre, siz bizi bir topalla bir çocuğa kale teslim edecek kadar korkak mı sanırsınız?
2: Kardeşin Oruç ve İshak'ın talihlerini hatırla. Cesaretleri hayatlarına mal olmuştu.
1: Bu adamı daha evvel bir yerde gördüm ama nerede? Bir hatırlayabilsen.
2: Eskiden talih sizden yanaydı. Artık bizim yıldızımız doğdu. Şimdi pırıl pırıl parlıyor. Bize şimdi durmaksızın lütuflarda bulunuyor.
1: Bu adam olabilir mi? Ama onun bacağı tahta değildi. Senin adın ne şövalye?
0: Bu şövalyenin adı...
2: Siz susun Gomar. Senyor kaptan, benim adım Carlos'tur.
1: Carlos ha? Baka Carlos efendi. Biz bileğimizin hakkıyla aldığımız yeri ancak şehit olarak veririz. Daha diyeceğin var mı?
2: Teslim ol Barbaros. Yoksa gideceğin yer kardeşlerinin yanıdır. Azizler talihini bize çevirdi. Sana öyle bir iş ederiz ki kıyamete kadar dillerde destan olur.
3: Ne diyor bu? Atalım şunu.
5: Dışarı atalım.
1: Celallenmeyin gaziler. Susun. Her ne söylediysen yabana söyledin. Gerek İslam'a gerek küffara Allah'tan başka kimse yardım edemez. Fakat eğer sözümüze muhalefet edersen sana bir iş ederiz ki kıyamet oluncaya dek dillerde destan olursun dedin. Bunu kabul ederim. Çünkü bu sözler inşallahü teala Allah'ın izni ve Peygamber Efendimizin şefaatiyle dediklerinizin aksine zuhur edecek. Size edeceğimiz işler bir zaman gelecek ki tarihlerde yazılıp ruhlarımızın rahmetle yad

0: yanmasına vesile ve sebep olacak.
1: İnşallah.
2: Sen de kardeşlerin gibi helak olacaksın.
0: Ey melunu ebedi ve hınzırı sermedi. O senin helak eyledik diye övündüğün yiğitlerimizin hepsi cenneti alada makamlarını bulup muratlarına nail oldular. Bizler dahi onların nail oldukları mertebeyi özleriz. Öyle ölüm ancak talihli kula nasip olur. Elhamdülillah biz ümmeti Muhammed'den ve ehli sünnet vel cemaattenis. Hayatımız da pak, mematımız da. Öyle olunca bizim ne ölümden ne de sizden bir korkumuz vardır.
2: Günah bizden gitti. Senin 600 askerin var. Bizimse sayılamayacak kadar çok. Bundan sonra olacakları sen düşün.
0: Elinizden geleni geriye koymayın. Bildiğinizden kalmayın. Siz azizlerden yardım istiyorsanız, biz bütün kainatı yoktan var eden zevalsiz mabudumuzdan isteriz. Siz de inşallah bizim ne mertebe er olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi gidin kumandanınıza böyle söyleyin.
2: Öleceksiniz Barbaros.
0: Yıkılın karşımdan.
2: Geri geleceğim Barbaros.
3: Tövbe tövbe tövbe. Ben bu kadar çirkin bir adam görmedim.
0: Ben seneler evvel Endülüs'te buna pek benzer bir kafir görmüştüm ama onun bacağı tahta değildi. Haydin gaziler, herkes tayin olduğu hizmete gitsin. Topçu topunda, tüfekçi tüfenginde hazır olsun. Kefere dediklerimizi gururuna yedirmeyip öfkeyle ve tez vakitte taarruza geçecektir.
4: Ya ilahel alemin, bu biçare kuluna medet ve inayet edip şu müşriklere galip eyle. İslam askerini din düşmanı olan küffarı haksar üzerine mansur eyle. Allah'ım, fi sebilillah gazaya niyet ettim, canı başımı bu yola koydum.
3: Kafirler top tüfek altına girdi. Vuralım mı reis?
0: Sakın başınızı göstermeyin. Rücum edinceye kadar ses çıkarmayın. Hareket onlardan gelsin. Cenab-ı Hak zaferi müesser eylesin.
3: Amin. Yaklaştılar reisim, vuralım mı?
0: Acele etmeyin. Ko iyice yanaşsınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vurun gaziler, koman!
3: Vur Allah aşkına, vur! Vur din aşkına, vur! Reisim bak, ahali de bize katıldı.
0: Vurun gaziler, koman!
3: Kaçıyorlar reisim, kaçıyorlar.
5: Liman gemi kabristanına döndü.
6: Yaşasın Hızır Reis, yaşasın.
5: Allah sizlerimize rahmet gönderdi.
7: Gelişiniz beldemize rahmet oldu.
5: Allah size yardım etsin.
7: İki cihanda yüzünüzü ak eylesin.
5: Hatta hala seni Cezayir'e Hızır gönderdi.
3: Şu kalabalığa bak reis. Gece yarısı oldu, hala dağılmadılar. Ne çok sevindiler seni methetmekten, ağızları kurudu.
0: Biz bir şey eylemedik ki Mehmet. Hak Teala nusret eyledi. Melunları perişan etti. Başları daima aşağı olsun.
3: Amin.
0: Şimdi iyi işit karındaş. Limanda herhangi bir baskına karşı koyabilecek miktarda tekne bulunsun. Geriye kalanlar deryaya açılıp küffar yakasına gazaya gidecek. Bütün İspanyol limanlarına amansız baskınlar edile. Turgutça'ya, Salih Reis'e söyle, gazaları mübarek olsun.
3: Ya ben reisim, ben de gidecek miyim?
0: Yok karındaş, sen yanımda kal. Hadi, tiz elden haber ver. Basılmadık ada, vurulmadık liman komayalar.
8: Mesih aşkına, hangi cüretle çıktınız karşıma? 2,5 deniz haydudunun haddini bildiremediniz. Beni, memleketinde güneş batmayan Ferdinand'ı

0: diyen krallar önünde rezil ettiniz. Söyle Garcia, nasıl yenildiniz Cezayir'de?
1: Haşmet mi?
0: Haşmet mi? Haşmet mi? Söyleyecek başka sözün yok mu?
1: Azizler bizi terk etti. Haşmet mi?
0: Azizler bize hiç gülmeyecek mi? Endülüs Sultanlığı'na son veren şövalye ruhumuza ne oldu? Tükendi mi? O Diavolo Barbarosların buradan kaçırdığı Endülüslüleri siz yok edecek, bütün mağribi alacaktınız. Hani?
1: Yuh olsun.
0: Ne diyorsun Garcia?
1: Bu korsanlara yuh olsun diyorum Haşmet mi?
2: Sayın Garcia, asıl bizler yuhalanmalıyız. Çünkü içimizden artık böyle bir Barbaros çıkmıyor. Büyük kaptan dediğimiz Moncado, Barbaros'un sözlerine sinirlenip zamansız hücuma geçti. Müslümanlar fırtına gibi esti. Sonra da kucağına atıldığımız deniz bizi yuttu. Ve bu savaş böylece bitti.
1: Hayır genç şövalye, hayır. O Diavolo Barbarossa bizi sihirle bozdu. Büyü yaptı. Rüzgara hükmetti. Ama bir dahaki sefere kurtulamaz elimden.
2: Eğer bir daha savaş olursa şövalye.
0: Şimdi gevezelik edip durmayın. Bir çare düşünün. Bu haydudu nasıl ele geçiririz? Onun niyeti Cezayir'in anahtarlarını Osmanlı'ya verip vali olmaktır. İşte o zaman kötü. Çünkü ona harbi ilan etmek Osmanlı'ya harbi ilanı olacaktır.
2: Evet efendimiz. Barbaros'un fikri budur. O müstakil bir hükümdarlığın aldatıcı cazibesine kapılmayacak kadar olgun bir insandır. İktidarını sağlam temellere dayamak ve Cezayir'i istilalardan korumak için böyle yapacak.
1: Efendimiz, eğer Barbaros Grand Seigneur'e vali olursa biz de içten yıkarız onu. Tlemcen ve Tunus beylerini salarız üstüne.
2: Evet, ancak böyle ele geçiririz onu. Bizim askerlerimiz savaş meydanı yerine ancak Madrid meyhanesi.
0: Ne haberi?
3: Malaga limanı ateşler içindeymiş Haşmet Meyap.
0: Ne? Yangın mı çıkmış?
3: Hayır.
0: Felaket.
3: Hayır. Barbaroslar limanı basmış.
0: Eyvah. Eyvah. Garcia, durmayın gidin. Tlemcen ve Tunus beylerini salın şunun üstüne.

0: Hadi kolay gele ustalar. Bir ihtiyacınız olursa tiz bana bildiresiniz.
1: Güle güle. Allah Allah. Güle güle.
0: Mehmet Reis, gel seninle biraz yürüyelim şöyle. İçine giremediğimiz deryanın kıyısında dolaşalım biraz.
2: Sen emret reisim.
0: Mehmet, asıl maksadım seninle bir istişare etmektir.
2: Estağfurullah ağam, buyur.
0: Bir müddettir bana bir düşünce arz oldu.
2: Hayrola reisim?
0: Elhamdülillah, Rabbimin yardımıyla bir alay mücahit gaziyle gelip din-i mübin uğruna nice zahmetler çekip şu vilayeti açtık. Ama bu Cezayirliler Cihan Padişahı'nın kim olduğunu bilmezler. Hutbeyi Fas Sultanı üzerine okutup sikkeyi dahi onun üzerine kazdırırlar.
2: Öyle ederler Hızır'a.
0: Çok tefekkür ettim. Kendi kendime, ey biçare Hızır, eğer sana hak yardımı yetişir de hutbeyi ve sikkeyi Şevketlu Selim Han üzerine edebilirsen ol saadet iksirine kavuşursun dedim.
2: Sen bilirsin reis.
0: İyi işit karındaş. Her kim Ali Osman'dan dua alırsa şüphesiz tuttuğu iş kolay olur. Dünyada iksir dedikleri padişah duasıdır. Zira onlar bir ulu ocaktır ki onlara yan bakanın başı aşağı olur. Kim onlardan dua aldıysa halas olmuş, bahtiyar olmuş, zengin olmuştur.
2: Helal olsun.
0: Şimdi Mehmet karındaş, başta Şark valisi Muhammed İbni Ali ile Garp valisi Ahmet bin Kadir olmak üzere bütün alimleri, eşraf ve ayağını, şeyhleri, murabıtları topla saraya çağır. Çağır ki onları nezaketle imtihan edelim. Bakalım bizden hoşnutlar mı yoksa değiller mi? Hadi. Ben de saraya dönüyorum.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun muhterem dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Bundan 1500 sene önceydi. İnsanoğlu derin bir bunalım içindeydi. Özelliğini yitiren kalbi ona yol göstermemekteydi. İyi neydi, kötü neydi, doğru neydi, yanlış neydi? Zavallı insan sadece bunları değil, merhameti, şefkati, edebi, hayayı da bilmemekteydi. Kısacası korkunç bir bataklıkta debelenmekteydi. Bir başka deyişle zulüm adaleti kovmuştu. Haram helali boğmuştu. Yanlış doğrunun koltuğuna kurulmuştu. Herkes zevkinden, menfaatinden başka bir şey düşünmez olmuştu. Ahlak, fazilet büsbütün unutulmuştu. Kainatın Rabbi kullarının haline acıdı. Belli ki onları peygamber

sevgisine muhtaçtı. Bir önceki peygamberden bu yana 500 yıldan fazla bir zaman geçmişti. Sesini kullarına bir kere daha duyurmak, onları bir kere daha uyarmak istedi. Göndereceği buyruklar son duyuru, son uyarı olacaktı. Ve son uyarı, yeryüzünde ibadet için yapılan ilk evden yükselecekti. Arabistan yarımadasında bulunan Mekke'deki Kabe'den. Çünkü bu mübarek ev, bütün çağlar ve milletler için bir hidayet kaynağıydı. Kabe, yeniden dirilişin merkezi olacaktı. Yeryüzünde ilahi buyruğu son defa duyuracak, insanlara kitabı ve hikmeti öğretecek, doğruyu, yanlışı gösterecek elçi farklı biri olmalıydı. Bu iş için en uygun aday, Hazreti Adem daha ruhla ceset arasındayken peygamber olması takdir buyrulan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah Teala onu bir peygamberin soyundan öteki peygamberin soyuna naklederek o güne kadar getirmişti. Ve o Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği insandı. Habibullah'tı. Ademoğullarının efendisiydi, peygamberler sultanıydı. Çünkü kıyamet gününde bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaklardı. Allah Teala onu üstleneceği göreve farklı bir şekilde hazırladı. Gönlünü sevgiyle doldurdu. Yaratıcının vasfı olan şefkat ve merhameti ona bol bol ihsan etti. Kalbini bütün insanlara, özellikle de Müslümanlara karşı derin bir şefkat ve merhametle doldurdu. İşte bunun içindir ki Allah'ın sevgili elçisi müminlerin sıkıntıya düşmesine, acı çekmesine pek üzülürdü. İnsanlar tarafından dağılıp gitmesin diye Cenab-ı Hak onu kaba ve kırıcı değil, hoşgörülü, hata edenleri affeden, onları bağışlasın diye Allah'a dua eden, güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, son derece nazik ve şefkatli bir insan olarak yarattı. Onun Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere, Allah'ı çok zikredenlere örnek olmasını istedi. Evet muhterem dinleyiciler, ahlak ve fazilet can çekişirken, artık kurtuluş ümidi kalmadı derken, Mekke'de bir öldükten sonra yeniden diriliş yaşandı. Kainatın Rabbi, Mekkelilerin yakından tanıdığı, doğru sözlü, dürüst ve güvenilir diye bildiği, ailesine derin saygı duyduğu birini, Muhammed Aleyhisselam'ı insanlığa yol göstermekle görevlendirdi. Fakat hemşehrileri onun Allah'ın elçisi olduğuna inanmadı. Onlara göre bu işin ardında bir başka iş vardı. Çünkü herkes birbirine çıkar ilişkisiyle bağlıydı. Peygamber aleyhisselamın da bu işte bir beklentisi olmalıydı. Acaba bizden mal, mülk mü bekliyor, yoksa bize baş olmak mı istiyor, dediler. Allah'ın Habibi, gönüllerin tabibi, onlardan bir şey beklemediğini, sevgiden ve ilgiden başka şey istemediğini söyledi. Ben sizin hem bu hayatta hem ölümsüz hayatta iyiliğinizi, mutluluğunuzu istiyorum. Başarılı olabilmek için sizden destek bekliyorum, dedi. Allah'ın sevgili elçisi de kendini şöyle tanıttı. Ey insanlar! Ben alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Cenab-ı Mevla sevgili peygamberine insanlara şöyle söylemesini de emretti. Eğer Allah'ı seviyorsanız her dediğimi yapınız. Böylece Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmanın şartı

peygambere itaat etmek, onun izinden gitmekti. Yap dediğini yapmak, yapma dediğinden kaçmaktı. Sünnetini öğrenip benimsemek, dini onun gibi yaşamaktı.

Sana layık bir bahçe bulunmaz alemde gül. Gittiğin günden beri alemler matemde gül. Doğduğun bahçeleri gizledi Rabbim bizden. Bilmeyiz ne sır vardır doğduğun o demde gül. Tek gül sendin dikensiz, her gönle sürur veren. Raihan gizliydi sabada meltemde gül. Bir gonca nihal iken binlerce güller verdin. Aşıkların çoğaldı Turan'da Acem'de gül. Nice kılıç aşkından girmedi kınlarına. Semalar hasretinden dinlendi kademde gül. Bedir'de can verenler hissetmedi verirken, kuyularda kalanlar boğuldu elemde gül. Yıldızlar alçalırdı okuduğun kelama, kalmazdı senden gayrı bir sevda Adem'de gül. Mekkeler mükerreme, Yesribler Medine'ydi, bereket kaynaşırdı her damla Semzem'de gül. Daha solmadan aldı baban seni gülzara, gidişinle gark oldu cümle naz, sonsuz nara. Ömer çekti kılıcı, gül solmaz, solmamalı. Kim bunu söylerse çekerim onu dara. Vakur ve mahzundu gül dostu Ebu Bekir. Bilin ki gül solmadı ve gitti asıl yara. Çöller şimdi çöl oldu, gözyaşları göl oldu, uğurlanan gül oldu, aşkla bekleyen dara.

Ey gülüm, baban seni elbet bizden çok sever. Senin için vermiştir hayat Leylü Nehara. Cennette bayram vardır, açılır 8 kapı. Bize gel ey gül bugün, dönelim hep bahara. Gül girmez gülizara, nerede ah bülbüllerim? Onları görmedikçe düşerim ah uzara. Gülzar ağlar bu hale, tamu söner kederden. Gül ağlarken mümkün mü tahammül intizara?

Evet değerli dinleyiciler, bugün de o güle sevdalı bir güzel insan daha var. O İstanbul'a saadet çağırmağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mihmandarı. O İstanbul'umuzun manevi bekçisi, aziz misafir Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh.

Hicretten 2 sene evvel Akabe'de Müslüman olan Ebu Eyyub radıyallahu anh, sevgili peygamberimizi Medine'ye hicret ettiklerinde 7 ay evinde misafir etme şerefine erdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gelenlere ikramlarda bulundu. Ashabına sofralar hazırladı, aşkla, şevkle hizmet etti. Allah Resulü'nün duasına ve sevgisine mazhar oldu.

En güzel günleri başlatacak olan büyük hicret bitmek üzeredir. Allah'ın emriyle Mekke'den ayrılan sevgili Peygamberimiz Medine'ye girdiler. Bütün Müslüman kabileler Resulullah Efendimiz'i misafir etmek için yarışıyorlardı. Neccar oğullarının reisi Hazreti Ebu Eyyub da bütün akrabalarını toplamış, Resulullah'ı karşılamaya çıkmıştı. Bütün Medineli Müslümanlar gibi o da iki cihanın efendisi Resulullah Efendimiz'i ağırlamak ateşiyle yanmaktadır. Anamız, babamız feda olsun. Zaman zaman Resulullah Efendimiz'in devesi Kusva'nın yularını yakalayanlar, "Buyurunuz ya Resulallah, anamız, babamız, canımız, her şeyimiz sizin yolunuza feda olsun," diyerek kendi evlerine götürmek istiyorlardı. Fakat kainatın efendisi kimsenin gücenmesini arzu etmiyorlardı. Kusva'yı işaret ederek buyurdular ki, "Devemin yularını bırakınız. Kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum." Gerçekten o mesut deve de sanki vazifesini biliyormuş gibi hareket ediyordu. Yorgunluğuna rağmen yavaş ve asil hareketlerle epeyce dolaştı. Sonunda iki yetime ait boş bir arsa üzerinde durdu. Ağır ağır yere çöktü. Resulullah Efendimiz devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı, yürümeye başladı. Eski yere çöktü, bir daha kalkmadı ve tatlı tatlı homurdanmaya başladı. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Kusva'nın üzerinden inip buyurdular ki, "İnşallah yerimiz burasıdır. Burası kimindir?" "Ya Resulallah, Amr oğulları Süheyl ve Sehlindir. Akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır, şeref kazansın." Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle cevap verdi. "Buyurunuz ya Resulallah, buyurunuz ki fakir evimiz varlığınızla şeref kazansın. İşte hemen şuracıkta." Sonra da ilave etti, "Ya Resulallah, bana müsaade ederseniz devenin üzerindekileri oraya taşıyayım." Bundan sonra da devenin üzerindeki Resulullah Efendimizin eşyalarını indirdi. Peygamber Efendimizin mübarek anne tarafları aslen Medineli ve Neccar oğulları kabilesine mensuptular. Bu yüzden akrabaydılar. Eşyalar hemen evin alt katına taşındı. Böylece 13 yıllık çileli, İşkencelerle dolu Mekke günleri bitmiş, huzurlu günler, güzel haftalar, nurlu aylar, ihlaslı yıllar, büyük asırlar başlamıştı.

Hazreti Ebu Eyyub'un ev sahipliği kusursuz fakat kendisi huzursuzdu. Çünkü Efendimiz alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Kendisinin üst katta oturması Ebu Eyyub Hazretlerini ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Hele bir akşam toprak tavana su dökülünce ne yapacağını bilemedi. Örtündükleri tek yorganla suyu kuruladı. Aşağı damlamasına mani oldu. Sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün onu üzüntülü gören Allah-u Teala'nın Resulü sebebini sordular. O zaman dertli sahabi ricada bulundu. Ya Resulallah, merhamet buyurunuz. Lütfen kerem edin, yukarı kata teşrif edin. Siz aşağı katta bulunurken bizim yukarıda uyumamız mümkün müdür? İki cihan güneşi Efendimiz bu hassas ve ince kalbi kıramazdı. Yukarı kata taşınmayı kabul ettiler. Böylece başlayan sevgili Peygamberimizin bereketli misafirlikleri ve Hazreti Ebu Eyyub'un mihmandarlığı, ev sahipliği, Mescid-i Nebi yapılana kadar 7 ay kadar devam etti. Ebu Eyyub anlatıyor. Akşamları yemek hazırlar, Resulullah'a takdim ederdik. Kapları iade buyurduğu zaman ben ve eşim Ümmü Eyyub Fatıma, Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği yerleri araştırır ve oralardan yemek suretiyle teberrük ederdik. Bir keresinde sarımsaklı bir yemek hazırlayıp gönderdik. Kapları geri geldiğinde Resulullah'ın yemeğe el sürmediğini gördük. Merak ve endişeyle Resulullah'ın huzuruna çıktım ve ''Ey Allah'ın Resulü, biz sizin parmak izlerinizle ve artığınızla teberrük ediyorduk. Bu defa yememişsiniz.'' dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Ben niyaz ve ibadetle meşgulüm. Meleklere eziyet vermek istemedim. Yemekte sarımsak kokusu vardı, onun için yemedim. Siz yiyiniz.'' buyurdular. Ebu Eyyub da sizin hoşlanmadığınızdan ben de hoşlanmam diyerek Resulullah'a olan muhabbet ve teslimiyetini gösterdi. Ömrünün sonuna kadar bir daha sarımsak yemedi. İşte saadet çağı simaları böylesine Allah Resulüne sevgiyle bağlıydılar efendim. Hayat ölçüleri ve yegane örnekleri oydu. Onun sünnetine uymak, onun izinden gitmek,

İleri için vazgeçilmez bir esastı. Sahabe-i kiram iki cihan güneşi efendimizi öylesine sevmişlerdi ki, bir kuş tüyünün bile üzerine konmasına razı olmazlardı. Ona hizmete kusur etmemek için üzerine titremişler, gözlerini ondan ayırmamışlardır. Ebu Eyyub radıyallahu anh'in şu hareketi bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Bir gün Ebu Eyyub el-Ensari, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorlardı. İki cihan güneşi Efendimizin sakalı şeriflerine bir kuş tüyü konmuştu. Ebu Eyyub'un gönlü buna razı olmadı. Hemen müsaade isteyerek o tüyü aldı. Sevgili Peygamberimiz Ebu Eyyub'un bu firasetinden pek memnun oldu ve ona şöyle dua buyurdu. Ey Ebu Eyyub! Bundan böyle inşallah sana herhangi bir kötülük isabet etmesin. Hoşlanmadığın şeylerden Allah Teala seni muhafaza eylesin. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'in hizmet, muhabbet ve cihat dolu bir hayatı vardır. O son derece şecaatli, sabırlı, takva sahibi, gaza sevdalısıydı. Ne mal ne de mülk peşindeydi. Bütün arzusu şehit olmaktı. Muaviye devrine kadar hiçbir savaştan geri kalmadı. Bütün gazalarda bulundu. Medine'den İstanbul'a iki kez fetih için sefer eyledi. O, Hayber fethinde elinde kılıç, sabaha kadar uyumadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı çevresinde nöbet tuttu. Sevgili Peygamberimiz, sabahleyin çadırından çıkınca onu gördü ve ''Bu ne hal, ya Ebu Eyyub?'' buyurdu. O da ''Ey Allah'ın Resulü, size bir kötülük yapılırsa diye korktum, bu endişeyle uyuyamadım.'' dedi. Resulullah'a karşı sevgi ve bağlılığını bu davranışıyla gösterdi. Bu hassasiyetinden son derece memnun kalan Fahri Kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için, ''Allah'ım, sabahlara kadar uykusuz kalıp nöbet bekleyerek beni korumaya çalışan Ebu Eyyub'u sen de dünya ve ahirette muhafaza buyur.'' diye dua etti.

Hayatını hep gazalarda geçiren Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Neden kendini cihada vakfettin?" diye sorduklarında, "Ben Kur'an-ı Kerim'de her halinizle gaza ve muharebeden geri kalmayın emrini okudum. Artık benim için gazayı terk etmek imkanı kalmamıştır." diye cevap verdi. Rabbimizin fermanını yerine getirmek ve Resul'ün "İstanbul'u fetheden asker ne güzel askerdir" methine ve müjdesine nail olabilmek ümidiyle Medine'den kalkıp meşakkat dolu yolları, dağları, ovaları, çölleri at sırtında iki kez aşarak İstanbul surları önüne geldi. O son seferine 80 yaşlarındayken Yezid komutasında çıkmıştı. Ordu İstanbul önlerine geldiğinde hastalandı.

bir çadıra yerleştirilen Ebu Eyyub radıyallahu anh'in ağırlaştığını gören komutan, kendisini ziyarete geldi ve son arzusunu sordu. O da, "Beni gücün yettiğince düşman yurdu içerilerine götür ve orada defnet. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Konstantiniyye surları dibine salih bir kişi defnolunacaktır buyururken işittim. Umarım ki o kişi ben olurum," diye arzusunu bildirdi. Ne yüce ideal, ne yüce aşk, ne güzel hedef. Ey Rabbimiz, bizlere de bu ideal, hedef, aşk ve muhabbeti nasip et. Gönüllerimize Habibinin sevgisini içir de, o sevgilinin sancağı altında bizleri cem eyle. Son nefeslerinde dahi şehitlik aşkı ve Resulullah sevgisiyle yanan Ebu Eyyub radıyallahu anh, bir müddet sonra şehadet şerbetini içti. Vasiyeti yerine getirilerek surlar dibine defnedildi. Sevgili Peygamberimizin duası berekatıyla Allah Teala kabrini 7 asır muhafaza etti. İstanbul fethedilince bugünkü cami ve türbe Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırıldı. Muhterem dinleyiciler, bizler için büyük kıymet, beldemiz için manevi bereket durumunda olan sevgili Peygamberimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhi bu duygularla ziyaret edelim. Onun Resulullah sevgisini gönlümüze yudum yudum içirelim. Sevgili Peygamberimizin, ashabımın her biri kıyamet günü vefat ettiği belde halkı için önder ve nur olarak diriltilecektir müjdesine erelim. Cenab-ı Hak'tan şefaatine ermeyi niyaz edelim. Rabbimiz sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin ve bizleri rızasına erdirsin. Amin.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz ki edebiyat hayattan beslenir. Biz bu hayatı yaşarken edebiyattan da edebi eserlerden de ders çıkarırız. Bugün de hayatını edebiyata yansıtmış, eserlerine yansıtmış, eserlerinden de bizim dersler çıkarabileceğimiz, keyifle okuyabileceğimiz...

0: bir yol haritası çizebileceğimiz kıymetli bir isim konuğumuz. Yazar Cengiz Karaefe. Cengiz abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Sizi buralara kadar yorduk. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Şöyle başlayalım isterseniz. Yani kıymetli eserler var. Şimdi Kodes var, Tatil var, Mavi Kurt var. Tatil ve Mavi Kurt gençlik romanları, değil mi?
1: Evet.
0: Kodes de Şule yayınlarından çıkmış bir roman.
1: Evet.
0: Şöyle başlayalım. Bunları zaten konuşacağız zaten de. Ben konuklarıma hep şunu soruyorum. Okuma ve yazma serüvenlerinden bahsetmelerini istiyorum. İşte neler okudu, neler yazdı, nasıl yazmaya başladı. Çünkü yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde bir kırılma noktası ya da birkaç kırılma noktası oluyor. Yazar bunu radyoda anlattıysa dinleyenlerin yolunu açıyor. Yazdıysa bunu hatıratlarında ya da otobiyografisinde yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Bundan dolayı biz bunu önemsiyoruz. Ben de konuklarıma bunu soruyorum. Size de bunu sormak istiyorum. Cengiz Karaefe neler okudu, neler yazdı? Bu yolda nasıl ilerliyor, nasıl ilerledi? Buyurun.
1: Ya ben çocukluk yıllarım 1970'ti, ilk gençlik yıllarım 1970'li yıllarda geçti. Dolayısıyla 1970'li yılların siyasal çalkantıları içerisinden de nasibimizi alarak geçtik tabii. Hı hı. Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi diye ilginç bir soru vardır. Evet, benim hayatımı çok etkiledi, çok değiştirdi mesela. Hermann Hesse'in Siddhartha adlı bir kitabını okudum. Ondan sonra benim hayatımın yönü değişti. Bir arayışa girdim. Ve bu kitap benim Hindistan yolculuğuna çıkmama sebep oldu.
0: Evet, Budizmle alakalı bir kitap değil mi?
1: Evet.
0: Budistleri anlatan bir kitap.
1: Evet, yani Buda'nın çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan bir biyografi aslında. Fakat onun çocukluğundan başlayarak aldığı eğitimler, işte Brahman bir ailede yetişiyor olmasına rağmen aldığı eğitimde, yani şöyle bir şey vardır. Aileler çocuklarını yetiştirirken işte kendi inançlarını aktarırlar bir sonraki nesle, fakat o inançlarını hayatlarında çok fazla ciddiye almamışlardır. Çok fazla uygulamamışlardır. Fakat bunu devralan nesil, işte Buda'da, Siddhartha'da olduğu gibi, bunu ciddiye alıp peşine düşüp, yani işte dolayısıyla bununla da yeni bir hayatın şekillenmesi söz konusudur. Buradaki biyografiden etkilenerek ben 17 yaşında hayatı elimin tersiyle bir kenara itip Hindistan'a gidip onun yaşadıklarını yerinde terennüm etmek, deneyimlemek arzusuna kapıldım ve kalktım gittim.
0: Kitabın nesi sizi bu kadar etkiledi? Sizi çarpan şey ne burada?
1: İnsanın ontolojik kimliğinin peşine düşmesi aslında beni etkileyen şey buydu. Bunun peşine düşmesi, gerçek olup olmadığını sorgulaması ve sonunda gerçekle buluşması. Yani tabii burada Tanrı mevhumu gündeme giriyor. Dolayısıyla Tanrı da yaratmış olduğu kulundan çok da şey değildir, bigane değildir. Yani
0: Evet,
1: onu
0: evet.
1: adım adım izlemektedir. Ondaki zihinsel ve kalbi dönüşümleri, değişimleri adım adım izlemektedir. Ve hatta bazen küçük müdahalelerle, biz buna kader deriz, yön vermektedir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani oradaki bu yaşanmışlık benim ilgimi çekmişti ve peşine düştüm. Aynı şeyleri deneyimlemek istedim. Ta kalktım Hindistan'a gittim. Hatta Himalayalara çıktım. İşte Tibet'e çıkmadım. Şeyde Nepal'de Pokhara Gölü kenarında bir iç sorgulama esnasında artık, yani o benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra hayatım da bambaşka bir anlam kazandı.
0: Evet.
1: Yani Bir kitap insanın hayatını değiştirir mi, etkiler mi? Evet, etkiler, evet değiştirir. Bir kitabın

0: anlattıklarının peşine düşmek ve ciddiysen, samimiysen gerçekle buluşmanı sağlayabilir tabii.
1: Evet, evet. Ya edebi eser öyle abi. Yani insanın kalbine dokunuyorsa etkiliyor insanı. Ya da insana bir şeyler söylüyorsa. Yani bu bazen kalbine bir şeyler söyler, insanı etkiler. Bazen aklına bir şeyler söyler, etkiler. Bazen inancına bir şeyler söyler, etkiler. Sizde de o şekilde olmuş herhalde.
0: Evet, yani yani inancını ailenin vermiş olduğu temel inançları kaybeden, reddeden, bunları sorgulayan, hı hı. Dolayısıyla öyle bir kişilikten mümin bir kişiliğe dönüşme şeyidir, fırsatıdır bu. Yani hı hı. Aynı şey mesela Siddhartha'nın da başına gelmiştir. Evet. Ve ben de peşine düştüğüm şeyi elhamdülillah Allah nasip etti. İmanla buluştum. Yani bu seyahatimin, bunu bir say kabul edersek, bunun mükafatı da böyle bir zemzemdir yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Ne güzel söylediniz. Peki Cengiz abi, başka hangi kitaplar sizi etkiledi? Ondan sonra illaki kitaplar okudunuz. Çünkü 3 romanınız var. Ve bu romanları yazmak için, bu romanların kaleme gelmesi için bir takım şeyler okumak gerekiyor. Yani okumak gerekiyor ki yani insan taşsın tabir yerindeyse, eserler peyda olsun. Neler okudunuz daha başka?
0: Yani az önce söylemiştim, ben 1970'li yılların çalkantılı siyasal döneminde ilk gençlik yıllarını yaşamış biriyim. Dolayısıyla o yıllarda işte Sartre gibi, Maxim Gorki gibi yazarların eserlerini okuyarak besleniyorduk. Daha sonra bu zihinsel dönüşüm yeni intisap ettiğim şeyde, imanın getirmiş olduğu noktada İslami konuları da okumam, öğrenmem, bilmem gereğini, ihtiyacını hissettirdi. İlk başlangıç yaptığım Mevlana'nın Fihi Mafihi ile başladım. İslam'a dair işte o yeni tanıştığım yeniden tanıştığım bu kültüre dair bilgileri edinebilmek, o derinliklere vakıf olabilmek için Mevlana'nın Fihi Mafihi ve Mesnefisi ile devam ettim. Daha sonra yeni bilgiler edinebilmek için, yani yeni bir inanç sistemine dair çok muazzam bir şey var, külliyat var. Bunları peşin elime geçen her kitabı okumaya başladım. Her kaynaktan beslenmeye çalıştım. Hı hı. Bu maalesef beni ya bu anlamda binlerce kitap okudum. Binlerle ifade edilebilecek sayıları, yani şek olarak söylemiyorum. Çünkü benim hayatımın bir döneminde cezaevinde geçti. Cezaevinde çok fazla kitap okuma fırsatı buldum. Tabii elime geçenleri okuyabiliyordum. Maalesef bu okuduğum kitapların önemli bir kısmı da beni radikalleştirdi. Dolayısıyla hatta şöyle bir şeyle yaşadım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İbn Arabi'nin Fususül Hikem diye bir kitabını elime geçmişti. Onu okudum ve kitabı anlamadığımı hissettim. Yani burada bu sözleri söyleyen insanın mümin olma ihtimali yok. Ya ama aslında çok önemli bir şahsiyet ve İslam dünyasının önemli bir kaynağını temsil ediyor. Yani onda şüphe edemeyeceğime göre o zaman ben kendi imanımı sorguluyorum. Hı hı. Demek ki benim anlayışımda bir arıza var dedim. Ve kitabı kapattım. Kitaplama koydum. Dua ettim. Ya Rabbi beni burada anlatılanları anlayabilecek seviyeye eriştir dedim. Ve aradan aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 evet. yıl sonra aynı kitabı açıp okuma fırsatı buldum ve her şey, bütün taşlar yerine oturmuştu. Her şey anlam kazanmaya başlamıştı. Yani kitabın insanla teması böyledir. Kitapta anlatılanların sizin anlayış seviyenize uygun olup olmaması da çok önemlidir. Yani siz orada aktarılan bilgileri özümseyebilecek seviyede misiniz, değil misiniz? Tabii edebi eserler için bu geçerli değildir ama hı hı. ilmi eserlerde bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla edebiyatta da edebi eserlerde de çok fazla kaynak

0: okuduğumu düşünüyordum. Yani bir binlerce kitap okumuş bir insanın içinde biriken bir şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu şeyleri artık bir noktaya geldikten sonra artık aktarma ihtiyacı. Yani ben işte bunları sohbetlerde, işte konferanslarda zaman zaman dile getirir olmuşken bunun için bunları yazmayayım noktasına geldim. Çünkü ortada bir takım sorunlar vardı. Beni rahatsız eden ve bütün ümmeti Muhammed'i rahatsız eden evet. sorunlar vardı. Mesela işte bir örnek göstereyim. Cahil insanların kandırılarak ya da çocukların kandırılarak işte sen cennet kuşu olacaksın, cennete gideceksin diye kandırılarak canlı bomba olarak kullanılması hadisesi vardı. Evet. Bu yani aklı başında olan her Müslümanı rahatsız eden bir şeydir. Çünkü burada bir kandırılma vardır.
1: Evet.
0: Ve buradan da kaynaklı olarak İslamofobi gibi bir algının dünyada yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bunu yapanlar açısından. Ve buna bir reddiye olsun diye bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabını bu amaçla kaleme almaya karar verdim. Yani bu bir reddi olması lazım. Bir fakat tabii yazmak özel bir şey. Yazma konusunda bir disiplin olması gerekiyor. Tabii. Bir usta çağı ilişkisi yazmaya dair. Yani sizin düşüncelerinizi, duygularınızı aktarırken bunları doğrudan mı söylemeniz gerekiyor? Yoksa bunun belli bir ölçüde mi söylenmesi gerekiyor? Yani gizli, sessiz mesaj, arka mesaj evet. denilebilir. Bunu subliminal kelimesiyle şey yapmıyorum, karıştırmasını istemiyorum. Ama örtülü bir mesaj. Yani söylemek istenen şeyin doğrudan değil de örtülü olarak, dolaylı
1: sanat,
0: olarak.
1: Sanat işin içine giriyor
0: evet,
1: burada da.
0: Evet, işte
1: yani
0: burada
1: doğrudan söylerseniz nasihat oluyor. Oğlum böyle yapma, böyle yap, şöyle yap şeklinde söylediğinizde nasihat oluyor. Ama bunu sanatlı bir şekilde söylediğinizde ya hikaye olur, ya roman olur, ya da şiir olur, değil mi?
0: Çok isabetli bir açıklama yaptınız. Tam da böyle oluyor. İşte ben bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabında amacım buydu. Yani insanların cahil ya da çocuk yetişmemiş, henüz olgunlaşmamış kişiliklerin kandırılarak canlı bomba yapılmasının etkilerini bir reddiye olsun diye bir kitap kaleme almak istedim. Bunun içinde Şeyh Ahmet Yasin, kendisi muhaddistir, şehit Şeyh Ahmet Yasin'in dilinden bunun İslami kaynaklardaki bilgisini karşılığını vererek, yani bunun aslında böyle bir davranışın seni cennete değil doğrudan cehenneme sürükleyecek. Çünkü peygamberin sözünü çiğnemiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü Hazreti Peygamber'in savaşta bile olsa işte silahsız kadınlara ve çocuklara ve yaşlılara karşı kılıç çekilemeyeceğine dair bir ilanı vardır. Açık bir ilanı vardır. Eyvallah. Hatta bitkilere bile zarar verilemeyeceğine dair açık bir ilanı vardır. Yani İslam sadece bir şey değil, böyle bir din, bir inanç sistemi değil, bir medeniyet, bir ahlak, bir davranış biçimini ortaya koyar. Bir ahlakı şekillendirir. Dolayısıyla bu sözünün yere düşürülmesi, bu sözünün çiğnenmesi bende çok şiddetli sarsıntılara sebep oluyordu. İç dünyamda bir hezeyana sebep oluyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben böyle bir çalışma yapmayı, böyle bir çocuk romanı yazarak, çünkü gençlerin kandırılması en çok zoruma gidiyordu.
1: Evet.
0: Bir çocuk romanı, bir gençlik romanı yazarak onlara bir mesaj vermek istedim. Bu yüzden böyle bir kişilik, bir fenomen kişilik, yani çocukların ilgisini çekebileceği işte Süpermen gibi, Örümcek Adam gibi bir kişilik olsun da onun maceralarından yola çıkarak çocuklar etkilensin. Bu arada da dolaylı olarak doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşıp bu şeylere rağbet etmesin diye bir niyetle böyle bir kitap çalışması yaptım. Fakat daha sonra işte bunun böyle olmadığını Ali Ural hocamızın Pendik Atölyesi'nde

0: Pendik Belediyesi'nin sponsorluğunda yıllar önce başlamış 17 olan...
1: 17 yıl olmuş, ben yanlış hatırlamıyorsam o şekilde.
0: Evet, bu 17 yılın işte 8 yılını biz birlikte...

0: fakat bazı şeyleri nasıl yazılmaması gerektiğini, evet, bilmek zorundasınız. Yani buna işte mesela bir mesajı doğrudan söylemekle dolaylı söylemek arasındaki farktır bu. Evet. Benim en büyük şeyimdi didaktik usluptan.
1: Nasihat ederek değil mi?
0: Didaktik usluptan kaçınmam için Ali Vural beni defalarca uyarmıştır. Yani bu üslubunu değiştirmen lazım, değiştirmen lazım diye. Sonunda bunu değiştirmeyi başardığım bir kitap ortaya çıktı. O da bir romandı. Kodes romanıydı. Orada da işte 1980'li yılların Türkiye'sini anlatmaya çalıştım. Çünkü o sancılı dönemi her Türk gencinin bilmesi gerekiyor, evet, ki bir daha yaşanmasın.
1: Evet.
0: Yani oradaki çevrilen entrikalar, oradaki mücadelenin, oradaki işte askeriyenin, bürokrasinin, devletin, sivilliğin ne olduğunun sorgulanabilmesi için böyle bir roman kurgusu yapmaya çalıştım. Evet. Oldukça da başarılı oldu. İlk baskısı bitti. Yani yazmayı öğrenmek işte böyle bir süreç. Evet. Bizim hala talebeliğimiz devam ediyor. Ali Vural hocamız Allah'a son ömürler versin.
1: Amin, amin,
0: bizim gibi birçok edebiyata kazandırdığı yeni isimler oldu. Evet. Daha nicelerini de Allah nasip, evet, eder inşallah.
1: Kodes ne zaman basıldı? Ne zaman çıktı?
0: Kodes 2022'de çıktı. Orada da şöyle bir şey vardı. Onun serencamı da biraz farklıdır. Belli bir noktaya kadar ben bir şey yapmıştım. Bir yazı çalışmaları vardı. Haftalık yazı çalışmalarımız vardı. Hocamız da bizi şey yapar. İşte eleştirilerini yöneltirdi. Ben böyle bir yazı çalışmasını götürmüştüm. Hoca okurken ya dedi bu dedi bu roman olur dedi. Sen dedi bunu yaz, ben de yayınlayayım bu konuyu. Olur hocam dedi. Ben bunu bir ödev olarak aldım kendime. Oturdum, yazdım, devam ettim, hikayeyi genişlettim. Bir noktadan sonra dedi ki, dedi bir takım eleştiriler yaptı. Sen bunu yeniden yazacaksın herhalde dedi. Ve ben o ana kadar yazmış olduğum hepsini çöpe attım, oturdum yeniden yazdım.
1: Yeniden yazdım.
0: Evet. Yani yazmak bu derece şeydir. Evet. Sancılıdır, emek verilmesi gereken bir şeydir. Ve bu usta çırağı ilişkisinde de çok korunması gerekir, çok saygı duyulması. Evet. Yani ben yaptım oldu diye insanlar bir tek cümlelerinden bile vazgeçmek istemezler genellikle.
1: Evet, eleştiriye kapalıyız genelde değil mi hocam?
0: Evet, maalesef.
1: Maalesef. Peki o yazma süreci ne kadar sürdü? Şimdi bir takım şeyleri yazdınız, sonra yeniden yaz dedi Ali Vural Hoca. Tekrar yazdınız. Ne kadar sürdü bu yayınlanma süreci?
0: Yani bu 6-9 ay gibi bir zaman.
1: 9 ay sürede?
0: Bir zaman için kitaplaştı diyebiliriz. Ama bunun önemli bir kısmı şeydir. Edisyonda bekledi. Orada bir yani belki daha kısa zamanda da olabilirdi. Çünkü şey fikir olgunlaşmıştı. Hı-hı. Yazım bitmişti.
1: Evet.
0: Hocanın da onayından geçmişti.
1: Hı hı.
0: Bunun süreyle bilgisi yok aslında. Ama benim için çok önemli olan şu. Yani ben bundan önce 2 tane roman denemesi yaptım. 3 tane roman, evet, denemesi yaptım. İlk yazdığım roman denemesine, roman çalışmasına eşim karşı çıktı.
1: Hı.
0: Mesela çok tuhaftır. Eşim çok fazla kitap okuyan birisi değildir. Ama benim el yazısıyla, yani kalemle, tükenmez kalemle defterlere yazarak başladığım bir şeydi bu.
1: Evet.
0: Tabii birikmiş onlarca defteri klavyeyle ekrana geçirip metin haline getirmem gerekiyordu. Bu çalışmayı yaparken kalk buradan masayı temizleyeceğim dedi. Çünkü bilgisayar masanın üzerinde işte tozunu alacağım dedi. Ben de kalktım, mutfağa geçtim, bir çay içtim. Sonra içeriden sen dedi böyle şeyler mi yazıyorsun dedi. Yani ben dedi böyle bir şeyin yayınlanmasına asla izin vermem dedi. Dehşete düştüm.
1: Konusunu beğenmedi yenge.
0: O anda, evet, o açık olan sayfadaki bölümü okumuş.
1: Hmm.
0: Ve okuduğu bölüm onda bir tepki uyandırmış.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla peki dedim, olabilir yani, sen öyle diyorsan öyle olur.

0: yaptı. 260 sayfalık bir romandı bu. Onun tepkisinden sonra onu katladım, çekmeceye koydum ve hala o roman o çekmecede. Henüz evet. Çıkartmadım.
1: Daha Ali Hoca ile tanışmadınız
0: tanışmadan
1: o zaman.
0: Tanışmadan önce.
1: Atölyesine başlamadınız.
0: Tabii onun üzerinde iki roman, işte iki tane çocuk romanı yazdım. Onlar yayınlandı fakat işte beklediğim şeyi alamadım, tepkiyi alamadım. Dolayısıyla yani Ali Hoca'nın atölyesiyle tanışmak, orada öğrenci olarak yani 60 yaşından sonra diz rahlerinin önünde diz çöküp tabii. Talebe olarak kendinizi kabul etmek, bu da farklı bir şey Selin Can.
1: Usta çırak ilişkisinden devam edelim ama bir ara verelim Cengiz abi.
0: Olur.
1: Olur mu? Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Cengiz Karaefe hocamızla devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından yazar Cengiz Karaefe ile devam ediyoruz. Cengiz abi, şöyle devam edelim isterseniz. Usta çırak ilişkisi dedik ya aradan önce, birinci bölümün sonunda. Edebiyatta usta çırak ilişkisi için neler söylersiniz, bunu yakinen yaşamış birisi olarak?
1: Yani bu olmazsa olmaz bir şeydir. Bütün sanat dalları için geçerlidir bu. Hı hı. Yani sadece edebiyatla ilgili değil. Bunun şiirde de, resimde de, müzikte de. Yani çok üstün yeteneklili olan bir piyanist düşünün. Hı hı. Yani bu çok üstün yeteneklili olan bu piyanistin bir başka sanatçının eserini dinlemeden piyanonun başına geçip bir şeyler çalabilmesi mümkün müdür?
0: Değil.
1: Yani bu bunun gibi bir şeydir aslında. Yani bir takım sanat eserlerini izleyerek, dinleyerek, deneyimleyerek adım adım adım adım artık onları üretebilecek seviyeye gelinmesi olayıdır aslında. Bu usta çırak ilişkisi. Ve sizin olduğunuzu siz hissedemezsiniz. Siz, birisinin size tamam oldun, sen şunu yap dediği anda başlar süreç aslında. Dolayısıyla hocanın, ustanın böyle bir yönlendirmesine talebinin her zaman ihtiyacı vardır. Hı hı. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur hep zaten.
0: Evet, evet. Yani burada eleştirinin önemi devreye giriyor aslında, değil mi? Siz yazacaksınız. Hani bir taraftan nasıl yazmamak gerektiğini öğreniyoruz ya, bir taraftan da yazıyoruz ve yazdıktan sonra onun eleştirilmesi gerekiyor. Yani eleştiri de tabir yerindeyse bir törpü mesabesinde, değil
1: evet
0: mi hocam?
1: Biraz amiyane olacak ama ben bunu süreci şöyle şöyle tabir ediyorum. Biz ormanda kesilmiş bir tomruk iken, hı hı, bizi alıp tezgahına yatırıp önce kabuklarımızı yontup kereste haline getiren, hı hı, ondan sonra o keresteden ölçülü malzemeler çıkartıp bundan mobilya üreten sanatçıya elini usta öpmek gerekir. Evet. Usta denir. Onun yani bir düşünün ki bir keresteden değerli bir mobilya, evet, eşyasına dönüşmesi sürecidir bu serüvenin adı aslında. Ondan sonra siz bir değer kazanmış oluyorsunuz ve takdir diğer insanlar tarafından o şey formunuz takdir ediliyor, beğeniliyor. Ondan sonra siz de aynı türde eserler vermeye yatkın olabiliyorsunuz.
0: Evet, evet, eyvallah, eyvallah. Edebiyatı sorayım mesela, en başta da siz de bahsettiniz, sizin ilk gençlik dönemlerinizde o çalkantılı dönemleri yaşamışsınız. Aslında edebiyat hayatın tam da kendisi, hayatı yansıtıyor. Kimisi için böyle, kimisi için bir eser bırakma, kimisi için bir pencereden bakma aracı. Cengiz Karaefe için edebiyat ne ifade eder?
1: Edebiyat kelimenin asli hüviyetiyle aslında edebi söz söyleme, hı hı, sanatı. Yani sözü güzel söyleyin. Yani Hazreti Peygamber'in şeyi vardı işte, siz sen kaba davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Hı hı. Hilm ile söyle, güzel söz söyle diye Allah Teala'nın bile kuluna, hı hı, Resulüne bir nasihatı vardır. Evet. Ki bu ayette de sabitlenmiştir. Kur'an ayetinde de sabitlenmiştir. Dolayısıyla güzel söz söylemek son derece önemlidir. Hı hı. Güzel söylemediğiniz zaman işte dinlenmezsiniz. Sözünüz hedefine ulaşmaz.

0: amacınıza da ulaşmış olamazsınız. Hı hı. Yani edebiyat bu bakımdan güzel söz söyleme sanatını, bunu yazıyla ifade etmek, insanın duygularını, hı hı, bunu şiirle ifade etmek.
1: Evet.
0: Bunu işte deneme deniliyor, bugün öykü, hikaye deniliyor. Farklı alanlar, farklı kaynaklarla ifade, evet, edebilmek. Yani insanlara bu paylaşımları, bu duyguları aktarabilmek. Çünkü hepimizin ortak bir yaşadığı şeydir medeniyet denilen şey. Ortak, hı hı, bir olgudur. Buna bir nebze olsun katkıda bulunabilmek de ancak edebiyat da mümkündür.
1: Evet, evet. Bir de edebiyatın bir dönüştürücü gücü var abi. Bir kitap okuduğunuzda, siz de en başta bahsetmiştiniz ya, bir kitap okudum hayatım değişti. Sizi ta Hindistanlara kadar sürükleyen bir kitap. Böyle insanı dönüştürücü, insanı etkileyen bir kitap, bir etkisi var. Mesela birçok psikolog danışanlarına belirli kitaplar var, onları öneriyor. Ya da yaz diyor, bu da edebiyata dahil. Sizce edebiyatın dönüştürücü gücü hayatın neresinde?
0: Tam da merkezinde aslında. İnsanlar çok fazla okumaya düşkün olmayan, yani okumayı sevmeyen, işte ben pek okumaya vakit ayıramıyorum diyen insanlar da aslında hayatı bir ucundan bir başka formuyla okuyorlardır.
1: Evet.
0: Okumadan yaşayabilmek mümkün değildir. Yani dolayısıyla bunu bugün işte sosyal medyanın hakim olduğu, dijitalleşmenin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben hayatta elime kitap almam, okumam diyen insanlar bir başkalarının okuduklarından yola çıkarak üretmiş oldukları içerikleri izleyerek dolaylı bir okumaya muhatap oluyorlar ve orada algılarının nasıl yönlendirildiğini, nasıl manipüle edildiklerinin de farkına varmıyorlar. Dolayısıyla kitabı okumak bilinçli bir tercihtir aslında.
1: Evet.
0: Yani siz kendi bilincinizde, evet ben şu eseri alıp okuyacağım dediğinizde, bu işte dünya klasikleri olur, hı hı, kendi klasiklerimiz olur. Yani bunlardan beslenmeden ruh dünyasının, düşünce dünyasının aydınlanması, yani insanın yaratılış amacı zaten bilgeliğe ulaşmaktır. Bu susuzluğunu giderecek bir kaynak aramak ihtiyacı, hı hı, içsel bir ihtiyaçtır.
1: Evet.
0: Yani bunu bir biçimde insanın tatmin etmesi gerekir. Edebiyat da bu alana hizmet ediyor aslında.
1: Evet, evet. Bilinç dediniz ya az önce. Edebiyat insanı gerçekten bilinçlendirir. Yani o hani yönlendirmelere kolay kolay maruz kalmaz, değil mi?
0: Evet.
1: Yani edebiyat insanın ayağını, hani Mevlana Hazretleri'nin bir pergel metaforu var ya, o pergelin bir ayağını sabitler tabir yerindeyse. İnsan o şekilde olması lazım. Bir de bu okuma listelerine ne dersiniz abi? Hani şimdi pergelin bir ayağı sabit duracak ama böyle bir şey okuduğunda ondan gerekli olan şeyleri alacak, gereksizleri atacak. Bu nasıl olacak? Şimdi herkesin bir okuma listesi var. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Yani bu aslında çok can alıcı bir nokta. Birisine bir kitap tavsiye etmek bir doktorun hastasına ilaç tavsiye etmesi gibi bir şeydir.
1: Hı hı.
0: Çünkü kitabın mutlaka o insanda bırakacağı bir takım etkiler vardır. Onu dönüştürecektir. Algısını değiştirecektir. Ya da bakış açısını daha anlamlandıracaktır.
1: Evet.
0: Kitabın böyle bir doğal direkt etkisi olduğu için bir kitap tavsiyesi bir ilaç tavsiyesi gibidir. Bir vitamin tavsiyesi gibidir aslında. Bu bakımdan okuma kaynaklarında işte bizim atölyemizde mesela yaz ödevi olarak hoca bize şu kitabı okuyun. Mesela bize bir yaz ödevinde dedi ki Mesnevi okuyacaksınız.
1: Hmm.
0: Bir yaz ödevinde dedi ki size işte Don Kişot'u okuyacaksınız. Yani Don Kişot'u okumak, işte Don Kişot deyince hepimizin aklına işte parmak kalınlığında 100 sayfalık bir kitap geliyor. Halbuki Don Kişot 1000 sayfalık bir,
1: evet,
0: kitap. Yani Cervantes'in o yazmış olduğu eseri bir defa çok büyük bölümünün sansürlenmiş olduğunu da öğreniyorsunuz. Aynı

0: kitabın içerisinde işte filan Engizisyon kararıyla şu bölümleri şu bölüme kadar sansürlenmiştir ibarelerini de rastlıyorsunuz. Yani doğrudan söyleme cesareti bile bulamadığını anlıyorsunuz. İşte İspanya kralının himayesinde böyle bir yayını yapabilmek için krala ithaf etmek mecburiyetinde kaldığını öğreniyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıl bir sancılı süreçte ve bazı sözleri de bak bunları ben söylemedim. Haysem söyledi. Ondan naklederek söylüyorum gibi yani, yani o İngilizce'nin korkusunu içinde yaşayarak da olsa bunları kaleme aldığını öğreniyorsunuz. İşte bazı kitapların okuma listesine dahil olabilmesi gene şeyin burada gene bir usta çırağı ilişkisinin insanın gelişmesine ne kadar büyük katkıları olduğunun önemli bir işareti.
1: Sizi tanıması lazım değil mi? Kitap tavsiye edecek kişilerin sizi tanıması lazım. Belki sizin için zehir olacak o kitap, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Neden roman? Kısa yazmak var. Kısa yazdınız işte olmadı. Tekrar yazdınız oldu ama romanda büyük bir risk var. Şimdi yazdınız, 6 ay boyunca yazdınız. Yayıncı bunu yayınlamadı. Yani gerçekten büyük bir risk. Neden roman?
0: Yani burada da aslında yani mesela ben atölyelerde şuna rastladım. Hoca bazı talebelerin şiir denemeleri oluyor.
1: Hı hı.
0: Ya da işte öykü denemeleri oluyor. Öyküsü getiriyor. Diyor ki bu öyküde diyor şiirsellik var. Sen diyor bırak diyor hikaye yazmayı, şiir yaz. Ya da işte tam bunun aksine şiir yazmaya çalışan bir öğrencisine ya sen bir daha şiir yazma.
1: Evet.
0: Sen işte öykü yaz ya da deneme yaz diye yönlendirdiğine şahit olduk. Aslında roman denilen olgu büyük bir hikaye.
1: Evet.
0: Yani hikayenin hacim olarak çok daha büyük, çok daha ayrıntılı, tafsilatlı anlatım süreci. Evet. Belki benim mizacıma şey olmuştur. Yani mesela öykü çalışmalarında şu 14 puntoyla işte yarım sayfayı geçmeyecek. Çünkü oradaki anlatmak istediğiniz, işlemek istediğiniz imgenin ne kadar sahici olduğuna dair izlenimi hocanın sezmesi ve burada devam et bunu geliştir demesi ya da ona uçak yapıp atması söz konusudur. Olmamış demesi yani. Yani ben o kadar dar alanda düşüncelerimi, duygularımı ya da üzerinde çalıştığım imgeyi açıklamakta zorlandığımı fark ettim. Daha geniş bir alanda çalışmam gerekiyordu. Bu geniş alanın adı da roman. Dolayısıyla yani ben 6 aylık emeğimin çöp olup sepete atılmasını göze alarak roman çalışmayı tercih ettim. Yani şiir hiç denemedim, deneyemedim zaten. Çünkü bana sen şiir yazma dendi.
1: Eyvallah. Yazmak, okumak umumi, yazmak hususi derler. Ne dersiniz abi?
0: Benim bir mottom vardır. Okumak yazmaktan zordur. Yani okumak ciddi bir okur olabilmek, yazmaktan emin olun çok daha zordur. Çünkü okurken onu yazan olan yazan kişinin aktarmış olduğu duyguları ve düşünceleri, onun atmosferini yakalayabilmek ve onunla kendi duygularınızı, düşüncelerinizi oradaki çelişkiyi yaşamak, yorumlamak, itiraz etmek, kabul etmek, beğendiyseniz altını çizmek gibi şeyler vardır. Dolayısıyla okumak çok daha ciddi emek gerektiren bir şeydir. Yazmak tek taraflıdır. Siz düşüncenizi, duygunuzu ya da orada işlemek istediğiniz konuyu kaleme alabilirsiniz. Buna hayat verecek olan okuyucunun dikkatidir aslında.
1: Evet.
0: Yani okuyucuyla buluşmamış hiçbir yazı hiçbir anlam ifade etmez. İster roman olsun, ister öykü olsun, ister şiir olsun.
1: Evet. Yani okuyucudaki karşılığı da çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bu

0: okuyucunun nasıl anladığı da önemli. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sezai Karakoç'un meşhur o şiir vardır ya. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Üstad onu İstanbul'a yazmış. Ama insanlar onu naat olarak algılamış. Üstad da demiş ki Sezai Karakoç, artık o sanatçıdan çıkar, şairden çıkar, okuyucu ne anladıysa artık onun sahibi odur.
1: Evet, size ne hissettirdiyse, evet. Siz ne hissettiyseniz odur.
0: Evet, evet, o şekilde. Evet. Peki Cengiz abi, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tezgahta ne var?
1: Tezgahta şu an çalışmış olduğum yeni bir roman var. Hı hı. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum fakat aynı zamanda ben bir esnaflık işiyle de meşgulüm. Dolayısıyla iş hayatından getirmiş olduğu zorluklardan arta kalan zamanları değerlendirebiliyorum. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. Ben işte aklıma takılan, bunu yazıya aktarmam gereken konuları asla es geçmem. Yani bunu bir metrodayken, bir otobüsteyken, şehir içi otobüsündeyken ya da vapurdayken hemen klavyemi açarım ve not alırım.
0: Çok güzel.
1: Hemen, çünkü o, eğer not almazsanız uçar gider. Bu uçucu bir şeydir. Yani buna ilham perisini kanadından tutup yakalamak demektir bunun adı. Çok nazlıdır, hemen uçar gider, unutulmaması gerekir, hemen not alırım, daha sonra bu notlarımı birleştiririm çünkü işlemek istediğim bir anlam vardır, bir imge vardır, onun etrafında bu örgüyü devam ettirmek isterim. Yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çalışmış olduğum bir dosya var, henüz bitmedi. Bunu inşallah bitirip okurlara ulaştırmak istiyorum.
0: Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin. Ben istifade ettim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
1: İnşallah.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Cengiz Karaefe ile okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Cengiz Karaefe'nin Şule Yayınlarından çıkan Kodes isimli kıymetli bir romanı var. İki tane gençlik romanı var. Birisi Bilge Kurt, diğeri de Tatil olmak üzere iki gençlik romanı var. Ben istifade ettim sohbetten. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı veya AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir, anlayışlar farklı olabilir, mezheplerde, üslupta, yolda, yöntemde, farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri, ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri, yaşam tarzları, hassasiyetleri farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz dedi. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedelerin ne

Neden gelmiş olursa olsun mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bu devletin eşit derecede sahibidir. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kapalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir edayla güya kadınlara ders veriyor, kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye de hiç kimse bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz. Mütekebbir bir üslupta ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir dedi. Öte yandan Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık Amerikan ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerikan ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu denildi. Açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat zaptının 5. maddesine göre Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı savunuldu. Açıklamada buna gerekli cevap verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. İran, terörist Amerikan ordusunun 27 Haziran Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İran'ın kıyı gözetleme tesislerine hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık ihlalidir. Açıklamada ayrıca İran'ın ulusal güvenliğiyle ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve Amerikan unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarına hedef aldığı saldırıda birisi kadın, iki Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi bölgesindeki Reşit Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda birisi kadın, iki Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırlarında hasar gördüğü kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetler

ülkenin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edilirken 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı. Suç ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadeleyi önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek şunları kaydetti. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor. Hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz. Amacımız bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara 1025 narkotik ve asayiş ekibiyle 6440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu maddeyle 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadesine yer verildi. Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Asayiş, Narkotik İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde yakalandı. Avcılar'da polisin düzenlediği operasyonda 132 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Avcılar'daki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramada farklı türlerde 132 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve 3 kilo 600 gram katkı maddesi ele geçirildi. Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Otoyolu Düzce geçidinde durdurulan otomobilde 115 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri MG

0: İdaresindeki otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı 3 Köprü mevkiinde durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada kişisel eşya bulunan valizlere gizlenen 115 bin uyuşturucu hap bulundu. Muğla'nın Seydikemer ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. USGS ülkenin Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 20.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3.360'a yükseldiğini duyurmuştu. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler bottaki 3'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikil ilçesi açıklarında durdurulan hareketli lastik botta ise 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. 59 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle

Ne yaşadılar? Neler yediler? Neler içtiler? Hangi olaylara şahit oldular? Bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için, İslam için, Allah-u Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek, buna ne kadar tahammül edebilecek bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak? Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti, şehit edilecekti.

Tabii bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde. Böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her bir

Kendisi birer aslandı ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemi şöyle diyor. Onlar babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi, ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebu Bekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır." Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır.
ve devamla şöyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Bazen önümde bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ey Allah'ın Resulü bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebu Bekir buna, evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebu Bekir radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü dur ben senin için mağarayı temizleyeyim sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebu Bekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamını geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de ehl-i sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının, Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş, bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen, Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in, Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, üç gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber aleyhisselamdan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp
Allahü Teala'nın

niyetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, umreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabii fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber aleyhisselamın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allah-u Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağ mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, İşte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığı

yaptığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebu Bekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bir toplumun taşınabilen değer ve eserlerinin saklanıp muhafaza edilmesinden ve bu işlemin yapıldığı mekanlardan bahsedeceğiz. Bir devletin değerlerinin ve maziyin en önemli iz ve kanıtları olan müzeleri anlatacak Osmanlı müzeciliğini inceleyeceğiz. En kısa tanımla müzeler, bütün bir mazi veya belli bir dönemi içeren geçmişin, tasnif edilen veya edilmeyen nesnelerinin yer aldığı mekanlardır. Osmanlı döneminde ilk müzecilik çalışmaları, bugünkü müze kavramıyla aynı olmasa da ve müze adı geçmese de 1845

1946 yıllarında İstanbul'a gelmiştir. 1830'lu yıllarda Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire müşiri olan Fethi Ahmet Paşa Darül Esliha'daki koleksiyonları barındıran Harbiye ambarından sorumluydu. Koleksiyonlardan söz eden en eski belge, Harbiye ambarındaki eski silahların ve çeşitli tarihi nesnelerin düzenlenerek yerleştirilmesi için bir mekan tahsis edilmesi önerisini içerir. Bu belgeye göre Harbiye ambarında insan ve hayvan suretlerinin tasvir edildiği, eski eserlerin düzenlenerek yerleştirildiği bir müze zaten mevcuttu. Ahmet Fethi Paşa, eski bir kilise olan Aya İrini'nin alanını ikiye bölerek koleksiyonları bu bölmelere yerleştirdi. İç avlunun sağında, üzerinde Mecmua-i Esliha-i Atika yani eski silah koleksiyonu yazılı mermer giriş, Harbiye ambarında bulunan eski silah ve zırh koleksiyonuna açılıyordu. Bu girişin karşısındaki üzerinde Mecmua-i Asar-ı Atika yani eski eser koleksiyonu yazılı girişse halen ve Bizans dönemlerine ait eserlerin bulunduğu bölüme açılıyordu. Eserlerin yerleştirilmesi için seçilen Aya İrini de rastgele seçilen bir mekan olmayıp tamamen ideolojik sebepler taşımaktadır. Eski kilise bulunduğu yer itibariyle hem saraya hem de dışarıya yani halka yakındı. Yani hem ele geçiren kültürü hem de ele geçirilen kültürü yansıtmaktaydı. Kilisedeki eserleri padişah kendi dışında özellikle de gerileme döneminde güç gösterisi olarak yurt dışından gelen elçiler ve konsolosların görebilmesini sağladı. 1870'lerde Aya İrini burada bulunan eserler artık mekana sığmadığı için yine sarayın bahçesinin içinde bulunan Çinili Köşk'e taşınmıştır. 15. yüzyılda 1873 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bu köşk Osmanlı'nın ilk dönemlerine aittir. Binanın içindeki çiniler müzeye dönüştürülme esnasında üzerleri sıvayla kapatılıp tahrip edilmiştir. Ayrıca devasa bir giriş eklenerek yapı deforme edilmiştir. Böylece Osmanlı döneminde kurulan bu yapı, biçimsel olarak Avrupa'daki örneklerine benzeyen bir müze halini almıştır. 1876'da Müze-i Hümayun adını alarak halka açılmıştır.

Bir İngiliz olan Mr. Gould Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmaktayken 1869'da Müze-i Hümayun'un başına müze müdürü olarak atandı. Gould, Avrupalı olmak dışında müze yönetimi için gereken niteliklerden hiçbirini taşımamaktaydı. Ali Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra Sultan Abdülaziz Han da tahttan indirilince göreve gelen Mahmud Nedim Paşa derhal Ali Paşa'nın göreve getirdiği kişileri görevden aldı. Bu kişilerin içinde Mr. Gould da vardı. Sadrazam müze müdürlüğü makamını da kaldırdı ve koleksiyona göz kulak olması için Terenzio isimli bir ressamı görevlendirdi. Ancak kendisine resmi bir unvan verilmedi. Bu olaylardan yalnızca bir yıl sonra Mahmud Paşa koltuğunu Tanzimat'ın en önemli reformcularından biri olan Mithat Paşa'ya kaptırdı. Mithat Paşa'nın döneminde Tanzimat'ın coşkulu bir taraftarı ve Fransız kültürü hayranı olan yeni Marif Nazırı Ahmet Vefik Efendi müzeyi kısa bir sürede yeniden hizmete açtı ve Alman Anton Philipp Detier'i müze müdürlüğüne getirdi. Mr. Gould'dan farklı olarak Detier, Berlin Üniversitesi'nde tarih, klasik dönem, filoloji ve arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında eğitim görmüştü. Detier, 1872'den 1880 yılında ölene dek müze müdürlüğü yapmıştır. Detier'in ilk yaptığı işlerden biri, tarihi eser trafiğini düzenleyen bir nizamname, yani eski eser koruma kanunu çıkarılmasını sağlamak olmuştur.

Ancak bu nizamname ilk bakışta Osmanlı'ya ait eserleri korumak amaçlı yapılmış görünmekle birlikte uzun vadede çok zarar vermiştir. Örneğin Osmanlı toprakları üzerinde bulunan tarihi eserlerin üçte biri devletin, üçte biri toprak sahibinin, üçte biri de bulanındır diye belirtilen madde, bu şahsın ve ekibinin işini kolaylaştırmıştır. Gerçi onlar üçte üçünü kaçırmış, dolayısıyla tarihi eserlerin yurt dışına götürülmesine sebep olmuşlardır. Ayrıca bu maddeden faydalanmak isteyen yabancılar, eser ya da hazine olduğunu bildikleri Osmanlı topraklarından araziyi satın alarak, son dönem dikkatsizliğinden de faydalanarak, çıkan eserlerin üçte ikisine sahip oldukları için pek çok eseri yasalar çerçevesinde yurt dışına çıkarmışlardır.

1881'den sonra müze müdürlüğüne Osman Hamdi Bey atanmıştır ve Türk müzeciliğinde ikinci dönem başlamıştır. Fethi Ahmet Paşa'dan sonra ilk müdürlük yapan Türk, Osman Hamdi Bey, batılı anlayışıyla bir müzecilik yapmıştır. Şu anda bulunan lahitlerin neredeyse tamamı onun zamanında çıkarılmış ve müzeye dahil edilmiştir. Hatta daha sonra kurulacak olan arkeoloji müzesi de ilk olarak bu lahitlerin konulması için yapılmıştır. Çinili Köşk bir süre sonra dar gelmeye başlayınca içindeki eserler Süleymaniye Külliyesi'ne, 1983'te de bugünkü yerine yani İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır. Daha sonraları Bursa'da, Konya'da müze şubeleri açılmış ve Cumhuriyet'in ilanına kadar bu durum korunmuştur. Şubelerin açılma sebebi öncelikle eserlerin çıkarıldıkları yerlerde korunmak istenmesidir. Ayrıca arkeoloji müzesi dar gelmeye başlamaktadır ve taşınmayı engellemek için şube açma yöntemine gidilmiştir. Bu durum Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir. Eserler bulundukları yerde kalıp oradaki müzeye dahil edilmişlerdir. Ayrıca şube açmak, Anadolu'nun ve kültürünün sahiplenilmesi amacıyla da uygulanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra müzecilik anlayışı tamamen batılı anlayışa dönmüştür. Resim Heykel Müzesi buna bir örnektir. Müze, geçmişin korunup muhafaza edildiği bir barınak olarak algılansa da, aslında geçmiş denilen şey sabit bir olgu değildir. Müze, geçmişi geçmiş haline getiren, daha doğrusu mazinin tamamının ya da belli bir döneminin geçmiş olarak seçilip algılanmasını sağlayan bir mekan olarak düşünülebilir. Müzeler, tarih ya da bilim kitaplarında yer alan bilgilerin nesneler aracılığıyla canlandırıldığı mekanlardır. Geçmişle olan bu bağlantı, aslında müzenin kökenine değil, müzelerin kurum olarak en çok genişlediği modern dönemin geçmişle kurduğu ilişkiye bağlıdır. Hem ilk çağ hem de orta çağda sanat eserlerinin sahip olacağı estetik değerin ölçütü taşıdığı dini anlamlardı. Birçok eserin muhafaza edilmesinin altında yatan sebep de bu anlamdı. Nesnenin taşıdığı estetik değerin dini anlamlardan soyutlanması ve müzenin barındırdığı nesneler yoluyla hakikatin keşfine götürecek bir araç olarak kullanılması, antik dönemi temel alan Rönesans hümanizmiyle fiziksel dünyaya karşı yeni uyanan merakın bir araya gelmesi sonucu gerçekleşir. 17. yüzyıldan sonra antik döneme ait eserler paganizm bağlamında değerlendirilmekten çıkar ve hümanist ideallerin dayandığı bir dönemin göstergeleri olarak algılanmaya başlar.

Batılılar tarafından koleksiyon ve teşhir işlevlerini sınırlı da olsa yerine getirmeleri bakımından ilk müze örnekleri olarak addedilen merak konusu nesneler odası da bu sırada ortaya çıkar. Evinin bir bölümünü ilginç taşlar, deniz kabukları ya da egzotik hayvanlar sergileyerek müzeye dönüştüren dönemin zenginleri, ender rastlanan, ilginç bulunan çeşit çeşit nesneyi bir araya getirdikleri özel koleksiyonlar oluştururlar. Müzedeki

nesnelere ilişkin bilginin sabit bir sınıflandırma kazanması ve doğrudan görselliğe bağlanması, pozitivist bilimin hakim olduğu, mantıksal düzenin büyük ölçüde görsellik üzerinden inşa edildiği 19. yüzyıl modernitesinin ürünüydü. Antik dönemin görsellik karşısındaki şüpheci yaklaşımına karşılık, modern dönemde gelişen bilim anlayışı, bilimsel, siyasal ve kavramsal hakikatleri görsel yollarla doğrulamaktaydı. 19. yüzyılın eşiğinde Avrupa'da dünyayı modern müzeciliğe götürecek adımlar, sanat tarihi disiplininin temellerinin oluşturulmasıyla atılmıştır. Ancak aynı yüzyılın sonlarında doruğa ulaşan milliyetçi anlayış, sanatı klasik tarih anlayışına bağlı bir oluşum, gelişim ve çöküş serüveninin içine oturtur. 19. yüzyılda sanatı belli bir halkın kimliğinin göstergesi olarak algılamak, her halkın belli bir öze sahip olduğu varsayımını beraberinde getirmiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa en büyük müzelerini bu doğrultuda oluşturur. Bu amaçla da emperyal güçleriyle ele geçirdikleri eserleri kullanırlar. Doğudan batıya uzanan bu gelişim çizgisi oluşturarak aynı zamanda uygarlıkların evrimin de haritasını çıkarırlar ve her modern ülke için benimsemek isteyebileceği, kendi üstünlüğünü kanıtlayabileceği bir tarih yazarlar. Modern dönem kendi kültürel geçmişini ve bu geçmişin dünya ile olan bağlantılarını müzelerinde inşa eder. Türkiye'de müzecilik batıda olduğu kadar uzun bir geçmişe sahip değildir. Osmanlı Devleti'nde ilk müze Tophane-i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa'nın Aya İrinik Lisesi'nde antika eşya ve eski silahları toplamaya başlama teşebbüsüyle 1846 yılında kurulmuştur. Ancak bugünkü anlamda müze olmaktan ziyade eski ve kıymetli silahların devletin farklı yerlerinden getirtilen antik devir eşyasının toplandığı ve korunduğu bir yer, yani müze deposu konumundaydı. Bu koleksiyonlar halkın ziyaretine açık değildi.

devlet adına yapılacak kazılardan elde edilecek eserlerle bir müze kurulması fikri, ilk defa 1868 tarihinde Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda Ahmet Fethi Paşa eski kilise alanını ikiye bölerek, bir tarafı Mecmuai Esliha-i Atika ki eski silah koleksiyonu, diğer tarafı da Mecmuai Asar-ı Atika ki eski eser koleksiyonu adıyla müzeye dönüştürmüştür. Eski silahların toplandığı bir müze halinde gelişim gösteren Mecmuai Esliha-i Atika, daha sonra askeri müze adını alırken, Mecmuai Asar-ı Atika, daha çok arkeolojik eserlerin toplandığı bir kısım olmuş ve Müze-i Hümayun olarak tanımlanmıştır. Müzeye ilk olarak önce Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Mr. Gould 8 Temmuz 1869 tarihinde müdür olarak atanmış ve 1871'de Fransızca bir katalog hazırlamıştır. Ancak müzeye asıl ivmesini kazandıran kişi 1872'de müze müdürlüğü görevine atanan Dr. Anton Detyer'dir. Onun zamanında 1874 tarihini taşıyan Asar-ı Atika Nizamnamesi yapılmış ve arkeolojik eserler Çinili Köşk'e taşınmıştır. Böylece 1876 yılında askeri müze ile arkeoloji müzesi birbirinden ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında müzeler, Batı'da olduğu gibi Osmanlı Devleti içinde ulusal destek oluşturma programının bir parçası olurlar. 1881 yılında müze müdürlüğü görevine bir Osmanlı uyruğunun Osman Hamdi Bey'in seçilmesi kararı, Osmanlı'nın tarihsel ve kültürel mirasının parçası olarak tarihi eserlerin denetimini ele geçirme dürtüsüyle yakından ilgilidir. Osman Hamdi'nin yönetiminde Müze-i Hümayun neredeyse tamamen keyfi olarak oluşturulmuş bir tarihi

eser koleksiyonundan, gelişmekte olan devlet ideolojilerini temsil edebilecek bir kuruma dönüşür. Müze müdürlüğü görevini ölene dek sürdüren Osman Hamdi'nin, müze yöneticiliğinin ilk 10 yılı boyunca gerçekleştirdiği idari, arkeolojik ve hukuki çalışmalar, müzenin daha sonraki gelişimi için temel oluşturur. Bu çabalar, onun arkeoloji müzesine

ifade edilmesinde bu denli kilit bir rol oynamaya başlamasının sebebi önemlidir. 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında araştırmalar yapan Avrupalı arkeologların büyük bir kısmı dışişlerin adamı olarak görev yapıyor ve istihbarat teşkilatlarıyla ilişkileri bir yana devlet aleyhinde faaliyette bulunuyorlardı. Gerçekten de Avrupalı arkeologlar Osmanlı topraklarındaki hak iddialarının doğal olduğunu göstermek için devlete gelmişlerdir. Bu amaçlar için çalışan arkeologlar halen Bizans mirasını ortaya çıkarmış, Avrupa'nın ilerleme anlatılarını yazan müzelere taşımış, böylece Osmanlı'nın toprakları üzerindeki egemenlik iddialarının dayanaksız görünmesine sebep olmuşlardır. Dahası, Osmanlı Devleti toprağa ve altında yatan tarihi eserlere el koyarak, kendinden önceki halkları egemenliği altına almış, emperyal bir güç olarak görüyorlardı.

Arkeoloji etkinlikleri 1. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında Avrupalıların Osmanlılara ait topraklardan emperyal paylar alma hayallerini meşrulaştırmalarına katkıda bulundu. Buna karşılık Osmanlıların arkeoloji etkinlikleri de Avrupalıların işgaline tepki olarak ve yalnızca eserler üzerindeki haklarının değil, daha da önemlisi, toprakları üzerindeki haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla müze ve onunla bağlantılı hukuki pratikler, yalnızca sözel düzeyde kültür mirasının ve tarihin dilini kullanmakla kalmadı, fiziksel olarak da fethin ve egemenliğin dilini kullandı. Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak, milli mücadele yıllarına kadar Anadolu'da emperyal amaçlarla arkeolojik etkinliklerde bulunan devletlerden biri de İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın arefesinde İtalya Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano, krala ve başbakana 21 Ocak 1913'te sunduğu bir muhtırada, şayet Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve paylaşılması gündeme gelirse, İtalya'da söz sahibi olmalıdır, diyerek İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izleyeceği politikayı belirlemiştir. Muhtırayı bir gün sonra İstanbul Büyükelçisi'ne bir telgrafla bildiren Dışişleri Bakanı, ayrıca yazdığı bir mektupla hedeflerini, Anadolu'ya nüfuz etmek için konsolosluklar ve okullar açmak, gemi seferleri düzenlemek, arkeoloji heyetleri göndermek, ekonomik girişimlerde bulunmak ve çeşitli imtiyazlar almak şeklinde belirlemiştir. Nüfuz bölgeleri olarak diğer büyük devletlerle çatışmaya girişilmeyecek, yabancı gözlerden en uzak yer olan Antalya'yı tercih eden İtalya hükümeti, Roma Milli Müze Müdürü Roberto Paribeni'yi 10 Nisan 1913'te İstanbul'a göndermiştir. Bu ve benzeri sebeplerle hemen her yabancı devlet içinden de destek görerek Osmanlı mülkünü talan etme çabasına girmiştir. Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk mücadeleleri sadece can ve toprak savunması değil, aynı zamanda en basit ifadeyle kültür mirasını da koruma çabasıdır. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında Osmanlı'nın istihbaratları değerlendirilerek gereken savunma ve koruma sağlanmış, müzelerimiz ve içerisindeki eserler daha fazla ihtimam gösterilerek muhafaza edilmiştir.

Müze ve müzecilikle tarihi ilişkileri yakın bir geçmişe dayanan ülkemizde müzeler, öncelikle zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Müzenin kurumsallaşma sürecine ilişkin bu tespit, aynı zamanda Türkiye'de müzecilik uygulamalarının biçimlenmesini de doğrudan etkileyen iki önemli kavramı vurgulamaktadır. Bunlardan biri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, diğeri ise batılılaşmanın göstergesi çağdaş bir kurum olma kavramıdır. İlki kurumsallaşma sürecinin dinamiklerinden biri olarak müzeciliğe ivme kazandırırken, diğeri başlangıçta batıdaki değişimleri görüp tanımaya imkan sağlaması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Öyle olsa da ikinci kavram, müzecilik için süreç içerisinde ivmeyi düşüren bir etken olmuştur. Bunun sebebi, 19. yüzyıl Avrupa kurumsal formlarının yalnızca batılılaşmanın bir göstergesi olarak algılanıp, kurumların kültürel ve sosyal hayatın gerektirdiği ihtiyaçlardan kaynaklandığı gereğinin benimsenmemiş olmasıdır. Batılılaşma sürecinin müzecilik uygulamaları ve bunları biçimlendirmedeki etkisini bazı akademisyenlerimiz şöyle özetlemektedir. Gelişmekte olan ve Avrupa'nın doğusunda yer alan ülkelerin Batı uygarlığına yakınlaşma çabaları içinde müze, Batı'dan kopyalanmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılmış, diplomasi ve turizm açısından bir değer olan müze, bu toplumlarda halkla bütünleşememiştir. Kurulduğu dönemde çağdaşı olan 19. yüzyıl Batı müzelerinin kopyalanmasıyla başlamış olan müzeciliğimiz bir daha ele alınmamış ve bu eski düzen günümüze dek sürmüştür. Bu gelişmekte olan ülkeler için ortak bir tavırdır. Batı'da var diye onlarda da olması gerektiğini düşündükleri müzeleri birbiri ardına kursalar da Batı tarafından kabul edileceklerini düşünerek kurdukları bu müzeler, örnek aldıkları kültürden farklı olarak toplumu oluşturan bireylerin hiçbirini kendi müşteri föyü içinde görmez. Her şeyden evvel bu tavır, yani yüzeysel kopyalama, müzenin içini kavramsal ve işlevsel açıdan tamamen boşaltmak anlamına gelir. Evet, bu açıdan ele alındığında Batı'da 1930-40'lı yıllarda başlayan ve 1960'larda giderek yaygınlaşan çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusundaki tartışmalar, ülkemizde de Batı'dakine paralel bir dönemde başlamış olmasına rağmen, müzeler, koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve toplumsal paylaşım gibi çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya geçirmede Batı ile paralellik gösterememişlerdir.

Türk müzeciliğinin koruma temelli gelişim sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilecek bu durum, Türkiye'de müzecilik alanındaki uygulamaları da biçimlendirdiğinden, söz konusu gelişim süreci özellikle korum, toplama, yasal yapı, koleksiyonların çeşitlenmesi ve müze mekanlarının gelişimi doğrultusunda genel hatlarıyla ele alınmalıdır. Bazı kaynaklar, bu tür korumacılık anlayışı sergilenmesi açısından, daha önceki medeniyetlere ait işlenmiş parçaların, bu eserlerin yok olmalarını önleyecek bir tutumla, Türk mimari eserlerinde kullanılmasını, Türklerde ilk müzecilik hareketleri olarak değerlendirmekte ve müzeciliğimizin tarihini Selçuklu dönemine dek indirmektedirler. Bu durum dahilinde, Konya'daki sur duvarları ve kapılarında Konya-Ilgın arasındaki Selçuklu kervansarayının cephelerinde antik Roma veya Bizans çağına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların kullanılması önemli örneklerdir. Osmanlı döneminde de çeşitli eski eserlerin, nadir ve değerli eşyaların, kıymetli sanat eserleri, hediye ve ganimetlerin benzeri bir yaklaşımla saklandıkları, toplandıkları da ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra padişahların giysi ve kişisel eşyalarının da bir gelenek olarak sarayda toplanıp, bohçalar içinde muhafaza edildiği bilinmektedir. Bu örneklerde amaç koleksiyonculuk olması da sonucunda çeşitli ve zengin bir koleksiyon meydana gelmiştir. Daha çok atalara saygı, geleneklere bağlılık ve estetik değerlere duyarlılıktan kaynaklanan bir korumacılık anlayışıyla oluşan bu koleksiyonlar, özellikle 16. yüzyıldan itibaren giderek gelişmiş, dünya çapında ün yapmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batı'da olduğu gibi bu koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması gereksiniminden çok, 19. yüzyılın ikinci yarısında eski eserlerin devlet sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönündeki koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır.

Böyle bir anlayışa yönelmede en önemli etkense, Batı'da ulus devletlerin ekonomik ve siyasi güçlerinin temsil aracı haline gelen müzelerin koleksiyonlarının, Doğu'da özellikle Osmanlı topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle geliştirilmesi olmuştur. Osmanlı kendisinin kaynak olduğu bu koleksiyonları bünyesinde korumak yoluyla batılılaşma çabalarını güçlendirmek istemiştir. İstanbul'un fethinden sonra hem Osmanlı'nın kullandığı hem de savaşlarda ganimet olarak elde edilen yabancı silahlarla, savaş araç gereçlerinin korunduğu bir silah deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren eski eserlerin de burada toplanmaya başlamasıyla modern anlamda ilk Türk müzesi olan arkeoloji müzelerinin çekirdeğini oluşturmuştur. Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın düzenlediği, o dönemde ziyarete kapalı, ancak özel izinle gezilebilen, depo niteliğindeki bu mekan, ilk kez 1869'da müze olarak nitelendirilmiş ve resmen bir müdürlük haline getirilmiştir. Müzeleri ilk kez devlet idaresi içerisinde ele alan bu düzenlemeyle, Türk müzeciliğinde yönetim erki de oluşmaya başlamış, müzecilik çalışmaları bu tarihten günümüze dek merkezi otoriteye bağlı olarak ve merkezi sistem içerisinde yürütülmüştür. Söz konusu çalışmaların merkeziyetçi bir sistemle bakanlık uhdesinde yürütülmesi, her ne kadar Osmanlı'dan günümüze kadar süreklilik göstermişse de bağlı olunan bakanlık açısından bu istikrar gösterilememiş ve müzeler 1971 yılından bu yana hükümetlerin tercihlerine göre bazen milli eğitim, bazen kültür, bazen de bakanlıkların birleştirilmesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltilmişlerdir. Müzecilikle teşkilatlanma açısından önemli bir adım olan müze müdürlüğünün oluşturulmasının hemen ardından eski eserlerin korunmasına yönelik önlemler ele alınmış ve bu konudaki ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konulan Asar-ı Atika Nizamnamesi olmuştur. Kazıları Marif Vekaleti'nin iznine bağlayan ve bulunan antikaların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan hükümleriyle de önem arz eden bu nizamname 1874 tarihli yeni nizamname ile değiştirilmiş ve ilk nizamnamede yer alan bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hakkındaki hüküm de geçersiz kılınmıştır. 1874 tarihli nizamnamenin eski eserlerin yağmalanmasına yasal bir statü kazandırdığının kısa sürede anlaşılmasına karşın, yeni Asar-ı Atika Nizamnamesi 10 yıl sonra 1884 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1906 yılında bazı küçük düzenlemeler yapılmışsa da ana yapısı değişmeyen bu nizamname Cumhuriyet döneminde kanun hükmünde kabul edilerek 1973 yılına dek eski eserler konusundaki tek yasa olarak 89 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. 1973 yılında Eski Eserler Kanunu, 1983 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türk müzeciliğinin başlangıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenlemelerle eski eserlerin yurt dışına çıkarılması engellenmiş, Türk kazıları başlatılmış, kazılardan elde edilen eserler İstanbul'daki müzede toplanmaya başlamış ve oluşan bu koleksiyonla birlikte müzecilikle ilgili bilimsel faaliyetlerde giderek hız kazanmıştır. Müzelerimizdeki koleksiyonları meydana getiren eserlerin büyük çoğunluğu, Anadolu ve Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik eserlerle, Doğu sanatı ve İslami döneme ait eserlerden oluşmaktadır.

Nitelikleriyle arkeoloji ve etnografya ağırlıklı koleksiyonlara sahip müzelerimizin yanı sıra, anıt müzeler ve müze evlerle son dönem Osmanlı sarayları da bir başka grubu oluşturur. Ancak koleksiyonların çeşitlenmesi açısından ele alındığında, Türk müzeciliğinin kuruluş aşamasında korunmaya ve toplanmaya değer bulunan malzeme, çoğunlukla arkeolojik eserler olmuş, bu eserlerin devlet sınırları içinde muhafazası amacıyla başlayan toplama faaliyetleri sonucunda, modern anlamda ilk müzemiz olan Müze-i Hümayun, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. Müze-i Hümayun'un çekirdeğini oluşturan Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden itibaren bir silah deposu olarak kullanıldığından, burada gerek Osmanlı tarihi boyunca kullanılmış, gerekse savaş ganimeti olarak ele geçirilmiş, askeri teçhizat içerikli bir koleksiyonda zaten mevcuttur. Mecmai Eslihah-i Atika, yani eski silahlar koleksiyonu olarak anılan bu koleksiyonun, Aya İrin'deki sergilemeden sonra modern anlamda bir müze değerlendirilmesi ise, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra askeri müzenin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, idari açıdan her ne kadar bir askeri müze olarak nitelendirilse de, koleksiyonuyla Aya İrini'deki askeri müzeden farklılık göstermesi açısından, Deniz Müzesi de Türk müzeciliğinde koleksiyonların çeşitlenmesine katkısı olan bir başka örnektir. 1897 yılında Müzehane adıyla kurulan müzenin koleksiyonları, denizci kıyafetleri, deniz ve denizcilikle ilgili tablolar, saltanat kayıkları, tarihi haritalar gibi denizcilik tarihimize ilişkin belge ve eşyalardan oluşmaktadır. İstanbul'da Tersane-i Amire'de oluşturulan bu ilk müze, bir süre Dolmabahçe Sarayı'nın çeşitli mekanlarında yer aldıktan sonra, 1961 yılında bugün Beşiktaş'ta bulunan binasına taşınmıştır.

Arkeolojik ve askeri koleksiyonların yanı sıra farklı içeriğe sahip bir başka koleksiyonda yine Abdülmecit Han döneminde sergilenen Elbise-i Atika koleksiyonudur. Yeniçeri kıyafetlerinin yanında Osmanlı döneminin belli başlı bütün görevlilerinin kıyafetlerini de tanıtan bu koleksiyon, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı'nda sergilenmiş, burası Kıyafethane ya da Yeniçeri Müzesi olarak da anılmıştır. Ancak fazla uzun ömürlü olamayan bu koleksiyon, kısa sürede harap olmuş, geriye kalan bazı parçalarsa Aya İrini'deki askeri müzeye devredilmiştir. 19. yüzyıl ortalarından itibaren giderek artan bir hızla yağmalanan İslami döneme ait eserlerde az sayıda olmakla birlikte yine koruma amacıyla bu yüzyılın sonlarına doğru toplanmaya başlamışlardır. Ancak bu eserlerin bir müze çatısı altında toplanmaları 20. yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Bu amaçla 1914 yılında açılan ve İslam sanatı alanında ülkemizin ilk müzesi olan Evkaf-ı İslamiye, bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi, aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında açılan son müze olma özelliğini de taşımaktadır. Bir sanat müzesi kurulması yolundaki çalışmalarsa ilk kez yine 19. yüzyıl sonlarında başlatılmıştır. Güzel Sanatlar Okulu'nun kuruluşuyla da yakından ilişkili olan bu girişim sonucunda bir koleksiyona başlanmış, ancak müzenin açılışı gerçekleştirilememiştir. 1883'te açılan Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin eğitimini desteklemek, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla bir resim koleksiyonu ve bu koleksiyonun sergileneceği bir resim salonu oluşturulması düşüncesi, sanat koleksiyonları içinde bir başlangıç olmuş ve Elvah-ı Nakşiye olarak anılan resim koleksiyonu da bu amaçla meydana getirilmiştir. Ancak ilk sanat müzesi Cumhuriyet'in ilanından sonra 1937 yılında kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olmuştur. Dolmabahçe Sarayı,

Veliaht Dairesi'nin resim ve heykel müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine müze koleksiyonlarının oluşturulması için hazırlıklara başlanmış ve Kültür Bakanlığı'nın bir yazısıyla bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan resim ve heykeller müzeye gönderilmiştir. Oluşturulan bu koleksiyon, müzenin açılışının ardından bağış ve satın almalarla geliştirilmiş, bu gelişimde en önemli pay, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çatısı altında olması sebebiyle, bağlı bulunduğu bakanlık ve bu bakanlığın bünyesindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün olmuştur. Ancak çeşitli illerde Devlet Güzel Sanatlar Galerileri açılması ve Ankara'da da bir resim ve heykel müzesi kurulması sebebiyle, 1960'lı yıllardan sonra devletin bu desteği kesilmiş, müze 1980'li yıllara dek koleksiyonlarını genellikle satın alma ve bağışlarla genişletmeye ve sürdürmeye çalışmıştır.

Müzenin koleksiyonunu genişletme çabaları 1980'lerin ortalarından itibaren giderek zayıflamıştır. Gerek müzeciliğimizin başlangıcında, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğunlukla arkeolojik, tarihi, etnografik, el sanatları ve İslam sanatlarına ait eserlerden oluşan müze koleksiyonları 1980'li yıllara dek aynı alanlarda gelişim göstermiştir. Bu koleksiyonlar, özel müzelerin kurulmasına imkan sağlayan 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe konulmasının ardından göreceli olarak çeşitlenmişse de korunması gereken kültürel miras dikkate alındığında bu çeşitlemenin de yetersiz kaldığı görülmektedir. Günümüzde müzeciliğin gündemini somut olmayan kültürel mirasın korunması ve değerlenmesine yönelik çalışmalar oluştururken, ülkemizde henüz çağdaş ölçütlerde bir sanat müzesi, bir doğa tarihi müzesi, bir bilim müzesi ya da bir açık hava müzesi bulunmamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren özel düzenlemelerle sergilenen koleksiyonların ihtiyaç duyduğu mekanlar iki yönde gelişmiştir. İlki, mevcut yapıların koleksiyonların sergilenmesine imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, diğeri ise koleksiyonlara özel mekanların inşa edilmesidir. Türk müzeciliğinin başlangıcında da genellikle mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürdüğü görülmektedir. Bu dönemde açılışı 1891 yılında gerçekleştirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi, yani Müze-i Hümayun, ülkemizde müze olarak tasarlanmış ilk yapı olmuştur. Ancak bu tek örnek dışında Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mekan konusunda mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürmesi tutumu değişmemiştir. Bu durum, her ne kadar dönemin ekonomik yapısının getirdiği bir sonuçsa da, zaman zaman tarihi mekanların korunması konusunda bilinçli bir tavrada dönüşmüştür. Hatta koruma anlayışıyla olan yakınlığı, söz konusu tutumun günümüz müzeciliğinde sürdürülmesinde de etken olmaktadır. Cumhuriyet'ten sonra ülkemizde müze binası olarak tasarlanan ilk yapı ise Ankara Etnografya Müzesi'dir. Diğer taraftan 1960'lı yıllar Türkiye'de müzecilik ve özellikle müze binaları açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde çok sayıda yeni müze kurulmuş, bu müzelerden bazıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılmış olan bir müze projesine göre inşa edilmişlerdir.

Böylece İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi ve 1960'lı yıllarda bulunduğu şehrin coğrafyası, iklimi ve özellikle koleksiyonlarının ihtiyaçları gözetilmeden tek bir proje doğrultusunda inşa edilmiş müzeler dışında, tarihi mekanların müzeye uyarlanması anlayışı, Türk müzeciliğinin neredeyse genel karakteri olmuştur. Koruma ve uyarlama işlemleri kimi hallerde yeni yapım işlemlerinden daha az maliyetli olsa da, bu yapılar hiçbir zaman günümüzün çağdaş müzecilik anlayışının gerektirdiği tasarım ilkeleriyle oluşmamıştır. Bu sebeple hem tarihi yapıların dönüştürülmesi hem de yeni inşa edilmiş müzeleriyle değerlendirildiğinde, ülkemizde henüz müze mimarisinde bir tipolojiden söz edilemez. Ülkemizde müzeler, zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmışlar ve 2000'lerin ilk yıllarına kadar başlangıç dinamiklerinin biçimlendirdiği uygulamalarla koruma temelli bir anlayışı benimsemişlerdir. Batı'daysa 18. yüzyılda koleksiyonların kamuya açılmasıyla kurumsallaşmaya başlayan müzeler, 19 ve 20. yüzyıllar boyunca hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisine girmişlerdir. Başlangıçta klasik müzecilik anlayışıyla toplumun dışında fil dişi kuleler olarak nitelendirilen müzeler, bu gelişimle birlikte artık ziyaretçi oryantasyonlu ve hizmete yönelik bir yaklaşımla toplumla bütünleşmeyi hedefleyen, hem fiziki açıdan hem düşünce açısından topluma açık, kamusal alanın demokratik kurumlarından biri olarak karşımıza çıkarlar. Temeli 1950'lere dayanan bu değişim, tarihi geçmişi daha kısa olmakla birlikte hemen hemen aynı yıllarda ülkemiz müzeciliğine de yansımış, ancak bu konudaki entelektüel birikim uygulamaya geçirilememiştir. Bu durum, 50'lerde yaşanan değişim üzerine temellenen sonraki gelişmelerin izlenmesini güçleştirmiş ve özellikle 80'li yıllarda yaşanan değişimler ülkemiz müzeciliğine yansıtılamamıştır. Oysa Batı müzeciliğinde müze ve toplum ilişkisini pekiştiren esas değişim ve gelişim, müzelerin demokratikleşme süreci olarak da nitelendirilebilecek bu yıllarda gerçekleşerek güçlenmiştir. Son yıllarda pek çok yönden atılım içinde olmalarına karşın, müzelerimizin koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve özellikle toplumsal paylaşım gibi alanlarda, çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya yansıtamamalarının altında yatan sebep bu gecikmedir.

Bakanlık bünyesinde hazırlanan bu proje, önceden planlanmadığı halde Türkiye'nin değişik illerinde uygulanmış ve model proje olarak Türk müzecilik tarihine geçmiştir.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

dünyadan geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, bir haftalık aranın ardından Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından yine Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlattığımız programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Şu anda bizleri radyolarının başında dinleyen bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli bir program temennisiyle açacağız inşallah sözlerimizi. Efendim biliyorsunuz her programımızın başında söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Programımızda Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Doğu Anadolu'da yetişmiş olan büyük bir velinin hayatını anlatacağız inşallah. Bu haftaki Dünyadan Geçenler programında Fehimi Arvasi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya çalışacağız inşallah. Tekrar hayırlı geldiniz programımıza.

Efendim, Fehiv Arvasi Hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen büyük velilerden. Silsile-i Aliye adı verilen büyük evliyanın 33.südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyid'dir, Hazreti Şeyh ve Allame lakapları vardır. Arvasi denmekle meşhur olmuştur. Babası Seyyid Abdülhamid Arvasi'dir. Annesi aynı ailenin Doğu Beyazıt kolundan Seyyid Hacı İbrahim Efendi'nin kızı Seyyidi Emine Hanım'dır. 1825 senesinde Van'ın Bahçesaray, Mukus ilçesine bağlı Arvas, yani bugünkü ismiyle Doğan Yayla köyünde doğdu. 1895 senesinde aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır ve sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Temiz ve asil ailesi Anadolu'nun doğu vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasıflarının timsaliydi. Zamanlarının alimi, fazilet örneği olan dedeleri kaderi ve çeşitli yollarına mensup idiler. Babası Arvas'ın tekke, zaviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyyid Fehim küçük yaşta babası Seyyid Abdülhamid Efendi'yi kaybetti. Annesi Seyyide Emine Hanım, zahide, takva ve vera sahibi saliha bir